0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Mel'unum men se'ele bi vecihillah ve mel'unum men su'ile bi vecihillahi fe men'a sa'ilehu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Taberani'den rivayet edilmiş. Ebu Ubeyd radıyallahu anh rivayet eden ravi, isnadı hasen diye kaydedilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istemek ve vermekle ilgili bir malumat bize buyurmuş. Mel'unun men se'ele bi vecihillah. Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı şerifini anarak isteyen mel'undur. Ve mel'unun men su'ile bi vecihillah fe men sa'ilehu. Ve yine Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı şerifini öne sürerek istendiği halde isteyene vermeyen de mel'undur. Burada iki taraflı tehlike var. Her iki tehlike de Allahu Teala Hazretlerine tazimde kulların gösterdikleri şaşkınlık ve kusurdur. Bir insan bir şey istemeye kalkıyor. Allah rızası için filan diye elini açıyor. Böyle Allah'ın adını anarak şey yaparak bu mel'un. Böyle şey yok. Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı şerifi, ismi şerifi böyle insanın isteklerine, şeylerine alet edilmekten çok âli, çok yüksektir. Ona olan sevginin, ona olan bağlılığın, kulların Rablarına olan bağlılığının istismarıdır. Onun aşkına ver. Canım dur bakalım, verilmeye layık mısın, değil misin? Efendim bu aldığın parayı nerede kullanacaksın, muhtaç mısın? Benim yanımdaki para kafi mi, değil mi? Sana mı verecektim yoksa senden daha efendim muhtaç ama istemeyen? La yes'elûne nâse ilhâfâ. Öyle fukara var ki Allahu Teala Hazretlerinden utanır, edep tevazu sahibidir, boynunu büker, halini başkasına arz eylemez, söz söylemez, istemez. Fakirdir ama bilmeyenler onu, uzaktan dışarıdan bakanlar zengin sanırlar. Söylemez, istemez. Belki ona verecektim. Yani belki benim şartlarım sınırlı. Belki sen layık değilsin. Ne diye öyle zorluyorsun? Allah'ın adını vererek, Allah'ın efendim aşkını ile sürerek, Allah'ın zat-ı şerifini bana hatırlatarak istemek, bu iyi bir şey değil. İyi bir şey olmadığını Peygamber Efendimiz böyle ifade eylemiş. Vecih, Arapçada yüz demek. Ama bir kısmı zikredip de bütünü kastetmek manasından zat-ı şerif manasına, zat-ı bütünü manasına da gelir. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayeti kerimelerinde de geçiyor. Yani Allah'ın zatını anarak istemek manasına. Demek ki böyle Allah'ın adını ikide bir de kullanmak doğru değil. Hani Allah'ın adını verme deriz ya, birisi Allah aşkına, Allah aşkına şunu şöyle yapma, böyle yapma, otur, kalk, bilmem ne, ikide bir de Allah aşkına. Yapma. Yapma demenin demek ki menşei bu ve buna benzer hadis-i şeriflermiş ki oyuncak değildir. Oyuncak değildir. Allahu Teala Hazretleri bizim Mevlamızdır, Rabbimizdir. Her şeyimiz ondandır. Hayatımız, varlığımız, aklımız, fikrimiz, yaşayışımız, göz açmamız, görmemiz, duymamız, işitmemiz, paramız, varlığımız, yokluğumuz, hayatımız, ölümümüz, her şeyimiz o. Ne isterse veririm. Yani beni istesem vermem lazım. Gel benim kölem ol dese vermem lazım. Niye öyle benim sonsuz derecede saygı duymam gereken bir yeri anarak beni zorluyorsun? Doğru bir şey değil. Mel'undur öyle bir kimse. Ama ve mel'unun mensu ile bi veşillahi femene asa ilehu. Durumu müsait. İsteyen bir istemiş. Ötekisi de vermiyor. Allah'ın zatı zikredildiği, adı anıldığı halde o da vermiyor. O da mel'undur. O da elinden gelirse verecek. Lanet Allah'ın rahmetinden uzak olmak manasına geliyor. Melundur ne demek? Allah'ın rahmetine eremez, rahmetinden matrut ve meb'ud, uzak olmuş olur manasına. Demek ki istemenin de usulü var, vermenin de şartları ve şekli var. Böyle bir durum bahis konusu olduğu zaman insan bu hadis-i şerifin manasına uygun hareket etsin. Maalesef isteyenlerin çok istismarcıları var. Bir keresinde hiç unutmuyorum, daha genç küçük bir kimse iken bendeniz, Beyazıt Camii'nden çıktım, birisi vardı, işte el açıyor, istiyor, verirsen de bir kere dönüyor. Sanki dönünce ne olacak? Olduğu yerde şöyle bir devrediyor, bir şey verdim mi bir devrediyor. İstedi. Biz de çocuğuz, bakıyoruz böyle dönüyor, nasıl bir dilenci bu filan diye. Adamın birisi de dedi ki, yahu dedi, şu yan cebine bir baksana dedi. Benim de o zaman dikkatimi çekti, yan cebine bir baktım ki paralar o kadar doldurulmuş ki cebin kapanması mümkün değil, şey olmuş artık, böyle açık kalıyor ağzı. Yani torba gibi olmuş, o kadar doldurmuş ki açık kalıyor. Dediler ki, oho, bunun neleri var, neleri var dediler. Sonra kimisi de bakıyorsun parmakları sapsarı, yüzünün tipinden şeyinden belli oluyor. Sen parayı verdin mi dosdoğru esrar çekmeye gidecek. Veyahut efendim tipi ayyaş, birazcık parayı buldu mu dosdoğru meyhaneye gidecek. Bir şişe bilmem şu veya bu içki parası birikti, onu senden isteyecek, şey yapacak. Tabii şerre alet olacak bir parayı vermek doğru değil. Onun için insanın bildiği fakirleri kollaması uygun olur. Onun için mahallenizden, köyünüzden, semtinizden, civarınızdan bildiğiniz haline muttali olduğunuz fakirleri kollayın. Ve mümkünse bize de söyleyin, biz de öylelerini kollayalım. Bugün bu devirde zekatın yerine gitmesi de zor bir mesele oluyor. Yani al diyorsun filanca kimseye, acıyıp veriyorsun, oho bakıyorsun ne zekata müstahak ne fakir. Değil, durumu gayet iyi ama dış görünüşünden öyle anlaşılmıyor. Öbür taraftan da bakıyorsun, bu adam zengin galiba filan diyorsun. Ama adamcağız sabretmiş etmiş, bir hadise gelince artık yıkılmış, yıkıldığı zaman bakıyorsun ki vah, biz bunu hiç anlayamamışız, ne kadar fakir muhtaçmış da gık dememiş zavallı. Hani derler ya, kol kırılır yen içinde kalır. Yani dışarıya sezdirmez manasına. Kimisi böyle oluyor. Tabii aslında bizim kendi şahsımıza kalınca biz kimseden bir şey istemeyelim. Hiç kimseden. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramı Rıdvanullah aleyhim ecmain ile öyle ahdetmiş. Hiç kimseden bir şey istememek üzere ahdetmiş bazılarıyla. O kadar riayet eylemişler ki o mübarekler, Allah şefaatlerine bizleri erdirsin. Deve gibi bir hayvan ki yukarı kalkarken önce arka ayaklarını kaldırır, şey yapar filan. Ondan sonra hop kalkar yukarıya, çıktığı zaman da yukarısı yüksek bir yer. İnmesi çıkması zor olur. Ihtıracaksın, tekrar üstüne bineceksin. Devesinin üstünden kamçısı düşse yere, arkadaşına şu kamçıyı uzatıver demezmiş. İstememek üzere söz verdik Resulullah'a diye. Allah verir. Allah ekremül ekremindir. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbühü. Kim Mevla'ya dayanırsa, tevekkül ederse, ona istinad ederse, ona güvenirse, Allahu Teala Hazretleri kendisine güveneni mahrum bırakmaz. Üniversite mezunu bir kimse dua eder mi? Peki ne yapacak? Başına bir büyük dert gelse kime yalvaracaksın? Şurada zelzele başlasa ne olacak? Edebiyat fakültesinde ders okuyoruz. Efendim masanın başında hocamız şeyde oturmuş. Başladı zelzele, böyle koca beton binayı sarsma. Şöyle kitaptan başımı kaldırdım. Arkadaşlara şöyle göz ucuyla baktım. Hepsinin rengi limon gibi oluverdi. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Beton bina falan dinlemiyor ki, salladığı zaman elek sallar gibi sallıyor. Başına da geçirir. Konserve gibi bisküvi tabakaları haline getirir koca betonarme binayı. Her şeye kadir. Kime dua edeceksin? Bir büyük derde uğrarsan, Allah göstermesin, amansız bir hastalığa tutulursan, düşman istilasına uğrarsan, sel felaketine uğrarsan, aileden çeşit çeşit felaketlere düşer olursa kime yalvaracaksın? Kim açar? Sabahleyin güneş doğmayı verse ne yaparsın? Gece başladı uzamaya. Hadi bakalım güneşi çıkart bakalım doğudan. Her sabah kendiliğinden çıkıyordu da hiçbir kıymetini bilmiyordu. Ne yaparsın? Akşam batmasa ne yaparsın? Burnun kurusa ne yaparsın? Veyahut burnun akması devam etse ne yaparsın? Ağzın dudağın kurusa ne yaparsın? Yani hepsi Allah dengeli yaratmış da afiyet içinde yaşıyoruz da farkında değiliz içinde bulunduğumuz nimetlerin. Elbette Allah'a yalvaracaksın. Allah'a tevekkül eden, Allah'tan isteyen mahrum kalmaz arkadaşlar. Deneyin. Denemek doğru değil ama Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş, teşvik etmiş, dua etmeyene kızar Allahu Teala. Allahu Teala Hazretleri öyle cömertler cömertidir ki dua etmeyene kızar, edene değil. Ne benden isteyip duruyorsun ikide bir de geçen günde verdim ya, istediğini yeter artık demez Allah-u Teala. Ne kadar istersen verir. Hikmetinden sual olmaz. Şimdi verir dedim ama üd'uni estecib leküm, bana dua eyleyin, ben duanıza isticabe ederim buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir karşılık var duanın. Yalnız şöyle bir misalle anlatıyorlar. Mesela sen hasta oldun. Başın ağrıyor, bir yerin ağrıyor. Doktora diyorsun ki, doktor bana bir aspirin ver. Çok ağrıdı bugün bilmem şuram. Doktor bakar, aspirin fena bir ilaç değil. Peki, al aspirin yemeklerden sonra, şu kadar saat sonra suyla şöyle aspirin al, çabuk tesir etmesi için çay iç filan. Tamam. İstedin, istediğini verdi doktor. Fakat doktor seni biliyor ki, sen aspirini yediğin zaman senin midende ülser var, gastrit var. O aspirin zaten midede kanama bile yapar. Efendim, dokunur sana, sana der ki, yok ağrıyorsa ben sana başka ilaç yazarım, aspirin alma, sakın ha. Onun yerine başka ilaç verir. Ama maksat nedir? Gene senin ağrının geçmesidir. Demek ki insan bir şey ister ama istediği uygun değilse Allah daha âlâsını verir. Bazen de öyle bir şey ister ki olmaz, ömrü bitmiştir, ömür ister. Efendim şöyle olacaktır, şarttır öyle olması, takdir-i ilahi, başka türlü ister. O zaman da sevap verir Allah. O zaman da defterine sevap yazılır kişinin. Kulum sen böyle istedin ama bu olacak bir şey değil. Artık bu böyle olmayacak, ben böyle takdir eyledim, şöyle olacak buyurur. Başka türlü yapar ama o istediğinden gene insan ecir kazanır. Onun için ayakkabınızın bağcığı kopsa bile Allah'tan isteyin. Allah'tan isteyin, gayriden istemeyin. Gayriye el açmayın. Allah-u Teala Hazretleri bizi kendinden gayriye el açtırmasın. Kimsenin önünde boyun büktürmesin. Kimsenin karşında hor zelil eylemesin. Men atahullahu vechen hasenen vesmen hasenen ve cealehu fi mevdi'in gayri şa'inin lehu fehüve min sahvetillahi min halkihi. Bu hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. İbn Hibban'ın kitabında mevcut. Bu hususta başka hadis-i şerifler de var manayı takviye eden. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki, men atahullahu vechen hasenen, Allah her kime ki bir güzel yüz vermiştir, vesmen hasenen ve bir de güzel isim nasip etmiştir ve onu efendim kendisi için ağır ayıp olmayan bir mevkiye oturtmuştur, bir mevkide bulundurmuştur, bir mahalde bulundurmuştur, o Allah'ın seçkin süzme kullarının seçkinlerindendir, seçme kullarından bir kul demektir diyor Peygamber Efendimiz. Bir başka hadis-i şerif hatırlıyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar, Allah-u Teala Hazretleri bir kula bir güzel yüz nasip etsin, bir de güzel huy nasip etsin de onu cehenneme atsın, bu olmaz. Yani demek ki iyilik murad etmiş, iyi yüz vermiş, iyilik murad etmiş, iyi efendim huy nasip etmiş, cehenneme de atmaz demek. O güzellikler onun cennetine sokacağının emaresi gibi olur. Güzel yüzden murat insanın kaşının, gözünün, efendim kirpiğinin güzelliği olabilir ama burada diyor ki bu güzellikten murat el hüsnür ruhani, ruhani bir güzellikte olabilir. Yani mesela çok güzel bir insan olabilir de merhaba dersin, yüzünü ekşitir, bir ters cevap verir. Hiç de hoşuna gitmez insan. Eski kitaplarda okumuştum, hakimin birisi, yani filozof, akıllı uslu, böyle derin düşünen, bilen bir kimse, hikmet sahibi bir kimse, çok yakışıklı bir delikanlı görmüş uzaktan, boyuna, posuna, yüzüne, cemaline hayran olmuş. Yanına yanaşmış, birkaç söz söylemiş. O da yüzünü gözünü buruşturup abuk sabuk böyle ters cevaplar, hoş olmayan cevaplar verince yüzünü döndürmüş. Demiş ki, İna'u zehebin ve fihi hallun. Altından bir kap ama içinde sirke var demiş. Kap altından, dışı çok güzel ama içi ekşi. İçinde sirke var demek. Demek ki güzellik aslında ruhani bir haldir. Bazen öyle insanlar oluyor ki yanına gidiyorsun, dış görünüş itibariyle sende bir güzel tesir uyandırmamış olabiliyor. Fakat bir söz söylüyorsun, bir cevap veriyor. Bakıyorsun sesinin tonu, düşünce tarzı, meseleyi ele alış tarzı filan hemen hoşuna gidiveriyor. Yani varsın dış görünüşü hoş olmasa bile bir ılık his insanın içine yayılıyor, sevebiliyor. Bazen de yüzü gözü güzel filan ama aman dışı seni yakar, içi beni yakar dediği gibi bazen de insan beğenmiyor. Onun için güzellik, demek ki yüz güzelliğinden murat belki beşaşetül vecih, insanın tatlı dilliliği, başka insanlara hoş bir şeyle bakışı ve insanlar üzerinde iyi tesir bırakması olabilir. Allahu alem. bir murad-ı nebiye. Vesmen hasenen, bir de güzel isim nasip etti mi diyor Peygamber Efendimiz. Bu ismin güzelliği de pek çok hadis-i şeriflerde işaret edilmiş. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'e bir şahıs gelmiş. Peygamber Efendimiz demiş, senin ismin ne? O da demiş ki, hüzün veya hazen olabilir, hareke yok, bilmiyorum, ikisi de Arapçada caiz olan bir şey. Demiş ki Peygamber Efendimiz, ente sehlin, hayır sen hüzün değilsin veya hazen değilsin, sen sehilsin. Niye değiştirmiş ismini, niye öyle demiş? Hüzün, mahzunluk, üzüntü demek. Sehil ne demek? Kolaylık, hoşluk demek. Şeyde biliyorsunuz, Hudeybiye musalahasında karşı taraftan gelen murahhasın adını öğrendi Peygamber Efendimiz. İsmi sehil olunca tamam işimiz kolay olacak dedi. Gelenin isminden tefeül eyledi. Yani buna hayra yormak derler. Hayra yormak derler. Böyle isimlere şey yapardı. Bu devirde de hakikaten bazen bazı isimler oluyor. Allah Allah, Sübhanallah. Nereden taktı sana babam bu ismi diye insanın hayret edeceği geliyor. Bizim hocamız da zaman zaman değiştirirdi yani şeyleri. Böyle isimleri, efendim senin ismin şöyle olmasın da hadi Abdurrahman olsun, falanca olmasın da filanca olsun diye söylerdi. Demek ki yüzü hoş. Ya maddi hoşluk ya manevi böyle mültefit olması dolayısıyla hoşluk. İsmi de hoş olursa ve cealehu fi mevdiin gayri şa'inin lehu. Ona şeyin olmayan, ar olmayan bir mevkide onu kılmışsa Allah. Bu mevki tabi manevi insanlar arasındaki itibarı mevkii demek olabilir. Yani insanlar seviyorlar, itibar ediyorlar, iyi insan sayıyorlar. İnsanların insan hakkındaki hükmü önemlidir. 40 kişi bir insanın iyiliğine şehadet ederse, ben o kulum hakkındaki ilmimi bir tarafa bırakırım, öteki o kardeşlerinin onun hakkındaki şehadetine itibar ederim buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Onun için insanın başkalarına hüsnü şehadette bulunması iyidir. Efendim, kendisine de böyle başkalarının hüsnü şehadette bulunmasını sağlayacak tarzda hareket etmeye çalışması uygundur. İnsanların değerlendirmesinin kıymeti var. Onun için denmiş ki, dil elsineyi halkı, aklamı hak, ey hakkı. İbrahim Hakkı Erzurumi'nin o Tefvizname isimli meşhur şiirinden bir iki mısradır bunlar. Hadis-i şeriften alınmıştır manası. Halkın dillerini, lisanlarını, konuşmalarını sen hakkın kalemleri bil. Hak sözleri söyleyen kalem, yazan kalemler bil. Yani söyletene bak demek, yani söylenen söze itibar et. Demek ki insanların arasında şöyle bir de hoşça mevki varsa, yüzü güzel, ismi güzel, efendim mevki makamı insanlar indindeki şeyi güzel, kimse ona yani ar ve edep şeref bakımından taanda bulunmuyor, itibarlı bir kimse, o fehüve min saffetillahi min halkihi, o Allah'ın kulları içinden, mahlukatı içinden seçmiş olduğu bir kuldur. Seçkin kullarındandır demek. Saf ve seçkin demek. Yüzümüzü güleç yüzlü tutalım. Abus çehreli olmayalım. Tatlı dilli şey yapalım. Çocuklarımızın isimlerini güzel isimler koyalım. At koyuyorlar efendim. Hayvan isimlerinden oluyor filan. Yırtıcı kuş isimlerinden filan oluyor. Yani ismi güzel koyalım. İsmi güzel koyalım ve Efendimiz itibar eylemiş isimleri.
3: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

gönül hun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Sevgili kardeşlerim, efendim gelecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23'ü dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Çağlar Boyu Güncel Haber Kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır.

Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi meliktir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi.

0: لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti d-deyni ve kahri'r rijal.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve şerri fitnetil fakri ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinete arşi. Subhanallah zinete arşi. Subhanallah zinete arşi.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midad kelimatihi. Subhanallah midad kelimatihi. Subhanallah midad kelimatihi.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada ma halaka fis sema ve subhanallah adada ma halaka fil ard ve subhanallah adada ma halaka beyne zalik ve subhanallah adada ma huwa halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillah mislu zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.

0: إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve berekatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi, وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluka al-afiyete fi'd-dunya ve'l-ahire. Allahümme inni es'aluka al-afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme istur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve

0: arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede,

0: etmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme cealni u'azimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: etmez.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

biz sizlerin mümin-i kamiller olmasını istiyoruz. Kalp gözü açık insanlar olmasını istiyoruz. Vicdan sahibi, Allah'ın sevgili kulları, yani erenlerden, evliyadan olmanızı istiyoruz. Bu bir. Ondan sonra mesleğini bilen insanlar olmanızı istiyoruz. Doktorsanız doktor olun ya. Yani adam gibi doktor olun, böyle hani yarım doktor olup da candan etmeyin. Mühendisseniz yaptığınız salonun şeyi çökmesin, tavanı çökmesin. Efendim ziraatçıyseniz başarılı bir ziraatçı olun. Veterinerseniz başarılı bir şey olun. Hangi işi tuttuysanız güzel yapın. Allah çünkü tutulan işi güzel yapan kimseyi sever diye hadis-i şerif var. Mesleki kalite istiyoruz. Yani iyi kalifiye eleman olmanızı istiyoruz biz sizin. Hangi meslekteyseniz onu en güzel tarzda yapmanızı istiyoruz. Videocu, en iyi videocu olacak. Film banyocusu, en iyi banyoyu yapacak. Bir imalat, en kaliteli imalatı olacak. Yani ismi garantisi olacak şeyin. İmalatının, ha o mu? Tamam, onunki güzeldir. Bu tarzda olması lazım. Sonra Allah'ın size verdiği o vicdan ile, iman ile, İslami bilgilerle, İslam'ı iyi bildiğiniz için Müslümanların ve insanlığın hizmetine yönelmenizi istiyoruz. Çünkü innellezine amenü ve amilü salihatü. İman, imanın arkasından iyi icraat, hayırlı işler isteniyor. İcraat isteniyor yani. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür, rütbeyi aklı eserinde. Eser isteniyor sizden. Eser isteniyor. Yani yapacağınız bir şeyler olsun. Arkada bırakacağınız, işte bu da benim hayratım, hasenatım, iyi efendim, ameli salihim filan diyeceğiniz şey isteniyor. Biz bunu istiyoruz.

Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da. Bir Muharrem Hicri Yeni Yıl hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri takvimle miladi takvim arasındaki fark nedir ve biz Müslümanlar olarak neden hicri takvime göre hareket ediyoruz?
2: Şimdi aslında ikisine birden bağlı olarak hareket ediyoruz. Miladi takvim dediğimiz takvim güneş takvimi. Güneşin hareketlerine göre, yani nedir? Mevsimleri belirliyor. Mesela ziraatla uğraşan kişiler ne zaman ekim dikim yapacaklar?
1: Evet.
2: Bunu belirlemek için güneşin döngüsü, yaz, kış, bahar döngüleri önemli. Veya balıkçılar, gelgitin hesaplanması, belirlenmesi açısından ay takvimi önemli. Dolayısıyla aslında bunlar birbiriyle iç içe girmiş durumda. Şimdi okulların tatil olması, başlaması, bu gibi şeyler hep miladi takvime göre yapıldığı için de hicri takvimin hesabı da yapılıp miladi takvimin içerisine adapte ediliyor. Hicri takvim ve miladi takvim arasında 10-11 günlük zaman farkı olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
2: Bu da neyi sağlıyor? Hicri takvimin miladi takvim içerisinde bir döngü içerisinde olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayı her sene 10 gün öne gelerek tüm yılı dolanıyor. Bu da bir nevi aslında dünyadaki insanlar arasında adaleti sağlıyor. Biz şu anda çok sıcakları yaşıyoruz ama güney yarı küre kışı yaşıyor. Eğer Allah Teala bunun sabitlenmesini isteseydi ve sabitlenseydi, bir taraf hep kışın oruç tutacaktı, dolayısıyla da kısa günlerde, bir taraf da hep yazın oruç tutacaktı, o da uzun günlerde, oldukça adaletsiz bir ibadet hayatı olacaktı. Şu anda ise herkesle hitap edecek şekilde herkes aynı sıkıntıyı veya aynı ferahlığı yaşar durumda.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

günlerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme ahire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bi savmin ve steftehes senetel müstakbilete bi savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan zilhiccenin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, zilhiccenin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkardığı yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan faziletli, sevaplı, ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç, yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Akra.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Accra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Dan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ihvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrel umuru muhtesatuhâ kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr ve bissenedil muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İnsanlar da peygamberler, evliyalarla denk olunmaz. Günler de hep Allah'ın günleridir ama Cuma günü, Kadir gecesi, Berat gecesi, diğer böyle Ramazan geceleri, diğer gecelerle, günlerle bir olmaz. Buna göre günlerin de içerisinde iki vakit vardır ki diğer vakitlere nispeten çok faziletli. Mesela sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camideki yarım saat, üç çeyrek bir meşgul olsanız, ibadetiniz, Cenab-ı Hak buna mukabil bir hac sevap veriyor. Bir de ikindiden sonra akşam namazı kılınacak vakte kadar bir camide ibadetle meşgul olursa, ya ikindi namazını kıldıktan sonra meşgul olursa, ona da 12.000 köle azatmış sevabı veriliyor. Yani çok para diyor. 12 çok büyük para diyor. Yani bu sevap, böyle bir sevap verilişinin şeysi. Onun için diyorlar ki ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonra safların bozulmaması. Saf halinde durmak. Esselamu aleyküm dedik, bitti namaz ama dağılmayı yapmamak. Çünkü sabahtan sonra, ikindiden sonra ayrı bir arka namazı yok. Sünnet kılınmayacak yani. Namaz bitmiştir. Fakat o hali bozmamak suretiyle durmak. Ki bu melekler, bu Müslümanları öyle o saf halini görüp biri gidiyor, biri geliyor. Devlet teslim var. Melekler arasında bir devlet teslim oluyor sabah ve ikindi namazı. Bu devlet teslimde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda 5 de olsa 10 da olsa böyle bir kulların bulunuşu, bu melekler şeye gidiyorlar tabii. Tekmil vermeye, yani bizim tabirimizle. Cenab-ı Hak, kullarını böyle bulduk ya Rabbi diyecekler. Onun için sabah namazından sonra saf bozmamak, zaruret başka. Zaruret olmamakça safı bozmamak suretiyle devam ettirmek. İkindiden sonra da mümkün, başka günler mümkün olmaz tabii. Bize göre değil. Az bir zaman kalıyor tabii şeye, aksanozda. O zamana kadar mesela insan Allah der, La ilahe illallah der, Subhanallah der, Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah el-azim der, Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah der. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehu'l mülk ve lehu'l hamdü ve ala kulli şeyin kadir der. La havle ve la kuvvete illa billah aliyyil azim der. Bunları da insan hani vazife edinir. Yüzer kere en aşağı gelir bunları. Kul vallahlarla beraber yüzer kere söylemeyi, az bir yüz kere ya. Efendimizin tavsiyesi de yüzdür. Yüzer kere bunları bir insan söylerse çok sevap veriyor kendisine. Bu iki vakitte mesela sabah vaktiyle bu ikindiden sonra kullanma vakitlerde bunlar ayrıca bir ganimettir. Bundan sonra mesela evlerimize dağılacağız. Çocuklarımıza, işlerimize meşgul olacağız ama bu sevap fırsatı bir panayır ticareti yani. Şimdi Arafa vakti bulunmuyor başka zamanda. Ancak o Arafat'ta bulunur o. O Arafat vaktinde bulunur. Cenab-ı Hak ona mukabil böyle saatler de vermiş bize. Bu sevapları olduğumuz yerde de demek bizi mahrum etmiyor. Buna diyorlar fazl-ı ilahi. Hudutsuz Cenab-ı Hakk'ın kullarına şiş var, ikramı var. Herkes zengin olamaz, herkes sağlam olamaz, herkes bilgin olamaz. Bunlar birbirine insanlar daima işte böyle faydalı olacak. Fakir olan hacca giremiyorsa işte sabah namazından sonra otursun, işrak vaktine kadar Allah desin, zikretsin, Kur'an okusun, tesbih çeksin. İki rekat işrak namazına kılıp gidecek. Hiç eksiksiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde hata olmaz, kusur da olmaz. Bunu Tirmizi ve başka birçok hadis kitaplarında zikrederler ki hacceten ve umreten tammeten 5-6 tane kitapta rivayetleri böyle aynen gördüm. Bunda bir hac cevabını hiç şüphesiz Cenab-ı Hak veriyor. Mümkün olan insan için ne mutlu. Ama herkese mutlu, şey olmaz, nasıl da bir nasip olmaz.

Dünya işleri insanlarda bir mecburiyet hasıl diyor. Erken gitmek mecburiyetler vardır işinde şimdi bunlar. Onlar müstesna. Ama böyle pazar günleri gibi serbest günlerde bu gibi fırsatları kaçırmamak da büyük nimettir. Çünkü bu bir yerde bir şey gördüğünde çok hoşuma gitti. Sen bu misafirhaneye gitmek için gelmişsin diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Buraya sen gitmek için geldin. Anandan doğduğun günden itibaren gitmek için gidiyorsun diyor. Oraya gidiyorsun ahirete. Dünyada hiç kimse kalmıyor. Herkes ahirete gidiyor. Gidince oraya gidecek sermayeyi burada toplayacağız. Burada toplanacak sermaye de para değil, pul değil. Oraya bir kefenle götürüyorlar işte bizi. Paran da yoksa bulurlar bir kefen bulup sararlar. Asıl oraya gidecek olan amal-i salihadır. İşte bu beyitlerin arkasında da Hazreti Ali Efendimiz'in o duası var. Ya Rabbi amal-i saliha ile ahirete imanla göçmeyi de nasip et demiş duasının arkasından. Ve bunun içinde müminin kurtuluşu ancak ölümüyle olur demiş. Müminin kurtuluşu dünyada ölümüyle tamam olur demiş. Ölüme kadar kurtuluş yok dünyada. Mücadele âlâ olur. Uğraşacaksın filan işte. Allah hepimizi muhafaza etsin bu günahların içine batmaktan. Onun için haline sabredip de, haline şükredip de, kanaat edip de hissine bilenlere ne mutlu. Bir kardeş geldi de, geççi bir efendi. Dedi ben dedi aşçıydım. Namazda, niyazda çok zorluk gördüm. Memuriyete atladım. Şimdi rahatım iyi. Fakat şimdi benim o ortak olduğum aşçı adam davet ediyor. Yine gel beraber iş yapalım. İş yapalım ama cumaya gidemiyoruz diyor. Çünkü herkes öğlen üstü yemeğe gelecek. Yemeğe gelince dükkanı kapasan iş olmayacak. Kapamasan cuman gidecek. Zor bir şeyde kalmış. En nerede demiş o hocadan sorayım demiş efendim. Aklına. Yani bu sırada bir arkadaş da geldi. Dedi ki ben de aşçıyım dedi. Ben de yemek satarım ama dedi. Kapımı bir lafa astım. Saat 12'den 1'e kadar kapalıdır derdi. Ve bunu 30 senedir ben bu şeyi devam ettiriyorum. Hiçbir gün benim rızkım, cuma günkü rızkım diğer günlerden eksik olmamıştır, daha fazla olmuştur diyor. O gün açmadığım halde, öğlen üstü yemek vermediğim halde. Ya erken gelir yer, yiyecek işte, biraz namazdan sonra gelir yer. Yine herhalde bunlar gelirler, kısmetlerini bırakır giderler. Rızık alemden değildir, rızık Allah'tandır. Allah dilerse sevk eder. Dilemezse aşağı kadar da bir müşteri de gelmez sana. Yemeğini beğenmezler, temizliğini beğenmezler, hürmetini beğenmezler, gelmeyi verirler. Demek ki rızık Allah'tandır. Allah'tan olduğu için rızkı değil, sebepleri değil, Rezzak'a güvenmek lazım. Rezzak Allah'tır. Onun için mütevekkiller bahsinde birçok şeyler vardır da Rezzak Allah'tır. Verir esbabını halk eder. Ama biz aciziz de esbaba yakışıyoruz, Rezzak'ı unutuyoruz. Çoklukta iş yok. Senin rızkın orada neyse ondan ibaretti. Onu da geldi. Daha fazlasını ne? Kendini yoruyorsun, üzüyorsun. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine eskar etsin. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok güzel sözleri var. Çok güzel sözleri var ama bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. Allah'a sarılamıyoruz yani. Mülkün sahibi, bak ne güzel diyor ama. Sen diyor Allah'a inanıyor musun? Bu mülkün sahibi Allah mıdır? Sen diyor, babana güvendiğin kadar, anana güvendiğin kadar Allah'a güvensen yeter diyor. Bir taraftan bir şey olacak, anam babam diye gidersen anam babanın koltuğunun altına. Allah'a da bu kadar gitse yeter. Seni anam baban evladın diye seni koruyor, himaye ediyor da, senin ekmeğini yemeğini düşünüyor da, varlığın sahibi olan Allah seni yaratmış da senin rızkını vermez olur mu dersin? Ve mâ min dâbbedin rızkâ illâllâh. Bütün dâbbe denilen canlı ne kadar varsa yeryüzünde. Yani sen ben değil. Onların hepsinin rızkı Allah Teala'nın vermesiyle oldu. Yerin altında bir takım mahluklar var. Görmediğimiz çeşit mikroplar var. Onların hepsinin rızkını Allah Teala oluşturuyor işte yerleri denizin dibinde şurasında burasında. Onun için korkma. Rızık Allah'tır. Sen Allah'a sarıl yeter sana. Farz et ki çok kazanmaya heveslisin. Çok da kazandın. Çok milyonların da var. Fakat gözünü yummamak edeninde değil ki. Sırası geldi mi diye gözünü yumacaksın. Gel diyecekler. Gel dedikleri vakitte ben gelmem diyebilecek bir kudret sahibi şimdiye kadar çıkmamış. Bundan sonra da çıkacağı yok. Öyleyse seni gel dediği vakitte alan kudrete yapış. Ya Allah'tır. Onun rızasını aramaya çalış. Onun yolunda bulunmaya çalış. Onun düşmanlarının dostu olma. Allah'ın dostu ol. Hepsinden âlâ budur. Başka hiçbir şeyden fayda yok.
Sine bakın da bir ikram oluyor kulunun üzerinde. Onun için dediğim tesbihler çok değildir. Bunların büyük lütufları vardır. Bunların lütuflarını ancak göz yumulduğu vakitte anlayacak insan. Dünyada da anlar işte o adamın anladığı gibi. Anlar ama dünyada anlasa da olur, anlamasa da olur. Ama o göz yumduktan sonra senin mezarındaki sermayen bunlardan ibaret olacak. Allah'ım hepimizi affetsin yani. Şimdi biz Kur'an okumasını öğrensek de, Kur'an kurslarına girip de hocaya karşı dinletmedikten sonra bizim okuduğumuz Kur'anlar hep halak. Galat olur, hatalı olur. Kelimeleri, telaffuzları doğru çıkaramayız. Onun için küçük yaşlarında Kur'an kurslarına gitmemeye şey yapmamalı. Git Kur'an kursuna, burada bir hafıza okuduğun hiç olmasın namaz surelerini dinle. Bu insanın ne şerefine halal verir, ne kıymetine halal verir. Belki Cenab-ı Hak önünde daha takdire şan olur. Burada dedi, bilmediğini öğrenmek için çalışana Allah bilmediklerini öğretir diyor. Lillahi'l-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı her

0: zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Akra dinle, farkında ol.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen, ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
1: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zaman.
2: Arkadaşım, yoldaşım.

0: Akra dinliyorsunuz. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve cumartesi günleri 14.45'te Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 10 Haziran Çarşamba sabahında yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı bereketli bir gün olması temennisiyle sizler için derlediğimiz haberlerin yanı sıra güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii mesajlarınızı aktaracağız. 0501 630 3030 Akra mobil hattına nerelerden kulak veriyorsanız yazınız lütfen. Efendim aynı zamanda takvimler yani Hicri takvim 24 Zilhicce sabahını gösteriyor ki bu aynı zamanda yavaş yavaş bu ayın ve beraberinde de bu yılın tamamlanacak olacağı anlamına da geliyor. Karşılayacağımız yeni bir dönem var. İslam aleminin dini günlerini ve özel zamanlarını belirlemek için kullandığı hicri takvim malumunuz. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak oluşturulan, ayın hareketlerine göre işleyen bir takvim. Miladi 622 yılına denk gelen bu tarihi göç, hicret, sadece bir yer değişikliğinden ibaret olmayıp İslam toplumunun kuruluşunu simgeleyen bir dönüm noktası. Bu nedenle hicret yılı İslam takviminin başlangıcı olarak da kabul edilmişti. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürüyor. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çekiyor. Bu nedenle hicri takvim güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa oluyor. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl farklı bir döneme denk gelmesini beraberinde getiriyor. Bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılıyor. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler takip ettiğimiz bir diğer takvim olan hicri takvime göre hesaplanmakta. Bu bilgileri nereden aktardık? Zamanın ötesinde bir hafıza hicri takvim başlığını taşıyan haberimizde daha da ayrıntılı bilgiler var tabi. Yanı sıra yeni hicri yılı nasıl planlayabiliriz başlığını taşıyan bir haberi de Akra Medya'da ana sayfada görüyoruz. Hicri 1448 yılı yaklaşıyor. İçinde yeni umutlar, niyetler, kararlar, plan ve programlar barındırıyor. Yeni hicri yılla birlikte biz de daha iyiye, daha güzele hicret etmek istiyoruz. Yaratıcımızın hoş

Şunutluğunu kazanmak için güzel vesileler edinmek hedef ve niyetindeyiz. Her günümüzün bir öncekinden daha iyi olmasını nasıl sağlarız? Kişisel hayat kalitemizi, standartlarımızı nasıl yükseltebiliriz? Elbette kişisel bir hayat planı oluşturarak. Bu konuda bir sürprizimiz de var, yakında paylaşacağımız. Yaratılış gayemize uygun hayat planı yapmak, iyi yapmaya niyet etmekle başlar. Bizler de kendimiz böyle bir planlama yaparak yeni bir yolculuğa çıkabiliriz. Ve buna göre planlarla yılımızı projelendirebiliriz. Belki bir defter kalem alarak, bir ajandaya notlar alarak böyle bir planlamaya girebiliriz. Hayattan beklentilerimiz, amaçlarımız, neleri başardık, neler hissettik, bu yıl neleri başarmayı hedefliyoruz gibi planlamalar yapabiliriz. Bununla ilgili ayrıntılar da yine Akremedya'daki yeni hicri yılı nasıl planlayabiliriz başlıklı haberimizde yer buluyor. Sayfamızdaki bir diğer haberse 1448 Hicri takvimindeki önemli günler ve geceleri hatırlatıyor. Yeni Hicri yıl yaklaşırken ne zaman? 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle yeni Hicri yılı karşılamış olacağız. 16 Haziran Salı, önümüzdeki Salı günü de 1 Muharrem 1448 olarak takvimde karşımıza çıkıyor değerli dinleyenlerimiz. Muharrem ayıyla başlıyor yeni hicri yıl. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı Allah-u Teala'nın ayı olarak nitelendiriyor. Ramazan'dan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade buyuruyorlar. İçerisinde 10 Muharrem Aşura günü bulunuyor. Takip eden aylar Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir ki Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili var. Bu yıl 24 Ağustos tarihine denk geliyor. Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, 3 aylar olarak nitelendirdiğimiz dönemin başlangıcı Recep ayı 10 Aralık 2026'da başlıyor. İçerisinde Regaib ve Miraç kandilleri bulunuyor. Ardından Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce şeklinde sıralayabileceğimiz bir dönem var. Nasip olursa önümüzdeki hafta bu yeni yılı da karşılamış olacağız. Bu manada hazırladığımız pek çok özel içeriği sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda dikkat çektiğimiz özel paylaşımlar var. Yanı sıra haberlerimizde, Akremedya sayfalarımızda ve inşallah gelecek hafta itibariyle yeni programlarla da bu özel sürece dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni yılın ikinci ayı yani Safer ayındaysa yat günleri var. Bir Safer 15 Temmuz Çarşamba günü doğumların hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Said Kotku hocamızı, 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi günü ise doğumlarının 91. yılında Mahmut Esat Göçen hocalarımızı yad edeceğiz nasip olursa. Bu anlamda hazırlanan bir program da var. Yine bir süredir hatırlattığımız üzere 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te sabah namazı buluşması gerçekleşecek. Katılmak isteyen hanımefendiler ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler. Yine bu manada dikkat çektiğimiz bir paylaşım bu sabah Akremedya sosyal medya hesaplarında yer buldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Böylesi ulvi mukaddes bir müjde var. Bu müjdeye nail olmak anlamında elbette her gün her sabah yapılabileceği gibi bu vesileyle hazırlanan özel bir programda 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda Doğuş Elazığ İşrak İbadeti olarak hazırlanmakta.

Diğer haberlerle devam edelim. Bu hafta LGS var. Sınav yaklaşırken heyecan artıyor. Son uyarılar da ardı ardına geliyor. Sınav sohbetine limit koyun şeklinde bir haber var gazetede. LGS'ye 3 gün kala bazı öğrencilerde sıkışma hissi, çarpıntı, uykusuzluk gibi belirtiler baş gösterebilir. Uzmanlar aileleri kaygıyı körüklememeleri konusunda uyarıyor. Bunun için de evde sürekli sınav konuşmayı bırakın çağrısını görüyoruz. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 13 Haziran'da 1 milyondan fazla adayın ter dökeceği sınav öncesi hem öğrencilerde hem de ailelerinde heyecan ve stres doruk noktada. Öyle ki bazı çocuklar sıkışma hissi, uyku güçlüğü, çarpıntı, terleme, ağız kuruluğu ve konsantrasyon bozukluğu gibi ciddi bedensel kaygı belirtileri gösterebiliyor. Bu süreçte çocukların psikolojisini korumak ve kaygıyı yönetilebilir seviyeye çekmek içinse en büyük görev anne ve babalara düşüyor. Sınav kaygısının bilişsel ve bedensel boyutta hissedildiğini belirten Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Pınar Aylinkaya, sınav öncesinde gerginlik hissetme, mide bölgesinde sıkışma, uyku güçlüğü, konsantrasyon bozukluğu yaşamak gibi deneyimlerin hepsi kaygının bedendeki ve zihindeki yansımalarıdır dedi. Kaygıyı tamamen yok etmekten çok onu yönetilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Kaya, şu önerilerde bulunmuş, biz de paylaşalım. Belirsizlik kaygıyı körükler, her sabah o gün ne yapacağını not etmek somut bir güven hissi sağlar. Günlük ritim insanın hayatını kontrol edebiliyorum hissini pekiştirir. Bu sınavı kazanmalısın yerine elimden geleni yaptım bu yeterli demek öğrencinin kaygısını körüklemek yerine güven duygusunu besler. Evde sınav sohbetine limit koymak, sınava hazırlık sürecinde olan öğrencinin zihninin ve bedeninin sürekli bu çok büyük bir tehdit mesajı almasını engelleyecektir. Sağlıklı yemek, düzenli uyku ve kısa hava alma molalarını desteklemek yapabileceğiniz en somut katkı tavsiyesinde bulunuyor. Bu hafta LGS ve bir sonraki haftada YKS gibi önemli sınavlar var. Biz de öğrencilere de başarılar, kolaylıklar dileyelim.

Ekonomi sayfalarından haberlerle devam edelim. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında işbirliği, Türkiye ile Suudi Arabistan ulaştırma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat zaptı imzaladı. Hicaz Demiryolu'nun yeniden hayata geçirilmesine yönelik planı da kapsayan anlaşmayla taraflar raylı sistem altyapısı, teknik işbirliği ve bölgesel bağlantıların artırılması alanlarında ortak çalışma yürütmeyi hedefliyor. Yapılan anlaşmanın demiryolu alanında teknik bilgi paylaşımından altyapı projelerine kadar geniş bir işbirliği çerçevesi oluşturması bekleniyor. Anlaşmaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılardan biri ise sürekli gündeme gelen Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması planı. 1900 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmeye başlanan Hicaz Demiryolu, İstanbul'u Şam üzerinden Medine'ye bağlayan en önemli ulaşım projelerinden biri olarak tarihe geçmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde tahrip olan hattın bazı bölümleri yıllar içinde kullanılamaz hale gelmişti. İmzalanan mutabakat zaptının, tarihi hattın modern ulaştırma ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden değerlendirilmesini de içerebileceği belirtiliyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki demiryolu işbirliği yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değil, bölgesel ticaret koridorlarının bakımından da önem taşıyor. Uzmanlara göre Körfez bölgesini Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayabilecek demiryolu ağlarının geliştirilmesi ticaret maliyetlerini azaltabilir ve ulaştırma sürelerini kısaltabilir.

Ekonomi sayfalarındaki bir diğer haber, Antalya'da 40 çeşit tropikal meyve üretiliyor şeklinde. Tarım sektörüyle ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da papayadan mangoya, ejder meyvesinden çarkıfeliğe kadar 40 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Özellikle Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik ilçeleri başta olmak üzere şehrin kıyı kesimlerinde mangodan ananasa kadar çok sayıda tropikal meyve yetiştiriliyor ve bundan da ciddi bir ihraç geliri sağlanıyor.

İskeç'te artan genç nüfus durdurulsun çağrısı. Batı Trakya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı İskeç'te artan genç nüfus göçü ve istihdam sorunlarını Yunanistan parlamentosunda gündeme taşındı. Genç nüfus kaybının yalnızca İskeç'in demografik yapısına değil, bölgenin ekonomik kalkınmasını ve üretim kapasitesini tehdit ettiğine dikkat çekildi. Önergede ayrıca gençlerin bölgede kalmasını sağlayacak istihdam projeleri, girişimcilik destekleri ve eğitimle iş piyasası arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik planlar hakkında talep edildi. Hindistan'a uzanalım. Ülkenin demografik yapısına dair bir haber var. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, yıllarca nüfus patlaması korkusuyla yaşarken ülke tarihinde ilk kez en büyük demografik çöküşün eşiğine gelindi. Doğum oranının nüfus sabit tutacak kritik sınırın altına gerilediği dile getiriliyor. Uzmanlar, Hindistan'ın henüz tam anlamıyla gelişmiş bir ekonomiye ulaşamadan önümüzdeki 30 yıl içinde hızla yaşanan bir nüfusla baş başa kalabileceği ve devasa bir iş gücü krizi yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sosyal medya ve dijital platformlardaki güvenlik risklerine karşı ülkelerin aldığı önlemler artıyor. Birçok ülkede 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamaları gündemdeki yerini korurken çocukların çevrimiçi güvenliğine ilişkin yeni adımlar da tartışılıyor. 2026 Londra Teknoloji Haftası'nda konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, teknoloji şirketlerine çocukların müstehcen içeriklere erişimini engelleyecek daha etkili önlemler almaları çağrısında bulundu. Starmer, gerekli adımların atılmaması halinde şirketlerin yükümlü kalacak yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtti. İngiltere yönetimi teknoloji şirketlerinden uygunsuz görsellerin yayılmasını önlemek amacıyla cihaz bazlı güvenlik kontrolleri ve koruma mekanizmaları geliştirmelerini talep ediyor. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. 8.47'yi gösterirken saatlerimiz, bakalım kimler nerelerden yazmış. Göktürk Yalçın Antalya'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Başka kimler var bakalım. Kayseri'den dinleyicimiz Mustafa Gündüz, güneşli bir sabahtan tüm Akra dinleyenlerine selamlar diyor. En güzel sadaların adresi radyomuzda emeği geçen Akra çalışanlarına ve tüm akradaşlarımıza hayırlı bereketli günler dileriz. Erol Bey'in Konya'dan selamlarla ilettiği mesajı, yeni yıla harika program ve hatırlatmalarla farkında olarak girmemize vesile olan Akrem Hediye teşekkürler. Bursa'dan gönül dolusu dua ve selamlar diyor Afranur Deker. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Hayırlı bereketli bir gün olması temennisiyle diyor Firdevs Hanım mesajında. Antrenman yaparken Akra'yı dinliyoruz. Kondisyonumuz da daha da artıyor. Güneşli ve sıcak bir Fethiye'den selamlar, hürmetler diyor Tuğçe Hanım. Kolaylıklar diliyoruz. Çay Cuma'dan Ayşe Nur'dan Gemeç, Hicri yılbaşımız hayırlı olsun derken Yusuf Bey Adıyaman'dan programımıza katılmış. Bitlis'ten Nazım Bey de yayınlarınızı ilgili takip ediyoruz. Tüm ekibe kolaylıklar diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz onlara da. Devam edeceğiz paylaşmaya. 0501 630 3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan yeniden buradayız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.
2: Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Efendim saatimiz 9'a yaklaşırken şimdi yol durumu ile ilgili ayrıntıları öğreneceğiz. Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhabalar, hayırlı sabahlar.
4: Merhabalar Yekta Bey, hayırlı sabahlar.
3: Teşekkür ediyoruz. Trafiği etkileyen ciddi notlar var sanıyorum. Son bilgileri sizden icra edelim.
4: Evet tabii, yine bir İstanbul trafiği ile beraberiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %63 seviyelerinde seyrediyor. Ama özellikle Anadolu yakası %81 seviyesiyle çok dikkat çekiyor. Avrupa yakası da %54 seviyelerinde seyrediyor trafik. Özellikle Boğaz geçiş noktalarında trafiğe dikkat çekebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktalarında ciddi bir trafik var.

0: Hatta yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kaza bildirimi aldık. O sebeple köprünün kendisinde de yoğun trafik var. Avrasya Tüneli'ne de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte yine bağlantı noktasında bir trafik var. Onun dışında Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde tünel ve köprülerde yol açık diyebiliriz.
1: Epeyce bir yoğunluk var yine kritik noktalarda öyle anlıyoruz. Nerelere dikkat etmek lazım bununla beraber?
0: Hemen paylaşalım. Özellikle Ataşehir, Maltepe, Kozyatağı, Ümraniye, Beykoz bölgelerinde trafik var. Tahmini seyahat sürelerini paylaşacak olursak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Beylikdüzü, Avcılar bölgesi 24 dakika seyrederken Topkapı Çağlayan bölgesi 14 dakika seyrediyor. Altınüzade, Çorlu Çeşme bölgesi ise 8 dakika gösteriyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ise Kartal'dan Kozyatağı bölgesine geçişte 37 dakika seyrederken trafik Topkapı Şirinevler bölgesi 9 dakika seyrediyor. Ve Altınüzade Zincirlikuyu bölgesi 17 dakika seyrediyor. Beraberinde paylaşacağımız bazı duyurular var tabi. D100 Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiği kapalı. Burada arızaya müdahale ediliyor. Yine D100 Çoban Çeşme Kuyumcu Kent yönünde sağ şerit çevre düzenlemesi nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede bu sebeple bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Beraberinde paylaşacağımız bazı diğer çalışma yapılan güzergahlar ise şu şekilde. Kızılcı Hamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcı Hamam ve Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor kontrollü bir şekilde. Yine Muğla Denizli yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş bir şekilde iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunda da üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bu noktalara da dikkat ederek başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul trafik yoğunluğunun yine %60 seviyelerine seyrettiğini tekrar hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun. Büşra'nın paylaştığı trafiğe dair hem İstanbul hem de diğer çalışma yapılan güzergah notlarını programımız devam ediyor.

0: Ekranımıza yeni düşen mesajları paylaşalım biz de o halde bir yandan. Hülya Hanım Kocaeli'den ulaşmış Gölcük'ten. Afiyetli sabahlar dileriz Akra dinleyenlerine diyor. Teşekkür ediyoruz. Afyon'dan selamlarla Fadime Hanım'ın mesajı ulaştı. Ankara'dan dinleyicimiz Sema Çekiç Hanımefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimizde olsun. Ne güzel programlar yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Akrele huzur bulduk. Televizyonu kapattık diyor Sema'nın mesajında. Afyon Sanıklı'dan Cennet Atalay ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Halil İbrahim Gökkaya'da Osmaniye Kadirli'den yazmış. Allah'ım bize doğruyu ilham et ve bizi nefsimizin şerrinden koru duasıyla hayırlı günler diyor mesajında. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya.
1: Günün dosyası.
0: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün eleştirel medya okuryazarlığından söz edeceğiz. Günümüz dünyasında bilgisayar, internet, cep telefonları bir başka deyişle yeni medya başlığı altında toplanarak yaşantımızın bir parçası haline geldi. Yeni medya temelde zamana ve mekana bağımlı olmama, karşılıklı iletişim kurmaya açık olma ve çok sayıda bilginin aynı anda farklı mecralarda ve içeriklerde yer alma gibi özellikleriyle geleneksel medyadan ayrılıyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, bireylerin medya içeriklerini sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği. Dijital çağda doğru bilgiye ulaşmak ve manipülatif içeriklerden korunmak için bu beceri giderek daha önemli hale geliyor. Bu yetenek, bireylerin bilinçli kararlar almasına

yardımcı olurken yanlış bilgilerin yayılmasına da önlemeyi hedefliyor. Peki nasıl eleştirel bir medya okuryazarı olunur? Bunun için birkaç temel adımı izlemek gerekiyor. Kaynak analizi. Bir haber ya da içerik gördüğünüzde bu bilginin kaynağını sorgulayın. Kaynak güvenilir mi? Kaynağın amacı nedir? Tarafsızlık. Medya içerikleri her zaman tarafsız olmayabilir. Haberin ya da içeriğin belirli bir görüşü öne çıkarıp çıkarmadığını, farklı bakış açılarına yer verip vermediği sorgulanabilir. Bağlamı anlama. İçeriğin hangi bağlamda sunulduğunu ve hangi çıkar gruplarına hizmet edebileceğini anlamaya çalışmak önemli. Medya içerikleri genellikle farklı amaçlarla üretilir. Bu amaçları fark etmek, doğru bir değerlendirme yapmanıza yardımcı olur. Bilgi doğrulama. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan haberleri hemen doğru kabul etmemek gerekir. Farklı kaynaklardan kontrol etmek ve doğrulama platformlarına başvurmak gibi yöntemlere başvurulabilir. Eleştirel medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması, özellikle genç nesillerin dijital medyada daha güvenli ve bilinçli bir şekilde var olmasını sağlar. Okullarda medya okuryazarlığı eğitimlerinin artırılması ve bireylerin medya mesajlarını sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, bilgi çağında daha güçlü ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi için hayati öneme sahip. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özelliklerinden söz edelim. Tabii medya okuryazarlığının amacı, bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine imkan sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve bu doğrultuda medya kültürünü çözümleyen eleştirel bir bakış açısı kazandırabilmek. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özellikleri, medyayı bilinçli, etkili ve kendi yararı için kullanır. Alternatif bilgi kaynakları arar. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirir. Medyanın bireylerin ve toplumların inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki etkisinin bilincindedir. Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının bakış açısıyla aktardığının farkındadır. Medya mesajlarının belli bir üretim süreci sonucunda oluştuğunun farkındadır. Medya mesajlarının ekonomik, sosyal, politik, tarihi ve estetik gibi çeşitli bağlamlarda üretildiğinin farkındadır. Medyayı kültürü anlamada kaynak olarak görür. Medyanın kendine özgü bir dili olduğunu bilir. Medya karşısında eleştireldir. Bilgiye ulaşma ve kullanmada etik ve yasal konuları bilir. Bu konuda bir başka başlıkla devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Eleştirel medya okuryazarlığında doğru soruları sormak. Medya aracılığıyla yayılan haberler, toplumun bilgi edinme ve olaylara bakış açısını şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Ancak medyanın haberleri aktarırken kullandığı dil, seçilen konular ve içeriklerin sunuluş biçimi, izleyicilerin algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle medya içeriklerini sorgulamak ve doğru sorular sormak, bireylerin haberlerin doğruluğunu ve tarafsızlığını değerlendirmelerine yardımcı olması bakımından önem kazanıyor. Uzmanlar, medyada yer alan haberleri değerlendirirken, örneğin şu soruları sormanın önemli olduğunu vurguluyor. Birincisi, haberin kaynağı nedir? Bir haberi değerlendirirken ilk sorulması gereken sorulardan biri kaynağın kim olduğudur. Bu haber nereden geliyor? Sorusu, haberin güvenilirliği açısından kritik bir ipucu oluşturduğu vurgusuna, şayet bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın ayeti kerimesinde de rastlanmakta. Haberin amacı nedir sorusu. Her haberin bir amacı vardır. Bu haber hangi amaçla yazılmış? Haber bilgilendirme amacı mı taşıyor? Yoksa okuyucunun duygularını manipüle ederek belirli bir tepkiyi mi tetiklemeye çalışıyor? Duygusal bir dil kullanımı, abartılı ifadelere veya sansasyonel başlıklar haberi okuyucunun dikkatini çekmek için manipüle edebileceğini gösterir. Üçüncü soru, farklı kaynaklar ne söylüyor?
bir haberi yalnız

0: Ayrıca tek bir kaynaktan almak, genellikle bilgi açısından sınırlı bir bakış açısı sunar. Bu konuda başka kaynaklar ne diyor sorusunu sormak, haberi daha geniş bir çerçeveden görmemizi sağlar. Diğer sorularsa şöyle, haber gerçek mi yoksa manipülasyon içeriyor mu? Sunulan kanıtlar neler ve güvenilir mi? Bu haber hangi kanıtlara dayanıyor sorusu, haberin doğruluğunu anlamak için kilit bir rol oynar. Güvenilir bir haber, sağlam verilere, resmi açıklamalara veya doğrudan kaynaklardan alınmış bilgilere dayanmalıdır. Eğer bir haber yalnızca söylentilere veya belirsiz ifadelere dayanıyorsa, bu haberin doğruluğu sorgulanmalı. Haberin yayınlanma zamanı özel mi, seçildi mi? Neden şimdi? Haberin toplumun genelini ilgilendiren bir niteliği var mı? Doğru soruları sormak, sadece haberin içeriğini değil, aynı zamanda kullanılan dilin manipülatif olup olmadığını anlamaya da yardımcı olur. Bu nedenle haber içeriklerini eleştirel bir gözle değerlendirerek doğru soruları sormak, bilinçli bir medya tüketicisi olmanın temel bir parçasıdır ve bireylerin daha doğru, tarafsız ve kapsamlı bilgiye ulaşmalarını sağlar. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak eleştirel medya okuryazarlığının zihin sağlığı için önemine değinelim. Günümüzde medya sadece bilgi kaynağı olmaktan öte, kitleleri yönlendirme ve manipüle etme gücüne sahip bir araç haline gelmiş bulunuyor. Bu nedenle medyayı eleştirel bir gözle okumak, bireylerin hem doğru kararlar alabilmesi hem de manipülatif içeriklerin farkına varabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Nasıl ki fiziksel sağlığımızı korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ediyorsak, zihin sağlığımız için de sürekli önümüze konulan ve her taraftan akan bilgi ve haber karşısında doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri analiz etmek hayati bir ihtiyaç haline geliyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, medyada yer alan manipülatif ve provokatif içeriklerin ayırt edilmesi, bireyleri yanılgılardan ve yanlış yönlendirmelerden korumakla birlikte zihin sağlığımızı korumanın en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün eleştirel medya okuryazarlığından söz ettik. Haberi Akremedya'nın dosya haberlerinde de bulabilirsiniz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: Güne merhaba programı devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz. Hayatın içinden başlıklarla devam edelim programımıza. Egzersiz sadece kasları değil tüm vücudu güçlendiriyor. Araştırmalar egzersizin yalnızca fiziksel performansı artırmakla kalmadığını, vücudun pek çok sistemini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Kaslar hareket sırasında salgıladıkları miyokin adı verilen moleküllerle beyin, kalp, kemikler ve bağışıklık sistemiyle iletişim kuran önemli bir hormonal organ gibi çalışıyor. Egzersiz sırasında salgılanan bu moleküller iltihaplanmayı azaltırken bağışıklığı güçlendiriyor, metabolizmayı düzenliyor, vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. Düzenli fiziksel aktivitenin öğrenme, hafıza ve bilişsel fonksiyonları desteklediği, aynı zamanda duygusal sağlığa da katkı sunduğu belirtilmekte. Ayrıca egzersizin insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini azaltabildiği, kalp ve damar sağlığını koruduğu ve kemik yoğunluğunu desteklediği de ifade edilmekte. Ayrıca egzersiz sırasında salgılanan bazı moleküllerin kanser hücrelerinin büyümesini baskılamaya yardımcı olabileceği gösterilmiş bazı araştırmalarda. Sağlık uzmanları hareket etmenin yalnızca bir yaşam tercihi değil, vücudun sağlıklı işleyişi için temel bir biyolojik ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek düzenli egzersizin yaşamın her döneminde büyük önem taşıdığını vurguluyor. Mersin'den sıradaki haberimiz, Mersin'de nesli koruma altında bulunan karete karetaların yumurtlama alanlarını korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT organizasyonunda Mersin Kazanlı sahilindeki karete karetaların yumurtlama alanında temizlik çalışması yapıldı. Akdeniz'in önemli karete karete yumurtlama sahalarından biri olan Kazanlı kıyısında düzenlenen etkinlikte, sahile atılan plastik, cam ve çeşitli atıklar toplanarak kaplumbağaların yuvalama sürecine zarar verebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı. Çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler ve gönüllüler doğal yaşamın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Atıklar ayrıştırılarak geri dönüştürme kazandırmak üzere ilgili noktalara ulaştırıldı. Katılımcılar doğal yaşamın korunmasına yönelik benzer faaliyetleri sürdüreceklerini de dile getirdiler. Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. Bereketli sabahlar diyor Fatma Hanım. Bir başka dinleyicimiz Alanya'dan Yozgat'taki gönül dostlarına selamlar olsun demiş Arife Hanım zannediyorum. Ve hayırlı sabahlar, Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun diyor. Bekir Berlik Şanlıurfa'dan yazdığı mesajında. Konya'dan Kayseri'ye, Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye, Gaziantep'ten Ankara'ya, Afyonkarahisar'dan Antalya'ya ve daha pek çok şehirden arkadaşlarımızın mesajlarını paylaştık bu sabahta. Bizler de teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yine mesajlarınızı Akra mobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabileceğinizi hatırlatarak.
3: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken bazı noktalar için yine yağış uyarıları var. Nereler bakalım? Akdeniz'in iç kesimleri Sivas ve Yozgat hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Giresun hariç Doğu Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmekte. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 28, Çanakkale 30, Edirne 33 derece, Afyonkarahisar 25, Denizli ve İzmir 33, Antalya 27, Hatay 28, Adana 31, Ankara ve Eskişehir 27, Bartın 30, Kastamonu 25, Trabzon 23, Rize 25, Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
3: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 46.13, avro 53.36 lirada, altının gramı ise 6.250 lira seviyelerinde.
3: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. Günün sohbeti 9.30'da yayında olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan tasavvuf edebiyatı anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de yayına gelecek. Kevser suresinden söz edeceğimiz bölümle. Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11.40'da yayına geliyor değerli dinleyenlerimiz. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Aynadaki İnsan programı var. Programda bugün sınav kaygısı ve bu kaygıyla baş etmenin yolları konuşulacak. 14.15'te programı dinleyebilirsiniz Akra'da. Hadisler Deryası saat 15'te yayına geliyor. Ve akabinde hadislerle günün duasını dinleyebilirsiniz. Dünyadan Farklı Seslerle Evrensel Ahenk 16.15'te, yani yine dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al programı 17.05'te.

0: Yayında olacak. Gönül dostu Ali Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan incilerse 18'de Akra'da sizlerle. Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Bizim en önde gelen vasfımız Müslüman olmamız. Ve hayatımızı Müslüman olarak tanzim etmeyi arzu etmemiz. Ana toplayıcı vasfımız, yani parantezin dışındaki müşterek katsayımız, değerimiz bu. Parantezin içinde ABC olabiliriz ama dışındaki katsayımız, hepimiz için müşterek olan tarafı bu. Önce Müslüman olmamız meselesi. Şimdi bu İslam tabii ne demek? Yani elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Müslüman olmak diyoruz. Bu selamet, esenlik manasından çıkan bir kelime. Esleme yuslimu İslam mastarı. Selamete doğru gitmek. Kendisini selamete doğru sevk etmek manasına geliyor. Araplarda es-ef-ale babı bir yöne yönelmek, o tarafa doğru gitmek manasında kullanılan bir kalıptır. Mesela eş-eme ne demektir? Eş-eme yuş-imu iş-am tahmin edin. Şam'a doğru gitmek demek. Eymene ne demek? Eymene, yümini, iman, Yemen'e doğru gitmek demek. Esleme de selamete doğru gitmek, kendisini selamete götürmek. Esleme vecihehu lillah. Kişinin kendi zatını, kendisini Allah'a doğru götürmesi. Allah'a teslim etmesi. Teslim etmek de o manaya geliyor. Teslim etmek de aynı kökten geliyor. O manaya geliyor demeyelim de aynı kökten geliyor. Yani biz kendimizi selamete götürme yoluna girmişiz. Kendimizi Allah'a teslim etmişiz. Ana vasfımız bu. Bu vasıf sadece bize ait değil. Bizden önceki büyüklerimize de ait. Ne kadar büyüklerimize, ne kadar önceki büyüklerimize? Hazreti Adem'e kadar. İlk insana kadar, ilk peygamber aleyhimussalavatü ve teslimat, bütün peygamberlere salatü selam olsun. Hepsinin genel vasfı İslam'dır. Genel vasfı İslam'dır demek. Ne demek? Yani hepsi kendi şahıslarını Allah'a götürecek yöne girmişlerdir. O yoldadırlar. Kendilerini Allah'ın iradesine teslim etmişlerdir. Yani şahsi fikirlerinin, nefislerinin, akıllarının yönlendirmesinde değil de Allah'ın emrine itaat edip tamam ben kendimi ona teslim ettim, ne derse onu yapacağım duygusuna gelmişlerdir. Kelimelerden, kelimelerin köklerinden başlarsa insan manaları daha derinden kavrayabilir. Yani bizim de ana yapımız, biz kendi arzumuzun peşinde gitmek istemiyoruz. Allah'ın arzusunu, emrini, buyruğunu yerine getirmek istiyoruz. Kendimizi selamete getirecek yola girmişiz. Kendimizi Allah'a teslim etmişiz. Eslemtü vecihiye lillezî fatara semâvâti vel ard. Yeri göğü yer

yaratıcıya zatımı teslim eyledim, ona teslim oldum. Ne derse onu yapacağım. Emrine amadeyim, emrine münkadım. Tabii insanın ya Allah'ın sözünü dinlemesi durumu var, ya da onun karşısında kendisinin sözünü dinlemesi var. Kendi sözü de Arapçada nefs dediğimiz şey. Mesela ca'e zeydun nefsuhu, Zeyd kendisi geldi, bizzat filan manasına. Şimdi biz nefsimizin sözünü, fikrini, kanaatini, aklını, isteğini, arzusunu değil de Allah'ın emrini, buyruğunu tercih etmiş oluyoruz. Bu önemli bir şey. Ve bizi İbrahim Aleyhisselam da öyle. Yani İbrahim Aleyhisselam hakkında da ayeti kerimede o da zatını Allah'a teslim etmişti, İslam olmuştu, o da İslam'dı diye bildiriliyor. Onun tavrı da aynı tavır. Efendim, daima Allah'ın arzusunu tercih edermiş. İçinin arzusunu değil de Allah'ın arzusunu tercih edermiş. Hazreti İbrahim'in methedilen vasıflarından birisi bu. Çok methe layık vasıfları var da ana vasfı bu. Şimdi bizim bu manayı iyi kavramamız lazım. Yani kendi kendimizi dinlemiyoruz, Allah'ı dinliyoruz. Halbuki Batı medeniyetinde insanın kendisi merkezdir. Kendi şahsı, egosu. Ego tam nefs kelimesinin Batı dillerinde karşılığıdır yani. Ego, ben. İnsanın kendi beni, egosu. Bu esastır. Kişinin şahsiyeti esastır. Kendi arzusunu yapabilmesi esastır. Hatta hürriyetler filan da onun için lazımdır. Yani her istediğini yapabilmeli. Bütün bu şeyler, hürriyetler vesaireler de oradan çıkmıştır. Biz onlarla daha bu temel noktadan farklıyız. Biz diyoruz ki hayır, ben kendi istediğimi yapmayacağım. Kendim ne istesem onu aşacağım. Kendimi yeneceğim. Kendimi çiğneyip geçeceğim. Allah ne derse onu yapacağım diyoruz. Bu çok önemli. Ve tabii biz böyle dediğimiz zaman o zaman kendi kendimizle bir mücadele içine giriyoruz. Yani canım bir şey istiyor. Mesela yemek yemek istiyor. Canım uyumak istiyor. Canım kahveye gitmek istiyor. Canım gezmek, eğlenmek istiyor. Bu hep kullandığımız kelimeler yani. Canımız bir şey istiyor. Bizi kim tutabilir? Babamız varsa başımızda o tutar. Amirimiz varsa o tutar. Cezalar, kanunlar varsa toplumda onlar tutar. Yani ben buradaki bütün camları kırmak istiyorum. Canım bu camları kırmak istiyor. İstiyor ama kıramazsın. Yani karakolda biter bu iş. Mahkemede biter. Hapse bile girersin. Yani yaptırmazlar her istediğini insana. Yani demek ki toplum içinde de tam hürriyet yok. Toplum bir takım kurallar koymuş. Onlara uymak zorunda kalıyor insan. Demek ki tam hudutsuz bir istek Batı'da da yok. Ve Batı'da, ben mesela Almanya'da yaşadım. İçimizde bazı kardeşlerimiz uzun yıllar Almanya'da yaşadılar. Ben de epeyce 6 aylık, 7 aylık devreler halinde böyle yaşadım. Almanya'nın bende bıraktığı intiba, İsveç'te yaşamıştır bir kardeşimiz mesela, Almanya'da yaşamıştır öteki kardeşimiz. Almanya'nın korkunç bir böyle Gestapo devleti olmasıdır. Yani bende bıraktığı intiba budur. Başka arkadaşlarımız da bilmiyorum hangi intibadadır. Arabayı istediğin yere park edemezsin, istediğin işi yapamazsın, oradan ceza yazılır, buradan ceza yazılır, otobanda duramazsın, geri gidemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Eh be! Yani insanın masaya bir yumruk vurup vazoları parçalayacağı gelir yani. Yaptırmazlar insanı. İsveç öyle değil midir? İsveç de öyledir. Yani Batı bizim sandığımız gibi öyle pek Türkiye kadar hür değildir. Türkiye'nin çamurlu toprağı, efendim, kirli havası ama hür havası vardır. Biz burada istediğimizi yapıyoruz. Batı'da o kadar yaptırmazlar insana. Çünkü başka insanlar çok menfaatperesttir. Kıyameti kopartırlar. Sen onun arabasını park ettiğin yere park ettiğin zaman karakolda alırsın soluğu. Sen onun garajının önüne arabanı park ettiğin zaman arabanın yerinde yerler eser. Polis gelmiş çekmiştir, şu kadar da ceza yemişsindir. Çok böyle kuvvetli bir menfaatlerden dolayı gelişmiş bir şey vardır. Denge vardır. Denge, tabiatta da denge var, ona ne diyoruz? Tabiatın ekolojik denge diyoruz. Yani orada da tabii kuvvetlerin birbirleriyle mücadelesinden gerilmiş, oluşmuş bir denge var. Ekoloji diyoruz buna. Bunu bozduğun zaman bazı zararlar çıkıyor filan diye de tespit etmiş ilim adamları. Şimdi Müslüman bir bakıma nefsiyle mücadele halinde olduğu için Müslüman hür değildir. Fakat bu hür olmamak ve Allah'ın emrine tabi olmak, bu daha başka bir hürriyettir. Yani ya insan nefsinin emrinde olacak, nefsi ne buyurursa onu yapacak ki bu işin sonu ya karakolda bitiyor, ya hapiste bitiyor, ya kavgada bitiyor, ya çatışmada bitiyor. Çünkü sen nefsinin istediğini yapmak istediğin zaman öteki nefsinin isteğini yapmak isteyen kimselerle çatışıyorsun. Bir mücadele, hayat mücadelesi içinde ya karakolda, ya kavgada, ya hapiste, ya bilmem mezarda bitiyor bu iş.

Yani nefsinin sözünü tam dinleyemiyorsun. Şimdi İslam zaten tam dinlenemeyen bu nefse tabi olmayı reddetmiş. Ben nefsi zaten dinlemeyeceğim. Kimi dinleyeceğim? Allah'ı dinleyeceğim. Allah'ın emrini dinleyeceğim demiş. O zaman nefsin esaretinden kurtuluyor insan. Nefse esir olmaktan kurtuluyor. Ve her şeyi bilen, her şeyi gören ve her şeyi hikmetli yapan, her şeyin en güzelini yaratan Allah'a o zaman teslim olmuş ve onun iradesiyle hareket etmiş bir insan oluyor. Asıl hürriyeti buluyor. Yani güzelliklere götüren, huzura götüren, mutluluğa götüren asıl hürriyeti insan buluyor. Onun için tasavvuf da böyle nefsini yenebilmiş insanlara ahrar derler. Ahrar. Übeydullahi ahrar mesela. Oradaki ahrar hürler demek. Mevlana Celaleddin Rumi şiirinde diyor ki, ey oğul, bağlarını kopar ve hür ol diyor. Ne zamana kadar altının, gümüşün bağlısı, esiri olacaksın? Kopar bu bağları, hür ol diyor. Demek ki insan altına bağlı, gümüşe bağlı, paraya bağlı, menfaate bağlı. Memur gık diyemiyor amirinin karşısında. Dükkan sahibi müşteriyi kandırmak için bin bir kılığa giriyor. Yani müşterinin her sözüne sert çıkamıyor. Eh be, ne yaparsan yap, gidersen git filan de diyemiyor yani. İnsanlar birçok şeylerin esiri. Kimisi kadının esiri oluyor. Bayağı şiirlerde de yazıyorlar yani. Namık Kemal de şey olmuş, hürriyetin esiri olmuş. Ne efsünkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet, esiri aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Ey güzel yüzlü hürriyet, sen ne efsünkâr imişsin, ne büyüleyici imişsin. Esaretten gerçi kurtulduk ama bu sefer senin esirin olduk. O da hürriyete aşık olmuş güya, Namık Kemal. Herkes bir yere esir. Kimisi kadına esir, kimisi nefsine esir, daha fenası şeytana esir olan var. Şeytana esir olan var. Mevlana Celaleddin Rumi de diyor ki, kopart bu bağları da hür ol ey oğul. Ey evlat, kopar bu bağları. Hürriyetini bir al eline. Hür ol diyor. Allah bizi de efendim yolunda eylesin. Kendisini bilenlerden, bulanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına erdirsin. Dünya ve ahiretin her türlü şerlerinden korusun. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar,

İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kevser Suresi. Sevgili dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresinden biri olan Kevser Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir. 3 ayetten ibaret olup Kur'an'ın en kısa 3 suresinden biridir. Adını ilk ayette geçen ve bolluk, çok hayır, bol nimet anlamına gelen Kevser kelimesinden almıştır. Kevser aynı zamanda cennette bir havuzdur. Tefsirlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım vefat edince, müşriklerden As bin Vail ona nesli kesik anlamında ebter demesinin üzerine bu surenin indirildiği yazmaktadır. Kevser suresinde Peygamber Efendimiz'e verilen nimetler, namaz kılma ve kurban kesme emri anlatılmaktadır. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla, kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
4: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Mute İslam ordusunun sayısı ve orduya kumanda edeceklerin belirlenişi. Silahlanıp yola çıkmaya hazırlanan sayısı 3000'di. Peygamberimiz Aleyhisselam öğle namazını kıldırdıktan sonra oturdu. Ashab da çevresinde kendisiyle birlikte oturdular. O sırada Numan bin Funhus adındaki Yahudi de gelip halkla birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın başucunda oturdu. Peygamberimiz Aleyhisselam cihada katılacak olan şu insanlara Zeyd bin Harise kumandandır. Zeyd bin Harise öldürülürse Cafer bin Ebu Talip kumandandır. Cafer bin Ebu Talip öldürülürse Abdullah bin Rebaha kumandandır. Abdullah bin Revaha da öldürülürse Müslümanlar aralarından münasip birini seçsinler ve onu kendilerine kumandan yapsınlar buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam ordunun kumandanı

0: Kumandanlığına Zeyd bin Harise'yi tayin buyurduğu zaman Hazreti Cafer sıçrayıp kalktı ve "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Zeyd'i benim üzerime kumandan tayin edeceğini sanmamıştım," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Sen emre göre hareket et. Hangisinin hakkında daha hayırlı olduğunu bilmezsin," buyurdu. Bunun üzerine Müslümanlar ağlamaya başladılar ve "Ya Resulallah, keşke sağ kalsalar da kendilerinden yararlansaydık," dediler. Peygamberimiz aleyhisselam cevap vermeyip sustu. Yahudi Numan bin Funuz, "Ey Ebu'l-Kasım, sen eğer gerçekten peygambersen, az veya çok adlarını andığın kişilerin hepsi ölürler. Çünkü İsrailoğulları içinde zuhur eden peygamberler, bir adamı bir cemaat üzerine kumandan tayin ettikleri ve filan filan öldürülecek dedikleri zaman, 100 kişinin bile adını anmış olsalar, onların hepsi ölürler, sağ kalmazlardı," dedi. Sonra da Zeyd bin Harise'ye dönüp, "Vedanı vasiyetini yap. Eğer Muhammed gerçekten peygamberse, artık sen hiçbir zaman onun yerine geri dönemeyeceksin," dedi. Zeyd bin Harise ise, "Ben şehadet ederim ki o hiç şüphesiz gerçek peygamberdir," dedi. Mücahitlerin Medine'den yola çıkacakları sırada Peygamberimiz aleyhisselam beyaz bir sancak aldı. Bayrak bağlayıp Zeyd bin Harise'ye verdi. Haris bin Umeyr'in öldürüldüğü yere kadar gitmesini ve orada bulunanları İslamiyet'e davet etmesini, Müslümanlığı kabul ederlerse ne âlâ, kabul etmedikleri takdirde Allah'ın yardımına güvenerek onlarla çarpışmasını emir buyurdu. Uğurlamak üzere veda yokuşuna kadar birlikte gitti ve orada durdu. Ve "Ben size Allah'ın buyurduklarını yerine getirmenizi, yasakladıklarından sakınmanızı, Müslümanlardan yanınızda bulunanlara karşı hayırlı olmanızı, iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah yolunda ve Allah'ın ismiyle gaza ediniz. Allah'ı tanımayanlarla çarpışınız. Ganimet mallarına hıyanet etmeyiniz. Ahde vefasızlık göstermeyiniz. Küçük çocukları öldürmeyiniz. Müşriklerden düşmanınla karşılaştığın zaman onları 3 husustan birisine davet et. Onlardan hangisine icabet ederlerse icabetlerini kabul et, onlardan elini çek. Sen onları muhacirler yurdu olan Medine'ye yurtlarını değiştirmeye davet et. Onlar davetine icabet eder, senin dediğini yaparlarsa muhacirlerin sahip oldukları haklara kendilerinin de sahip olacaklarını ve onların mükellef bulundukları vazifelerle kendilerinin de mükellef olacaklarını bildir. Eğer Müslüman olup yurtlarında oturmayı tercih ederlerse Müslümanlardan göçebe Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendileri hakkında da uygulanacağını, harp ganimetinden kendilerine bir şey verilmeyeceğini ve ganimetten ancak Müslümanların yanında savaşmış olanların yararlanacağını haber ver. Eğer Müslüman olmaya yanaşmazlarsa onları cizye vermeye davet et. Onlardan, bunu yapanlardan elini çek. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah'ın yardımına sığınarak onlarla çarpış. Eğer kuşattığın kale veya şehir halkı senden kendileri için Allah'ın ve Resulünün emanını isterlerse, sen onlara Allah ve Resulü adına eman verme. Fakat kendi emanını, babanın emanını ve arkadaşlarının emanını ver. Çünkü siz kendinizin ve babalarınızın vermiş olduğunuz eman sözünü bozacak olursanız, bu Allah ve Resulü adına vermiş olduğunuz eman sözünü bozmanızdan, sizin için vebal bakımından daha hafiftir," buyurdu. Birçok halk da ordugaha kadar gelip kumandanlarla vedalaştılar ve onlara dua ettiler. Ordu karargâhtan hareket ettiği zaman Müslümanlar, "Allah sizleri her tehlikeden korusun, yine sağ salim ve ganimetler elde etmiş olarak geri çevirsin," diyerek seslendiler. Değerli dinleyenler, gelecek programımızda Mute gazası konusuna devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme ahire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hateme senetel madiyete bir savmin ve stefteha senetel müstakbilete bir savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkarda yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan faziletli, sevaplı, ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç, yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Dinlendiren Musiki. Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dostlar. Akra'da Dinlendiren Musiki'de tekrar huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Doğruluk en iyi takva halinde gerçekleşebilir. Doğrularla beraber olun buyruluyor. Böyle buyrulması bu kavramın toplumsal oluşuna delalet ediyor. Doğruluk bir misaktır, kulluk ahdidir. Ahde vefa ve sadakatin mükafatı hem dünyada hem ahirette verilecektir. Sıddıkların özellikleri ana hatlarıyla açıklanmıştır. Bunlar sabır, itaat, infak, istiğfar, ihlas, takva, haya, emanet gibi özelliklerdir. Cümleler doğrudur, sen doğruysan, doğruluk bulunmaz, sen eğriysen.

aşk eri Celaleddin Rumi diyor ki, ey dost, derdin ne olursa olsun, umudun her zaman Allah olsun. Ey dost, ben sana dostça seslenen bir aşık gibi gelirim. O dostuna diyordu ki, Leyla değilim dost, lakin çöle çağırsan gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım özümü yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığımda kim o dersen, sensin efendim derim. Ben olmam kapında, sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki yola yük olmam, yol olur gelirim. Sevgili dostlar, sıradaki eserimiz Bekir Çiçek'ten geliyor. Zahit bizi tane eyleme.

0: dinlendiren musikiye devam ediyor.
1: Ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın. Yunus Emre. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Sevgili dostlar, sıradaki eserimiz Ayna grubundan geliyor. Can ellerinden gelmişim.

Kalp sırrına erenler neler yapar bilir misin? Kızmazlar, küsmezler, kırmazlar. Her şeyde bir güzellik bulurlar. Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler. Rabbinden bilirler. Her şeyi ondan umup beklerler ve susarlar. Susarak konuşurlar. Hazreti Mevlana. Sevgili dostlar, Ender Doğan'dan dinliyoruz sıradaki eserimizi. Sil bu kalbin pasını.

Şifa niyetine, dua niyetine, zikir niyetine, temenni niyetine, teselli niyetine, inşirah niyetine, gözünüze, gönlünüze, yüzünüze, ömrünüze Rahman ayetleri dokunsun diyerek dua edelim ve bugünkü Dinlendiren Musiki programının vedasını gerçekleştirmiş olalım. Yeni bir programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın efendim. Son eserimiz Sami Yusuf'tan geliyor ve bu eseri

göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyü'l-Evvel, Rebiyü'l-Ahir, Cemazi'l-Evvel, Cemazi'l-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son iki ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin birinci ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri gösterilmiştir.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Hayber fethedildi 7. günde. Oysa Yahudiler kıyamete kadar alınamaz diyorlardı. Hayber Fatihi Hazreti Ali ve Müslümanlar şimdi civar kalelere yönelmişlerdi. 53. bölüm. Sahabilerden Ebu Rüm el-Gıfari anlatıyor. Ordudaki yiyecekler bitmişti. Hayber'deki hurmalar da henüz olgun değildi. Müthiş bir açlık içinde kıvranmaya başladık. Sa'd bin Muaz kalesini kuşattığımız sırada kalenin her nasılsa açılan kapısından 20 ya da 30 kadar eşek fırladı. Yahudiler bu hayvanları içeri sokmaya çalıştılarsa da başaramadılar. Açlıktan güçsüz kalan mücahitler hepsini yakalayarak kestiler. Birçok yerde ateş yakıp pişirmek istediler. Peygamberimiz o ateşlerin niçin yandığını sorunca et pişirmek için cevabını verdiler. Allah Resulü hangi et, ne eti diye sordu. Eşek eti olduğunu söyledik. O etleri yemeyin, kapları da hemen boşaltın dedi. O sırada Enes bin Malik gelip ya Resulallah eşeklerin eti yeniyor dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Ama Peygamberimiz Allah ve Resulü size ehli eşek etinin yenmesini yasaklamıştır. Çünkü o et murdardır dedi. Sahabiler bir sınavdan daha geçiyorlardı.

Allah Resulü için canlar bile fedaydı. Tek bir lokma yemeden bütün etler döküldü. Günler boyu süren oruç devam etmekteydi. Natat Kalesi'nden kaçan askerler Saat Kalesi'ne sığınmışlardı. İçeride 5000 kadar Yahudi vardı. Bu kale kuşatıldı. Her zaman olduğu gibi teke tek dövüşüldü. Sahabelerden Hazreti Hubab ve Umare çarpıştıkları Zeyyal ve Yuşa adlı Yahudileri öldürünce kaleden bir ok yağmuru başladı. Muhammed bin Mesleme bu hücumu şöyle anlatmaktaydı. Ok yağmuru öyle şiddetliydi ki yerimizde kalamayız zannettim. Allah Resulü için endişe ediyordum. Sesim çıktığı kadar peygamberi koruyun diye bağırmaya başladım. Bunun üzerine birçok sahabi onun etrafında etten bir duvar ördü. Allah Resulü de bizle birlikte çarpışıyor ve attığı oklar boşa gitmiyordu. Kendisine baktığımı görünce o da bana bakarak gülümsedi. İnanılmaz güzellikte bir tabloydu bu. Onun bu tebessümü hem canını hem de sahip bulunduğu her şeyi Allah için hafife aldığının ispatıydı. Allah yolunda yapılan her mücadele onun için mutluluk kaynağıydı. Allah Resulü her zaman güler yüzlüydü. Hayatı boyunca öyle yaşadı. İnsanlara verecek bir şeyim yok diyenlere güler yüzün de mi yok diye sorar, güler yüzün bir sadaka olduğunu söylerdi. Sahabiler Saat Kalesi'ni kuşattığında Yahudiler Natat Kalesi'nde yaptıkları hatayı tekrarladılar ve Müslümanları mağlup edeceklerine inandıkları için kaleden çıkıp hücuma geçtiler. Mücahitler bu fırsattan yararlanarak onların arkasından kaleye doluştular. 3 gün süren kuşatma sona ermiş, 2 sahabi okla, biri de mızrakla şehit düşmüştü. Birçok sahabi de yaralanmıştı. Saat Kalesi ele geçtiğinde depoların et, yağ, bal, hurma ve zeytinyağı gibi kıymetli yiyeceklerle ağzına kadar dolu olduğu görüldü. Müslümanlar rüyalarında bile göremeyecekleri nimetlere kavuşmuş bayram yapıyorlardı. Peygamberimiz, istediğiniz kadar yiyiniz, hayvanlarınızı da doyurunuz ama kaledeki yiyeceklerden evlerinize götürmek için almayınız buyurdu. Günler boyu süren oruç sona ermişti. Saat Kalesi'nde yiyeceklerin yanı sıra bol miktarda silah ortaya çıktı. Bunların arasında Müslümanların o güne kadar hiç kullanmadığı bir mancınık vardı. Sahabiler hangi bölüme girse hayrete düşüyordu. Kalenin ahırları, koyun, keçi, sığır gibi hayvanlarla doluydu. Yenmesi yasaklanan eşekler de oradaydı. Başka bir bölümde de elbise ve kumaş depolanmıştı. Kale bahçesindeki komutan köşklerinden de 20 çuval kumaşla 1500 rulo kadife ele geçti. Kaledeki toprak ve bakır kaplar defalarca yıkanıp yemek pişirmek için kullanıldı. Mahzendeki büyük küp ve fıçılar içki doluydu. Hepsi tek tek kırılıp parçalandı. Peygamberimizin o ana kadar hiç görmedikleri ganimetlere kavuşan askerlerini ikaz ederek, ganimet mallarına hıyanet etmeyiniz, onlar paylaşılmadan bir iğne olsa bile almayınız, aldıysanız hemen geri veriniz, çünkü böyle bir şey kıyamet gününde size ateştir diye seslenince alınan bazı eşyalar hemen geri verildi. Hazreti Ömer bu konuda şunları söylüyordu. Hayber fethi sırasında bazı kişiler, ''Ya Resulallah, şu sahabi şehit oldu.'' diye haber verdiler. Peygamberimiz büyük bir üzüntüyle, ''Ben o kişiyi ganimet malından çaldığı bir hırka yüzünden cehennem ateşinde gördüm.'' buyurdu. Sonra bana dönüp, ''Ey Hattaboğlu, halkın arasına karış ve onlara Müslümanlardan başkası cennete giremez.'' diye seslen.'' buyurdu. Hemen koşup dediği şeyi yaptım. Peygamberimiz bir savaş sonunda ele geçen malları o savaşa katılan sahabiler arasında dağıtırdı. Bu mallar savaş sırasında şehit düşen ya da yaralanıp sakat kalan sahabelerin geçimi için gerekliydi. Daha önceki peygamberlerin ganimet almasını yasaklayan Rabbimiz bunu Efendimiz'e helal kılmış ve ele geçen malların 1/5'inin onun hakkı olduğunu bildirmişti. Peygamberimiz kendisine düşen bu hisseyi insanların İslam dinine ısındırılması ya da bu dinde sebat etmeleri için kullanırdı. Saat Kalesi'nde ele geçen ganimetleri sahabiler arasında pay ederken o günlerde Müslüman olan bir çobana da bir deve ayırmıştı. Bu çoban Hayber'de ele geçen hayvanları otlatır, akşamüstü karargaha dönerdi. Kendisine ayrılan hayvanı gördüğünde, ''Ya Resulallah, ben ganimet almak için sana iman etmedim.'' dedikten sonra...

boğazını gösterip, vallahi şuramdan bir okla vurulup şehit düşmek ve cennete gitmek için Müslüman oldum diyerek ganimeti almadı. Peygamberimiz, sen Allah'ı doğrularsan Allah da seni doğrular buyurdu. Çoban daha sonraki çatışmalarda şehit düştü. Atılan bir ok kendi eliyle gösterdiği yere saplanmıştı. Onu getirdiklerinde peygamberimiz, bu kişi o garip çoban mıdır diye sordu. Evet dediler. O Allah'ı, Allah da onu doğruladı diyerek cübbesini onun üstüne örttü. Sahabiler daha sonraki çarpışmalarda Kulle, Ketibe, Şık, Nizar ve Kamus adlarıyla bilinen kaleleri fethettiler. Bunlardan Kamus Kalesi, Hayber kalelerinin en büyüğü ve en sarp olanıydı. Başkumandan Kinane buraya sığınmıştı. Peygamberimiz Sa'd Kalesi'nde ele geçen mancınığını bu kalenin fethi için kullanmak istiyordu. Bunun için hazırlıklar sürerken Kinane hiç beklenmedik bir şey yaptı ve teslim olmaya yanaştı. Bu durumda savaş sona ermekteydi. Allah onun ve adamlarının kalbine bir korku düşürmüştü. Peygamberimiz Kinane ile konuşup şartları belirledi. Bu anlaşmaya göre Yahudi savaşçılar eş ve çocuklarıyla hiçbir zarar görmeden kaleden ayrılacak, giderken de yanlarına bir deve yükü ev eşyası alabileceklerdi. Kılıç, kalkan, ok, yay, zırh ve miğfer gibi silahların yanı sıra elbise, kumaş, tabaklanmış deri, altın ve gümüş gibi kıymetli eşyalar kalede kalacaktı. Yahudilerin hayatı bağışlanmıştı fakat Müslümanlara bırakılması istenen malları kaleden ayrılırken gizlice yanlarında götüren ya da o malları kale içinde bir yere saklayan kişiler bu haktan mahrum kalacaklardı. Şartlar her iki tarafça da kabul edildiğinde kaledeki mallar teslim edildi. Bunların arasında her türlü eşya, binek hayvanı ve davar bulunuyordu. Fakat altın ve gümüşlerden eser yoktu. Oysa ki Yahudiler Allah Resulü tarafından Medine'den kovulunca mücevherlerini de götürmüş, daha sonra bunları çoğaltmışlardı. Bu mücevherlerin miktarı bir koyun tulumunu dolduracak kadardı. Sayıları artınca bir sığır tulumuna nakledildi. Daha sonra bu tulum da yetersiz kaldı ve o mücevherler deve tulumuna konup öyle saklandı. Yahudilerin bu serveti esasında herkes tarafından biliniyordu. Özellikle Mekke'deki müşrikler bir düğün sırasında Hayber'e gider ve Yahudilerin önde gelenleriyle konuşup o kıymetli takıları emanet alırlardı. Bunun için sağlam bir kefalet gösterip kira ödüyorlardı. Bir keresinde o mücevherlerden biri kaybolmuş, kaybeden kişi 10 bin dinar ödemek zorunda kalmıştı. Yahudilerin dillere destan olan hazinesi bütün aramalara rağmen ortaya çıkmayınca Efendimiz komutan Kinane'yi, kardeşini ve amca oğlu Rebia'yı yanına çağırarak ''Ben sizin Allah'a ve peygamberine duyduğunuz düşmanlığı bilirim. Fakat sizinle bir anlaşma yaptım ve bazı mallarınızı teslim etmek şartıyla hayatınızı bağışladım. Eğer o malları saklıyorsanız anlaşmamıza göre kanlarınızı dökmek bizlere helal olur.'' buyurdu. Daha sonra da sizi Medine'den çıkarttığımda yanınıza alıp buraya getirdiğiniz ve ara sıra emanet verdiğiniz hazineniz nerede diye sordu. Ey Ebu'l-Kasım, Medine'den çıkınca onlarla geçinmek zorunda kaldık. Geri kalan kısmını da savaş için harcadık. Elimizde hiçbir şey kalmadı diyerek bir sürü yemin ettiler. Peygamberimiz yaptıkları anlaşmayı tekrar hatırlatarak, hazineniz herkes tarafından bilinmektedir. Savaşsa fazla eski değildir. Çok büyük bir hazine bu kadar kısa sürede tükenmez deyip yaptıkları anlaşmaya uymalarını ve sakladıkları hazineyi ortaya çıkarmalarını istedi. Aynı şeyleri söyleyip tekrar yemin ettiler. Peygamberimiz, ne dersiniz, hazineyi bulursam sizi öldürteyim mi diye sordu. Evet öldür, senden bir şey saklıyorsak kanımızı dök dediler. Peygamberimiz onların bu sözlerine Müslümanlardan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Zübeyir bin Avvam'ı, Yahudilerdense 10 kişiyi şahit tuttu. Yahudilerden bir adam Kinane'nin yanına sokularak, ''Eğer hazineyi sakladıysanız onu hemen çıkar, canını kurtar. Vallahi vermesen de Allah onun yerini Muhammed'e bildirir.'' dediği zaman Kinane ona çok ağır sözler söyledi. Adamcağız bir kenara çekildiğinde peygamberimiz, ''Ne dersin, hazineyi bulursak boynun vurulsun mu?'' diye bir daha sordu. Kinane ise, ''Evet, vurulsun.'' diye tekrarladı.
Hazine

0: konusunda ikinci bir anlaşma yapıldı. Peygamberimiz Kinane ve akrabalarından sonra Sa'i adlı bir Yahudinin sorgulanmasını istedi. Bu adam yarım akıllı bilindiğinden hazinenin yeri hakkında bir ipucu verebilirdi. Biraz sıkıştırılınca Kinane sabah karanlığında şuradaki harabelerde gezer dedi. Kinane Natat kalesini kaybetmek üzereyken hazineyi Ketibe kalesine naklederek gizlice gömdürmüştü. Sa'i'nin gösterdiği yer kazıldığında hazinenin bir bölümü ortaya çıktı. Kinane'nin de can derdi başladı. Peygamberimiz hazinenin diğer yarısının nerede olduğunu yine Kinane'den sordu. Bunu sormasının sebebi doğru söylemesi halinde belki de onu affetmek içindi. Kinane yine bir şey söylemekten kaçındı. Yüce Allah Resulünü daha fazla sıkmadı. Hazinenin yerini ona bildirdi. Peygamberimiz bunun üzerine sahabilere bir tarla göstererek şu tarlaya gidin ve oradaki en yüksek hurma ağacının dibini kazın dedi. Sahabiler denileni yaptıklarında hazinenin geri kalan kısmını sanki elleriyle koymuş gibi buldular. Ve onları Allah Resulü'nün önüne getirtip açlıklarında sanki rüya gördüklerini zannettiler. Tıka basa doldurulan deve tulumlarında her türlü mücevherden yapılmış muhteşem gerdanlıklar, ayak bileklerine takılan altın halhallar, dirseklerin üst kısmını süsleyen pazubentler, bir koyun tulumunu dolduracak miktarda altın yüzükler, altın bilezikler, küpeler ve inci kolyeler vardı. Kinane ve adamları birinci anlaşmayı bozmanın cezasını ikinci anlaşmaya uyarak ödediler. Hayber gazasında 20'nin üstünde şehit verildi. Yahudilerden ölenlerse 100 civarındaydı. Müslümanlarla yaptıkları anlaşmaya göre aileleriyle birlikte Hayber'i terk etmeye söz veren Yahudiler peygamberimizin yanına gelerek Hayber'de kalmamıza izin verirsen bu toprakları ekip biçtikten sonra çıkan mahsulü paylaşırız dediler. Bu teklif kabul edildi. Çünkü o güne kadar kıtlık içinde yaşayan ve son yıllarını savaş sıkıntıları içinde geçiren Müslümanlar bağ ve bahçe işinden anlamazlardı. Hayber'in sadece Ketibe bölgesinde 400 bin yetişmiş hurma ağacı vardı ve bunlar için çok sayıda işçi lazımdı. Sahabiler bu işlerle uğraşamazdı. Onlara ayıracak zamanları da yoktu. Peygamberimiz mahsul zamanı gelince Hayber'e Abdullah bin Revaha'yı gönderirdi. Bu sahabi toplanan meyve, sebze ve tahılları iki küme halinde ayırdıktan sonra hangi kümeyi isterseniz onu alın ya da siz küme yapın ben beğendiğimi alayım derdi. Hayber topraklarının Yahudiler tarafından ekilip biçilmesi Hazreti Ömer devrine kadar devam etti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Ankara Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile Rehberi başlıyor.
1: Çocuğun tek ve asıl ihtiyacı sadece sevgi aslında. Evlat bize verildiğinde sadece emanet olduğunu bilmek ve onun tek ve yegane ihtiyacının sevgi olduğunu bilmek. Sevgi de hani yanındayım, buradayım, seninleyim, ben seni duyuyorum, seni biliyorum, seni çok seviyorum, hep yanındayım. Bu kadar zor değil ama biz kendimizi çok güçleştiriyoruz. Hep altta yatan mükemmelliyetçi ebeveyn olma ihtiyacımız. Yani hep bir performans kaygımız var. Hep daha iyisini yapamadım mı acaba? İyisini veremedim mi acaba? Hani o anda çocuğun temel ihtiyacının sevgi olduğunu değil, işte en güzelini giydirmek, en güzelini yedirmek, en iyi eğitimi verdirmek gibi düşünüyoruz. İleriki akademik başarısı için mesela çok küçükken yatırımlar yapabiliyoruz. Sevgiyi bizim ona dozunda ve yerinde verdiğimizde öğrenmesi de çok daha kolaylaşıyor. Çünkü

0: şok anında ya da travma anında donan hallerde çocukta zaten kaos oluyor. Bilinç yeteri kadar gelişmiyor. Gelişmediği için de öğrenmede de bizim istediğimiz aktiflik olmuyor. O yüzden orada belki hata yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bizim hayır deme lüksümüz yok mu hocam dediklerinde, hayır, hayır demelisiniz zaten. Hayır burada beklemelisin. Yani hazzı erteleme duygusunu bizim ona öğretmemiz gerekiyor. Çocuklarda hazzı ertelemeyi öğretmemek işte sürekli ağlayan çocukları yetiştirmek oluyor. Çünkü ebeveyn orada diyor ki yani hemen ağlamasın, hemen vereyim hocam, yoksa diyor yani rezil eder beni. Bir kere rezil olabilirsiniz ya. Bir kere, iki kere lütfen tutun. 20 dakikadır çocuğun duygusunun geçişi. Yani en yetişkinlerde bile 2 saatten fazla o duyguyla kalmazsınız zaten. Hani çok çok olsa bile. Orada onu iyi keşfetmek. Hayır duruşu. Hatta buna lazım. Alfa duruşu da denilebilir. Tam dik duruş da denilebilir. Hayır dedim mi artık oradan dönmeyeceğim. Fakat yanındayım mesajı hep var. Hayır. Onu yapmıyoruz. Ağlıyor değil mi? Evet, ağlamakta haklısın. Olsun istiyorsun. Duyguları ama şu an bunu yapamıyoruz. An. Evet. Bakın söylüyorum. Ağlıyorsun, evet haklısın. Ama şimdi bunu yapamıyoruz. Haklısın, ağlıyorsun, çok üzüldün ama şu an bunu yapamıyoruz. Ben istediğim için demiyorum bakın. Şu an bunu yapamıyoruz. Yapamayız. Anlatabildim mi? Orada hani o kapsayıcılık, konteyner olmak diyoruz zaten aslında, onu taşımak. Yani işte ne var burada ağlamak dediğinde bir kere onu reddetmiş oluyorsun. Yani değil mi, siz bir kayıp yaşamışsınız düşünün. Çok ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz. İnsanlar geliyor size başınız sağ olsun diyor, Allah sabırlar versin diyor değil mi? Birisi de gelse ya ağlayacak ne var? Evet. Anlamadı. İşte orada da çocuğun ihtiyacı anlaşılır olmak, bilinir olmak, görünür olmak. Zaten çocuklar o kapsamayı o kadar iyi hissediyorlar ki ağlıyorlar ya mesela, böyle size bakıyorlar. Çok üzüldün. Evet. Annenin yanında olmasını istiyorsun. Ben buradayım. Buradayım. Yanındayım. Yani bu mesajı vermek o kadar iyi geliyor ki sonra bakıyor yavaş yavaş ağlaması gidiyor. Oyuncaklarla oynamaya başlıyor. Çok önemli. Okula verirken de bazen bunu yapıyor veliler ya da eğitim kurumları. Yani çocuğun, dedim ya, o ayrılma anksiyetesinde çocuğun kapsandığını bilmek çok önemli. Yani orada onun hani gönlünü okşayarak, duygusunu kabul ederek, ben buradayım. Hani çocuk şunu bilmeli. Annem beni terk etmiyor. Çünkü çocuklarda terk edilme korkusu var. Reddedilme korkusu var. İşte biz onu beslemeyiz. Düşünsenize, yemeğini yemeyen çocuğa diyor ki anne, gider başkalarının annesi olur. Sen başkalarının çocuğu ol. Bakın bunların hepsinde aslında seni reddediyorum. Hani çocukları diyoruz ya her şeyiyle yetiştiririz ama o kadar çok duygularını reddediyoruz ki çocuğa ne verirseniz verin, o çocuk sonuçta o kaygıyla büyüyor. Ya yemezsem, işte mesela obez çocukların baktığınızda çoğunda açlık var, duygusal açlık var. Yani anne ya çok işgalci ya çok boş vermiş. Boş vermiş. Yani o kadar böyle şey ki, hani çünkü yemezsem annem beni sevmez. Ya da yersem annem beni seviyor. Çok önemli ya. Yani evet. O kadar böyle hani şey ki, çocukken anlaşılmak. Anlaşılmak. Yalnız değilim. Evet. Annem var. Hani biz nasıl imanlı olarak diyoruz ya, Allah var yanında. Çocuğun ilk hani hissettiği kişi annesidir. O yüzden deriz ya, anne sevgisini iyi bilen çocuk Allah sevgisini de iyi biliyor. Çünkü koruyucunun ne demek olduğunu çok güzel görüyor. O yüzden biz aslında çocuklarımıza hani şahsen ben de çok büyük hatalar yaptım. Tabii ki hatalar da yapabiliriz. Bunu da ebeveynlere söylemek lazım. Yani ne kadar büyük olursa olsun hani öğrendiğimiz yerden geri dönüş var. Çocuğun elini tutarak, severek ve zamanında ben seni görmezden gelmiş olabilirim. Birçok duygunu bilemedim, anlayamadım. Çok özür dilerim. Hakkını helal et. Bunu çocuklarımıza söyleyebilmeliyiz aslında. Bunları söylediğimizde yavaş yavaş onarımlar başlar. Önce çünkü hatamı kabul etmem gerekiyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Bir Muharrem Hicri Yeni Yıl hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama, hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahengi ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahengi ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Peki dedi, siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır dediler. Biz atalarımızı böyle ibadet yaparken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz dedi. Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü O beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim de ve onunla beraber olanlar da sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle ve bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse aleyhindedir. Şüphesiz Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler.

Harem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulması ile ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse, Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz, hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki, o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vellezî nefsî biyedihî. Canım elinde olan zata yemin olsun ki. Yani Allah'a yemin olsun ki. Lâ tedhulûnel cennete hattâ tü'min. İnanmadıkça, mümin olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. Yemin olsun Allah'a ki, inanmazsanız cennete girmeyeceksiniz. Cennete Müslüman, mümin olan girecek. Ancak mümin olan. Burada da yeminle söyledi bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz.

0: hakiki imana eremezsiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz hakiki iman olmayınca cennete giremeyeceğimize göre ne yapacağız? Akıl için bir tane yol. Başka çaresi yok. Birbirimizi seveceğiz. Hocam iyi ama hıkmık. Bin tane şey söyler herkes. Seveyim ama şu adamın nesini seveyim? İmanını sev. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olduğunu sev. Bir güzel tarafını bul. Efendim gülü seven dikenine katlanır. Ufak tefek şeylerine bakma. Sev. Nasıl seveceksen sev. Dini güzel de. Efendim acı bir şey yap ama seveceksin. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Kendimizi bir tasih edeceğiz. Güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama işte dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enbiya Suresi 51 ila 112. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir demişti. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra, putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken, onlar gidince İbrahim, o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu, belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse o, zalimlerden biridir, dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor, dediler. Nemrut'un adamları, onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince ona, ''Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın?'' dediler. İbrahim de, ''Hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun.'' dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, ''Hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler.'' dediler. Sonra, kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka taptıklarınıza da hala akıl erdiremiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Biz de ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u

içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. Onların üçünü de emrimizle doğru yola çağıran önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmalarını, namazı dosdoğru kılmalarını, zekat vermelerini vahyettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi. Lut'a gelince, ona da bir hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan o memleketten kurtardık. Hakikaten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavimdiler. Onu rahmetimize, korumamıza dahil ettik çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o bunlardan daha evvel yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir kavmin davarının gece çobansız olarak yayılıp zarar verdiği ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de hükümlerine şahittik. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'la beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan biziz. Ona savaşınızda sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de şiddetli esen rüzgarı verdik. Onun emriyle o, içine bereketler verdiğimiz yere akıp gider ve kendisini de götürürdü. Her şeyi bilip planlayan biziz. Şeytanlardan inci için denize dalanları ve bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Biz onları kendisi için gözetim altında tutuyorduk. Eyüp'ü de hatırla. Hani o Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık çünkü onlar iyilerdendi. Zünnun'u, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum." diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi vermesen de sen varislerin en hayırlısısın." diye niyaz etmişti. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdendi. Irzını herkesten koruyan iffetli Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemlere bir ibret ve kudretimize bir işaret kılmıştık. Şüphe yok ki bu sizin ümmetin

0: Dininiz bir tek ümmettir. Dininiz bir tek dindir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Çünkü geçmiş ümmetler kendi aralarında din işlerinde parçalanıp bölük bölük oldular. Her biri yine ancak bize döneceklerdir. Kim iman etmiş olarak salih, Allah'ın rızasına uygun işler yaparsa, artık onun çalışması inkar edilmez, boşa gitmez. Şüphesiz biz onu yazarak kayda geçirmekteyiz. Helak etmeye hükmettiğimiz bir memleket için kurtuluş imkansızdır. Artık onlar hayata ve imana dönmezler. Nihayet kıyamet alametlerinden olan Yecuc ve Mecuc setleri yıkılıp açılınca onlar her tepeden akın ederler. Verilen gerçek söz olan kıyamet yaklaştığında inkar edenlerin gözleri birden fal taşı gibi açılacak. Eyvah bize! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik ve kendimize zulmeden kimselerden olduk, diyecekler. Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, tapındıklarınız, Allah yerine bağlandıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz hep beraber ona gireceksiniz. Eğer onlar gerçek ilahlar olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi tapan ve tapılanlar orada ebedi kalacaklardır. Onlar orada inim inim inlerler ve orada artık cehennemin uğultusundan dolayı hiçbir şey işitmezler. Tarafımızdan kendileri hakkında halis iman ve amellerinden dolayı en güzel olan cennet saadeti takdir edilmiş olanlarsa o cehennem ateşinden uzaklaştırılmıştır. Onun cehennemin en ufak sesini bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet günündeki en büyük korku, dehşet, sura ikinci üfleyiş onları üzmez. Melekler onları, işte bu, dünyada size vaat edilen mutlu gününüzdür, diyerek karşılar. O gün göğü, yazılı kağıt tomarını dürer gibi düreriz. Sonra ilkin başlayıp yarattığımız gibi aynen yaratacağız ki bu bizim için verilmiş bir sözdür. Şüphesiz biz bunu yapacağız. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzünde şüphesiz salih, Allah'a itaat eden, dürüst ve iyi çalışıp orayı imar eden kullarım mirasçı, hükümran olacak diye yazmıştık. Muhakkak ki bu Kur'an'da kulluk edenler taifesi için yeterli bir tebliğ ve öğüt vardır. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Artık buna göre Müslüman oluyor musunuz? Eğer davetinden yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanları sizin hepinize aynen eşit bir şekilde bildirdim. Artık tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmem. Şüphesiz o sözün açığını da bilir, gizlediklerinizi de bilir. Bilmiyorum, belki o azabın gecikmesi sizin için bir imtihan ve ecelinizin geleceği bir zamana kadar sizi bir faydalandırmadır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, onlarla aramızda hak ile sen hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametli, sizin yakıştırdıklarınız, iddialarınıza karşı yardımı istenendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enbiya Suresi 51 ila 112. ayetleri dinledi.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri 1448 yılı yaklaşıyor. Yeni manevi yıl için yenilenme vakti. 1448 Hicri yılın başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar yeni bir manevi yılın heyecanını yaşıyor. Hicri kameri takvime göre yeni yılın 15 Haziran pazartesi günü akşam ezanıyla başlayacağı, 1 Muharrem 1448'in ise 16 Haziran salı gününe denk geleceği bildirildi. İslam dünyasında ibadet vakitlerinin belirlenmesinde esas alınan Hicri takvim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul ediyor. Yeni Hicri yılın yaklaşması ile birlikte bu dönem sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda muhasebe ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hicretin taşıdığı değişim ve dönüşüm ruhundan hareketle bireylerin ibadet hayatı, kişisel gelişim, aile ilişkileri ve sosyal sorumluluklar konusunda yeni hedefler belirlemesi gerektiği de ifade edilmekte. Yoğun yaşam temposu içinde zamanın bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekilirken, günlük, haftalık ve yıllık planlamaların hem manevi hem de kişisel gelişime katkı sağladığı belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim'de zamanın önemi

döneminin sıkça vurgu yapıldığı, Peygamber Efendimizin de vaktin verimli değerlendirilmesini tavsiye ettiği hatırlatılmakta. Buna göre ibadet, çalışma, iyilik ve tefekkür için düzenli vakit ayırmanın dengeli bir hayatın temel unsurlarından biri olduğu aktarılıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma alanında işbirliği. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar kapsamında raylı sistem altyapısının güçlendirilmesi, teknik işbirliği ve bölgesel bağlantıların artırılması hedefleniyor. Anlaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik plan oldu. 1900 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmeye başlanan Hicaz Demiryolu, İstanbul'a Şam üzerinden Medine'ye bağlayan önemli ulaşım projelerinden biri olarak tarihe geçmişti. Hat, 1. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde tahrip olmuş ve bazı bölümleri zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Yeni mutabakatın tarihi hattın modern ulaştırma ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden değerlendirilmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki demiryolu işbirliği yalnızca iki ülke ilişkilerini değil aynı zamanda bölgesel ticaret koridorlarını da güçlendirme potansiyeli taşıyor. Unutkanlık değil, beyin sesi. Bir toplantıda ne söyleyeceğini unutmak, okuduğu bir metni defalarca tekrar okumak ya da basit bir işe odaklanmakta zorlanmak. Bu durum beyin sesi olarak tanımlanıyor. Bilimsel araştırmalar beyin sesinin özellikle gençler ve çalışma çağındaki yetişkinler arasında yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Yoğun stres, kronik uykusuzluk, depresyon, anksiyete, obezite, vitamin eksiklikleri ve bazı kronik hastalıklarla da ilişkilendiriliyor. Yayınlanan çalışmalar beyin sesinin yalnızca bir yorgunluk hissi olmadığını, beyinde ölçülebilir değişikliklerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Beyin sesi en sık 25 ila 55 yaş arasındaki bireylerde görülüyor. Gün boyu ekran karşısında çalışma, çoklu görev yükü, düzensiz uyku ve zihinsel tükenmişlik başlıca risk faktörleri arasında. Özellikle bilgi işlem, medya, eğitim, sağlık ve finans sektörlerinde çalışanlar daha fazla risk altında. Doktor Sema Akbaşak, yaklaşık 2750 kişinin takip edildiği bir araştırmanın kronik uykusuzluğun bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını ortaya koydu. Uykusuzluğun yanı sıra obezite ve kronik stres beyinde sürekli iltihabi bir yanıt oluşturarak dikkat ve hafızayı olumsuz etkiliyor. Bu durumdan korunmak için düzenli ve kaliteli uyku, egzersiz, ekran molaları, yeterli su tüketimi ve sağlıklı beslenme öneriliyor. Ayrıca B12 ve D vitamini ile omega 3 eksikliklerin giderilmesinin de bilişsel performansa katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Hindistan'da demografik değişim. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, uzun yıllar nüfus patlaması endişesiyle gündemdeyken, demografik yapısında önemli bir dönüşüm sürecine girildi. Ülkede doğum oranlarının nüfusun kendini yenilemesi için kritik kabul edilen seviyenin altına gerilediği bildirildi. Bu durumun Hindistan tarihinde bir ilk olduğu ve ülkenin önümüzdeki yıllarda önemli demografik değişimlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Bu eğilimin devam etmesi halinde Hindistan'ın henüz tam anlamıyla gelişmiş bir ekonomi seviyesine ulaşmadan hızla yaşlanan bir nüfus yapısıyla karşı karşıya kalabileceği ve uzun vadede iş gücü sıkıntısı yaşayabileceği ifade ediliyor.
İskeçe'de genç göçü gündeme geldi. Batı Trakya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı İskeçe'de artan genç nüfus göçü ve istihdam sorunları

0: Yunanistan parlamentosu gündemine taşındı. Bölgede genç nüfus kaybının yalnızca demografik yapıyı değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve üretim kapasitesine de olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Meclise sunulan önergede gençlerin bölgede kalmasını teşvik edecek istihdam projeleri, girişimcilik destekleri ve eğitimle iş piyasası arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi talep edildi. LGS 3 gün kala ailelere uyarı. Evde sınav konuşmasını azaltın. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kaldı. 13 Haziran'da 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınav öncesinde hem öğrencilerde hem de ailelerde heyecan ve stres artıyor. Doktor öğretim üyesi Pınar Aylinkaya, sınav kaygısının hem zihinsel hem de bedensel düzeyde hissedildiğini belirterek, sınav öncesinde gerginlik, mide bölgesinde sıkışma hissi ve uyku güçlüğü gibi belirtiler kaygının doğal yansımalarıdır dedi. Kaygının tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflenmemesi gerektiğine vurgulayan Kaya, bunun yerine yönetilebilir hale getirilmesinin önemine işaret etti. Öğrencilere günlük plan yapmalarının güven hissini artıracağını belirten Kaya, her sabah o gün yapılacakların planlanması kontrol duygusunu güçlendirir dedi. Ailelere de uyarılarda bulunan Kaya, bu sınavı kazanmalısın gibi baskı oluşturan ifadeler yerine elinden geleni yaptın gibi destekleyici cümleler kullanılmalı dedi. Ev ortamında sınav konuşmalarının sınırlandırılması gerektiğini de vurgulayarak bunun öğrencinin zihninde sınavı sürekli bir tehdit olarak algılamasını engelleyeceğini ifade etti. Antalya tropikal meyve üretiminde öne çıkıyor. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Antalya, tropikal meyve üretimindeki çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Tarım sektörü aracılığıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunan şehirde, papaya, mango, ejder meyvesi ve çarkıfelek başta olmak üzere yaklaşık 40 farklı tropikal meyve yetiştiriliyor. Özellikle Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Selik ilçelerinde yoğunlaşan üretim, Antalya'nın kıyı kesimlerinde her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. Son yıllarda artan tropikal meyve üretimi, Antalya'nın tarımsal çeşitliliğini güçlendirirken, üreticilere de yeni gelir kaynakları sunuyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Bazı yerler içinse yağış uyarılarını görüyoruz. Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat hariç İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri ve Denizli'nin doğusuyla Van'ın doğusunda aralıklı sağanak yağışlar beklenmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 28, Edirne 33, İzmir ve Denizli 33, Antalya 31, Burdur 28, Ankara ve Eskişehir 27, Bolu 26, Amasya 29, Rize 25, Erzurum 23 ve Diyarbakır 36 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 44, Medine 41, Özbekistan 30, Saraybosna parçalı bulutlu 27 ve Melbourne yağışlı 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Konya Afyonkarahisar, Muğla Denizli, Keşan Gelibolu, Kayseri Niğde güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda sınav kaygısı ve bu kaygıyla baş etme yolları üzerine konuşulacak. 16.15'te Dünyadan Farklı Seslerle Evrensel Ahenk, 17.05'te Genel Gezi izlenimleriyle Gez Gör İbret Al programlarımız yayına gelecek. Akşam kuşağında ise saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şerh-i Mesnevi programlarını dinleyebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplamlar.

toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Muhterem kardeşlerim, tabii geçen geçti diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti. Ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki, مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yuhricuhum minezzulumâti ilennûr. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
0: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima.

0: azizul hakim.
1: Elif, lam, mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
0: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa hu. Kullu şeyin halikun illa vecehah. Lehul hukmu ve ileyhi turca'un.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَد۪يدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ اِلَيْهِ الْمَصِيرِ.
1: Ha-mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
1: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

0: Ayetlerle Çarşamba günü duaları. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günlük hayatımız biliyorsunuz güneşin doğuşu ve batışıyla başlayıp devam etmekte. Astronomik bir gök cismi olan güneşin günü aydınlatmaktan farklı olarak da namaz vakitlerini, ibadet vakitlerini oluşturduğunu biliyoruz. Ayın evrelerinin kameri ay başlarını oluşturduğunu biliyoruz. Ama büyük çoğunluğumuzun büyük şehirlerde yaşadığı bir zaman içerisinde şehir ışıklarından dolayı gökyüzündeki güzellikleri ve gök olayları doğru dürüst fark edemiyoruz. Oysa günlük hayatımızı düzenleyen takvim, ibadet hayatının farzlarından olan namaz, oruç ve haccın vakitleri ise tamamıyla gök cisimlerinin hareketine bağlı. Dolayısıyla da astronomi bilimi bir nevi aslında bizim günlük hayatımızı yönetip düzenlemekte. Elmalı Hamdi Yazır'ın söylediği gibi gök bilimi tahsili herkese farz kılınacak ilk derecedeki tahsillerden olamayacağı için buna karşılık senenin bazı mukaddes günlerinde Müslümanlara hilali aramayı öğretecek rasathaneler yaparak herkesin bu zevkleri tatması için teşviklerde bulunmak elbette daha güzeldir diyerek astronomi tahsilinin öneminden ve bu tahsili yapamayanların ise ne yapması gerektiğinden bahsetmiş üstad. Şimdi bizler tabii ki Türkiye'deki rasathaneler amatör astronomi faaliyetleriyle astronomi geceleri düzenleyerek vatandaşı buna çekmekle birlikte biz de özellikle Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilallerinin gözlemlerinin yapılmasında müftülüklerimizden yardım almaktayız ve müftülükler de bunun zamanı geldiğinde vatandaşa duyurarak katılımın sağlanmasına çaba göstermekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri 1448 yılı yaklaşıyor. Yeni manevi yıl için yenilenme vakti. 1448 Hicri yılın başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar yeni bir manevi yılın heyecanını yaşıyor. Hicri kameri takvime göre yeni yılın 15 Haziran pazartesi günü akşam ezanıyla başlayacağı, 1 Muharrem 1448'in ise 16 Haziran salı gününe denk geleceği bildirildi. İslam dünyasında ibadet vakitlerinin belirlenmesinde esas alınan Hicri takvim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul ediyor. Yeni Hicri yılın yaklaşması ile birlikte bu dönem sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda muhasebe ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hicretin taşıdığı değişim ve dönüşüm ruhundan hareketle bireylerin ibadet hayatı, kişisel gelişim, aile ilişkileri ve sosyal sorumluluklar konusunda yeni hedefler belirlemesi gerektiği de ifade edilmekte. Yoğun yaşam temposu içinde zamanın bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekilirken, günlük, haftalık ve yıllık planlamaların hem manevi hem de kişisel gelişime katkı sağladığı belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim'de zamanın önemine sıkça vurgu yapıldığı, Peygamber Efendimiz'in de vaktin verimli değerlendirilmesini tavsiye ettiği hatırlatılmakta. Buna göre ibadet, çalışma, iyilik ve tefekkür için düzenli vakit ayırmanın dengeli bir hayatın temel unsurlarından biri olduğu aktarılıyor. LGS'ye 3 gün kala ailelere uyarı. Evde sınav konuşmasını azaltın. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kaldı.

0: Aldı. 13 Haziran'da 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınav öncesinde hem öğrencilerde hem de ailelerde heyecan ve stres artıyor. Doktor öğretim üyesi Pınar Aylinkaya, sınav kaygısının hem zihinsel hem de bedensel düzeyde hissedildiğini belirterek, sınav öncesinde gerginlik, mide bölgesinde sıkışma hissi ve uyku güçlüğü gibi belirtiler kaygının doğal yansımalarıdır dedi. Kaygının tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflenmemesi gerektiğini vurgulayan Kaya, bunun yerine yönetilebilir hale getirilmesinin önemine işaret etti. Öğrencilere günlük plan yapmalarının güven hissini artıracağını belirten Kaya, her sabah o gün yapılacakların planlanması kontrol duygusunu güçlendirir dedi. Ailelere de uyarılarda bulunan Kaya, bu sınavı kazanmalısın gibi baskı oluşturan ifadeler yerine elinden geleni yaptın gibi destekleyici cümleler kullanılmalı dedi. Ev ortamında sınav konuşmalarının sınırlandırılması gerektiğini de vurgulayarak bunun öğrencinin zihninde sınavı sürekli bir tehdit olarak algılamasını engelleyeceğini ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Bazı yerler içinse yağış uyarılarını görüyoruz. Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat hariç İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri ve Denizli'nin doğusuyla Van'ın doğusunda aralıklı sağanak yağışlar beklenmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 28, Edirne 33, İzmir ve Denizli 33, Antalya 31, Burdur 28, Ankara ve Eskişehir 27, Bolu 26, Amasya 29, Rize 25, Erzurum 23 ve Diyarbakır 36 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda sınav kaygısı ve bu kaygıyla baş etme yolları üzerine konuşulacak. 16.15'te Dünyadan Farklı Seslerle Evrensel Ahenk, 17.05'te Genel Gezi izlenimleriyle Gez Gör İbret Al programlarımız yayına gelecek. Akşam kuşağında ise saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şerh-i Mesnevi programlarını dinleyebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz bu haftaki programımızda yaklaşan sınav dolayısıyla sınav kaygısını ele alalım dedik. Sınav kaygısıyla baş etmenin yöntemlerini konuşacağız. Neden gençlerimiz sınav kaygısına düşüyorlar ve bununla baş etme yöntemleri var mıdır? Ve elbette birçok başlığı da konuşacağız. Stüdyo konuğumuzda klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu. Süreyya Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yeniden sizi görmek gayet güzeldi. Tekrardan farklı bir konuda beraber olduk sizinle. Tekrardan hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, sınav kaygısını konuşalım istiyoruz. Malumunuz gençlerimizi bekleyen sınavlar var. Ve bu sınavlar süreç boyunca da çocuklarımıza kaygı eşiğini yükseltiyor. Ve sınav yaklaştıkça da belki bu kaygı pik yapıyor onlarla. Psikolojik açıdan sınav kaygısıyla nasıl baş edebiliriz, sınav kaygısı olan çocuğa nasıl yaklaşmalıyız, bu kaygının nedenleri ve belirtilerini konuşalım isteriz ama önce kaygı nedir? Biz bunu bir tanımlayalım mı? Kaygı nedir ve neden kaygılanırız?
2: Ben aslında kaygıyı anlatırken şöyle anlatıyorum. Kaygı bizim varoluşsal sürecimizin bir parçası. Çünkü kaygılanmazsak hayatta kalamayız. Yani hayatta kalabilmemiz için aslında her türlü duyguya hem ihtiyacımız var hem de çok da önemli. Burada da duyguyu nasıl deneyimlediğimiz önemli oluyor. Eğer dünyada kaygı diye bir duygu var olmasaydı, yaratılmasaydı, verilmeseydi ne olurdu? İnsanların aslında önlem alması, harekete geçmesi bu konuda olmazdı. Ve hayatta kalma ihtimalimiz de azalırdı. Hatta şu an varoluşumuz tehdit altında olurdu. Yaşanır mıydı bu dünyada tartışılır. O yüzden kaygı bizim aslında hayatta da tutan bir şeydir. Önlem almamızı sağlar. Bir taraftan da alarm sistemine de benzetebiliriz bunu. Yani tehlikeye ya da tehdide karşı bizim önlem almamızı ya da bizi haberdar etmesini sağlar. Bir apartmanın, bir arabanın, bir dükkanın, bir mağazanın alarm sistemi vardır. Ve bu alarm sistemi ne işe yarar? Evet, herhangi bir tehlike ya da tehdit altında olunduğunda çalar ve bizi haberdar eder. Burada da aslında bizim kaygı alarmımız var, olmak durumunda. Ama bu alarm bazen ortada herhangi bir tehlike ya da tehdit olmaksızın da çalabiliyor. Biz burada bir bozukluktan bahsedebiliyoruz. O alarm tamir olması gerekiyor. O alarm bozulmuş oluyor. Ve bu sefer düşünün, biz burada şu an sizinle oturuyoruz ve bu binanın alarmının biz burada otururken sürekli çaldığını düşünün. Çok rahatsız edici olur. Ve sürekli tehlike ya da tehdit varmış gibi ya da bir süre sonra duyarsızlaşmaya başlar. Yani o yüzden burada kaygıyı böyle ya olmaması gereken bir şey gibi değil de evet, bizi hayatta tutan, olması gereken, tehlike ya da tehdite karşı haberdar etmesi gereken ama doğru çalışması gereken bir duygu olarak tanımlayabiliriz.
1: Çok güzel söylediniz. Peki biz burada sınav kaygısı dediğimize ne anlamalıyız?
2: Sınav kaygısı aslında bizim performans kaygısı dediğimiz bir kaygının parçası. Nedir? Hayatımızda birçok sınava giriyoruz. Birçok aslında değerlendirildiğimiz alan söz konusu oluyor. Burada her insan ister ki emek verdiği, çabaladığı şeyin karşılığını alabilsin. Ve burada da bununla ilgili bir beklenti ya da bununla ilgili bazı düşünceler içerisinde olur. Nedir? Yapamazsam, olmazsa, nasıl yapacağım, olacak mı? Burada şunun altını çizmek isterim. Sınava çalışan, bununla ilgili elinden geleni yapmaya çalışan herhangi birinin hepsinin aslında aklından bu tarz düşünceler geçer. Geçmez değil. Hı hı. Normal, sıradan olağan. Ama nerede bir bozukluk ya da nerede bir aslında zorluğa sebep oluyor diye diyecek olursak, bu düşünce çok fazla yoğun, çok sık gelmeye başladı. Kişinin duygu durumunu çok ciddi bir şekilde etkilemeye başladı ve kişi çalışmaktan alıkoymaya başladı. Dikkatini dağıttı, bir süre sonra erteledi, zaten olmayacak, nasıl yapacağım? Zihinde farklı bir sekme açıldı ve sürekli o sekmede kaldı. Bu sürekli bir süre sonra aslında yapamayacağı için değil, yapamayacağını düşünüyor olması kişiyi aslında o olmasını istemediği noktaya getiriyor.
1: Alarm durumunun sürekli aktif halde olması günlük rutinini de etkiliyor.
2: Kesinlikle.
1: O hale ister istemez sokuyor farkında olmadan, değil mi? Başarılı olacaksa başarısız olacak kaygısından dolayı.
2: Kesinlikle.
1: Peki hani çocuklarımız ve gençlerimiz ergenler, ergen yaş grubundan bahsediyoruz ve ergenlik 25'e kadar galiba devam ediyor, değil mi psikoloji? Evet. Şimdi ergen olmanın getirdiği bir takım altta bir patolojik neden olmasa bile bir protez ruh, bir isyan ruh, bir şekilde bazı şeyleri daha farklı algılayıp daha büyük yaşama gibi bir durumları var, değil mi? Bu durumu yönetememe noktasında, bu durumu büyütme noktasında böyle bir mihenk taşı gibi gelip duruyor mu gencin önünde?
2: Kesinlikle. Aslında çok da yani birazcık zor bir dönemde sınavlara giriyorlar. Çünkü henüz karar verme mekanizmasının, dürtü kontrolünün bir o kadar gelişmediği bir dönemde haliyle bunun nedenlerini, sonuçlarını yani çok anlayabilecek, çok yönetebilecek bir yerde değiller. Olmayabiliyorlar ya da her çocuk ya da her genç aynı olmayabiliyor. Evet. Ve rehberliğe ihtiyaçları var bu anlamda. Ve biz burada artık sınav annelerinden, sınav babalarından, sınav ebeveynlerinden bahseder hale geliyoruz. Ve burada ebeveyn olarak bizim de nerede durduğumuz da önemli. O kaygıyı arttıran, ona
1: tetikleyen miyiz?
2: Yoksa söndüren mi?
1: Söndüren mi? Doğru. Belirtileri konuşalım mı ebeveynlere geçmeden önce? Çocuğumuzda sınav kaygısının olduğunu nasıl anlarız? Şöyle, çok bariz midir bu?
2: Kesinlikle. Bir tanesi şu, sınava çalıştığı anda aslında fiziksel semptomların değişik ediyor olması. Ne demek? Bazen nefes alamama, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, sık tuvalete çıkma gibi fiziksel semptomlar yaşar duruma geliyor çocuklar. Erteliyor. Diyor ki ya ben zaten yapamayacağım, nasıl yapacağım ki, olacak mı ki, olmayacak mı gibi düşüncede kalıyor ve oradaki süreci erteliyor. Masa başına oturması gecikiyor ve beraberinde sınav anında da benzer bir fiziksel semptom deneyimleyebiliyor. Dalıp gidebiliyor, dikkati dağılabiliyor ve bir soruda takılıp zaman kaybı, zaman yönetimi noktasında zorlanabiliyor. Veya çocukların, gençlerin sıklıkla ifade ettiği bir şey. Ben çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum ama aslında emeğimin karşılığını alamıyorum. Ya da denemelerde çok böyle inişlerin çıkışların, yani dalgalanmaların çok fazla oluyor olması burada karşımıza çıkan şey.
1: O zaman sınav kaygısı, kaygıyı büyüten korkular var bizim içimizde. O zaman o sınava bakış açımızın sağlıklı olması nasıl olur onu konuşalım ama ebeveynler, eğitmenler ya da arkadaşlarımızın bu kaygıyı büyütme noktasında yanlış yaptığı tutum ve davranışlardan bahseder misiniz?
2: Kesinlikle. Ben sınavla ilgili anlatırken de çocuklara da, gençlere de, ailelere de spor örneğini veriyorum. Futbol, basketbol, voleybol fark etmeksizin herhangi bir sporcu maça çıkmadan önce elinden geleni yapar. Çabalar, belli bir taktik ya da belli bir ekip çalışması söz konusu olur. Ama tüm bu şartlara rağmen kazanamayabilir. Kazanmasıyla ilgili olarak %100 bir bilgi söz konusu değil. Bu sınav için de böyle. Yani biz, hatta bitki örneğini de veririm. Aynı camın önüne iki bitki koyalım. Aynı güneş ışığı, tüm şartları eşitliyoruz. Tohum aynı, toprağı aynı, her şey aynı. Aynı bakımı veriyoruz. Biri açıp biri açmayabilir. Burada mesele şu. Ben tüm şartları sağlıyor olabilirim. Ben süreçte kontrol sağlayabilirim.

0: sahibiyim, sonuçta değil. Yani süreçte elimden geleni yapabilirim. Sonuç doğrudan biz insanoğlunun kontrolü altında değil. Dünyanın en iyi, en sağlam binasını yaptığını düşünürsünüz ama yıkılabilir. O sonuç doğrudan sizin kontrolünüz altında değildir. Burada da sınavda da. Burada amacımız süreçte kalmak ve evet süreçle ilgili ne yolunda gitmiyor? Çalışma stratejisini mi değiştirmesi lazım? Farklı bir çalışma planı mı uygulaması gerekiyor? Nereye daha fazla dikkat etmesi lazım? Kişiye özgü aslında buradaki o süreç planını yapabiliyor.
1: Yönetmek lazım. Peki ebeveynlerin burada en sık yaptığı hatalar ne, çocukların çok bunaldığı mesela?
0: Hadi çalış, hadi niye çalışmıyorsun? Duygusunu görememek. Orada zorlanan biri var ve ne yapıyoruz? Onu maruz bırakmaya çalışıyoruz. Önce bir duygusunu anlayalım, fark edelim ne oluyor, ne bitiyor orada. Beraberinde aslında bu senin son şansın, yapamazsın. İşte bu okula gitmezsen olmaz, bunu bize yapma, işte okul fiyatları şöyle, okul fiyatları böyle, seni oraya göndermem lazım vesaire gibi kendi kaygılarımızı çocuklara aslında atfettiğimizde onların üstünde de ekstra bir yük oluşturuyoruz.
1: Son zamanlarda ebeveynlerde gözlemlediğimiz, siz tabii ki mesleki anlamda daha fazla gözlemliyorsunuz. Çok fazla yarış atı gibi çocuklarımızı üzerine yaklaşıyoruz bakış açımız ve onların başka çocuklarla da kıyaslayarak aslında onlara zarar da veriyoruz istemeden. Ebeveynler elbette çocuklarına zarar vermek istemez ama burayı yönetme noktasında dikkat etmeleri gereken nedir? Çocuklarındaki sınav kaygısını daha fazla tetiklememek için anne ve babaların nasıl bir tutum ve davranış sergilemesi gerekiyor?
0: O demin süreç sonuç kısmının altını çizmek istiyorum. Burada ailecek ya da çocuğun hayatında her kim varsa sonuca odaklanmak değil. Ya evet bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu nereden toparlayalım? Neyi değiştirirsek daha farklı olur? Hem doğrudan sen bunu yaptın, sen şunu yaptın, bak burada düşük almışsın zaten, bu kötü olmuş gibi değil de evet bunu daha iyi hale getirmek için neler yapabiliriz? Bunu daha güzel hale getirebilmek için nerelere dikkat etmem gerekiyor? Bu soruları sormak. Soru sormak aslında çözüm, problem çözme becerisini geliştirmek. Yok sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen şunu yanlış yapmışsın zaten gibi olduğunda zaten var olan kaygıyı harlamış oluyoruz.
1: Daha da harlamış oluyoruz. Kendi içlerinde peki sınava hazırlanırken gençler konuştuğu zaman birbirlerine kaygı transfer ediyorlar mı, daha mı rahatlar?
0: Ediyorlar. Ben sıklıkla uyarıyorum, hatta deneme aralarında beraber olurken diyorum ki biraz birbirinizden uzaklaşın. Çünkü ben onu yaptım, ben şunu yaptım. Şimdi evet her çocuk için etki etmeyebilir ama bazı çocuklar için bu çok daha yoğun etki altında olabilir. Bazı sınavlarımız çünkü aynı bina içerisinde aralıkla oluyor ve haliyle orada etkileşim de oluyor. Bu etkileşim bazen ters tepebiliyor. Ben çocuklarıma sıklıkla bu anlamda diyorum ki ya mümkünse çık biraz hava al, eli yüzünü yıka. İnsanlardan biraz daha izole ol. Hemen gündeminde olmak zorunda değil. Daha sonrasında bunu konuşursun. Hemen o an sıcağı sıcağına evet insanoğlu merak ediyor ya da işte insanlar ne konuşuyor vesaire gibi ama ya da okul içerisinde, sınıf içerisinde biz kendi yol haritamıza gidiyor olmamız lazım. Sıklıkla zaten yıllardır süre gelen bir gündem ve konuşma bu.
1: Süreyya Hanım, sizin de daha önce yapmış olduğunuz programınızda konu başlığımızla ilgili risk grubunda olan patolojik sıkıntılardan bahsetmiştiniz. Peki her gençte, her çocukta da sınav kaygısı var mıdır? Kaygını tetikleyen patolojik sıkıntısı olan çocuklarımızı nasıl gözlemleriz? Burada asıl yatan ruhsal problemler nedir? Varsa nelerdir?
0: Özellikle aslında birkaç noktadan değinebiliriz buna. Birinci aslında şu, burada da çocuğun öğrenme ya da öğrenmeyle ilgili zorlukları var mı, buna bakmak lazım. Yine dikkatle ilgili zorluğu, çünkü performans engelleyici bir şeydir. Çocuğun oradaki zorluğunu anlamazsak, fark etmezsek ya da onu telafi etmezsek çocuğun kaygısı daha da artar. Bir taraftan öğrenme bozukluğu var mı yok mu, dikkat eksikliği var mı yok mu, çocuk nerede zorlanıyor, güçlü yanları neler, yanları neler ve nereye müdahil olalım ve yönlendirme noktasında da nereye yönlendirelim gibi. Bu iki özellikle dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğunu gündeme alıyor olmamız lazım ki hedef belirlemek için önemli yerlerdir. Hı hı. Bir diğeri aslında kaygılı mizaca sahip bir yapısı var mı? Yani doğrudan mizaç faktörü, evhamlı mı?
1: Bu doğuştan mı geliyor, ebeveyn mi transfer ediyor bu evhamı, kaygısını peki?
0: Burada şunu şöyle anlatıyorum ailelere, tıpkı o şekilde anlatayım. Kaşım gözüm nasıl benziyorsa ya da herhangi bir hastalığınız olduğuna doktora gittiğinizde ya bu ailenizde herhangi birinde var mı diye sorması gibi, biz de sonuçta bir genetik aktarımla dünyaya geliyoruz. Genetik aktarımla dünyaya geldikten sonra bazen bunu tetikleyici yaşam olaylarıyla karşılaşıyoruz ve bu daha harlanıyor. Bazen o tetikleyici yaşam olayıyla karşılaşırız ama ebeveyn, aile, çocuk bunu çok iyi yönetir, çıkmaz. Yani burada odaklandığımız şey şu, hiç çıkmaması gibi bir ihtimal değil ya da tamamen biz oluşturduk gibi değil, sadece biraz daha yönetime ihtiyaç var.
1: Evet, şimdi bu siz ilk sohbetimizin başında aslında belki ilkel beyin dürtüden, hani kaç kurtul ya da kal mücadele et bakış açısıyla aslında kaygılı olmak çok da kötü bir şey değil. Bizi hayatta tutan, almamız gereken önlemleri aldıran bir duygu, ama buna nasıl yaklaştığımız belki çok önemli. Ebeveyn tutum ve davranışlarını ben şahsen çok önemsiyorum ve bu konuda bir uzman olarak sizin görüşlerinize çok önem arz ediyor. Bizim kaygılı ebeveynler olmamız, çocuklarımız üzerindeki etkisini lütfen biraz daha konuşalım, yaklaşım biçimlerimiz. Ne kadar güzel söylediniz, genetik hastalıklar nasıl transfer oluyorsa bize, değil mi? Kaşımız gözümüz nasıl benziyorsa kaygımız da benziyor. İşte o kaygının benzememesi için nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz anne baba olarak?
0: Öncelikle bunu kendimiz fark etmemiz gerekiyor. Tıpkı mesela tiroid hastalığımız vardır. Ailemiz belli aralıklarla bunu kontrol ettirir. Yani doğrudan hastalığımız yoktur belki ama genetik olarak riskliyizdir. Çıkabilir, eli kulağındadır. Ne yaparız? Takip ederiz. Burada da önce kendimizle ilgili olarak, ebeveyn olarak bunu fark edeceğiz ki bunu çocukta da görebileyim. Yani yoksa kendimde göremediğim bir şeyi çocukta da göremem. Burada şunun altını çizmek isterim. Çocuklar çok iyi modellerler. Sosyal öğrenme dediğimiz bir şey vardır. Çok iyi bir gözlemcilerdir. Sizi görür, gözlemler. Çok basit bir kedi korkusunda da ya da herhangi bir olaya verdiğiniz tepki anında da sizi çok iyi gözlemlerler. Bu gözlem onların kendi hayat düzenini ya da verdiği tepkileri, reaksiyonları etkiler. Bu yüzden önce anne, baba ya da çocuğun etrafındakiler olarak biz ne yapıyoruz tarafında kendi farkındalığımız, ardından biz çocuğa nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda farkındalık katmış oluyoruz.
1: Yani burada da suçlamaktan öte değil mi? Sende sınav kaygısı var dediğimiz çocukta acaba o kaygıyı biz mi yüklemişiz? Oraya dönüp bir bakmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Çok önemli arz ediyor. Sınav kaygısı gerçekten yönetildiği zaman aslında çocuklarımız o istedikleri başarıya çok rahatlıkla ulaşabilirler. Buradaki kriterlerden biri de, korkulardan biri, başarısız olma dediniz. Bunu da lütfen biraz şey yapalım mı? Başarısız olmak çok mu kötü bir şey?
0: Aslında bu başarısızlık mı tartışılır?
1: Bir de aslında evet, buradan bakmak lazım aslında. Çok güzel söylediniz.
0: Her insanın başarılı ya da başarısız olduğu alanlar vardır. Biz herhangi bir alanda başarılı, herhangi bir alanda başarısız olabiliriz ama bizi bu doğrudan başarılı ya da başarısız bir insan yapmaz.
1: Totalde değil mi, kendimizle ilgili yargımızı?
0: Duruma olay bazlı değerlendirmek gerek. Evet ya, bugünkü denemede yeterince iyi olmamış olabilirim. Okey. Yani ama bir sonraki denemede daha iyi olabilirim. Bunun için neler yapabilirim? Bu beni doğrudan başarısız bir insan yapmaz. Bir de burada çünkü şunu kaçırıyoruz. Ben hayatım boyunca başarılı olamam ki. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani hayatım boyunca da başarısız da olmam. Yani ben çocuklara da gençlere de şunu söylüyorum. Her insanın, ama her insanın mutlaka ve mutlaka başarılı olduğu ve başarısız olduğu yerler vardır. Kimse mükemmel değil. Hani güçsüz olduğumuz, zorlandığımız tarafları güçlendirmeye yönelik çalışma yaparız. Güçlü olduğumuz tarafları da üstüne katarız. Katmaya devam ederiz. Burada da yine o farkındalık şeyi devreye giriyor. Konusu devreye giriyor.
1: Evet.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sınav zamanından gelelim mi? Sınav öncesi kaygılardan bahsettik. Neler beklediği gençlerin. O sınav zamanı neler oluyor o vücutta, o fiziksel, ruhsal alemde, ergenlerimizde ve neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsinler? Ne tür egzersizler yapsınlar? Buyurunuz.
0: Bence burada gene aileleri önemsiyorum. Özellikle sınav günü okul bahçelerinde gergin olan bir aile kitlesi var. Sanki savaşa gönderiyormuş gibi tavır, tutum, hareket içerisinde olan ailelerimiz var. Burada lütfen kendimizi fark edelim. Biz orada olumsuz bir etkideysek, gerekirse başka birinin yanında gönderelim. Bununla beraber aslında çocuğun verdiği emeğe, çabaya önem atfedelim. Bunun, her şeyin dünyanın sonu olmadığını konuşalım. Bu her halükarda anne babanın yüz, kaş, göz ifadesinden çocuk okur. Evet, anne belki ya da baba belki sözlü olarak söylüyordur. Ya evet oğlum, bir şey yok zaten, bir şey olmaz, ya da kızım abi ne olacak ki der. Ama kaşı gözü öyle demiyordur.
1: Daha vücut dilin değil mi çok önemli burada?
0: Aynen öyle. Biz onu tüm vücudumuzda aslında yansıtıyor olmamız gerek açıkçası ki çocuğa daha iyi yardımcı olalım. Çünkü aynalamak dediğimiz bir şey vardır. Siz burada ağlasanız ben gülemem. Değil mi? Ya da hani gülümsediğimizde karşılıklı olarak bunu gülümseriz. Yani karşılıklı olur, aynalarız birbirimizi. Haliyle çocuk ya da genç de aileyi aynalar. Yanındaki kimse o an onu aynalar. O bizi aynalayabilmesi için aslında bizim o esnada duygu durumumuz, vücut beden dilimiz ne halde, ne durumda, bu önem arz ediyor.
1: biraz nefesten de bahsedelim mi? Çok stres yaptık. Nefes sınav kaygı da önemli oldu.

0: Beraberinde burnumdan derin nefes alıp ağzımdan vermek. Beraberinde bunu biraz birkaç dakika devam ettirmek ki vücut tehlike sinyalini azaltsın. Yani desin ki bir dakika, merak etme, güvendesin, panik yapılacak bir şey söz konusu değil. Çünkü vücudun reaksiyonunu ya da tepkisini azaltıyoruz. Bazen bazı insanlar, çocuklar, gençler, yetişkinler o güvenli alanı bulmakla ilgili zorlanabilirler ya da ortam müsait olmayabilir. Burada da hemen ikinci alternatifimiz var. Beş duyu organımdan herhangi biriyle odaklanabileceğim bir yer seçmek. O an o esnada bir ses mi var? Sese odaklanıp nefes egzersizi yapacağım. Bir dokunsal bir şey olabilir belki. Ona dokunup nefes egzersizini yapacağım.
1: Bulunduğum sınav yerinde değil mi? Aynen. Onu kendi belirleyecek o zaman.
0: Aynen öyle. Ya da görsel evet. Bir şey belirler. Ona da odaklanır ve beraberinde nefes egzersizi yapar. Burada amacım şu. Tehlike de değilsin. Merak etme. Güvendesin sinyali vermek.
1: Vermek. Aslında. O nefes alıp verişler 1-2 saniye mi? 3 saniye, 5 saniye de 1-2 dakika kişinin sakinleşeceği süreye kadar değil mi çocuklarımızın, gençlerimizin?
0: Kesinlikle. Ben genelde süre vermiyorum çünkü sizin ayrı benim ayrı olur o anlamda, şiddetine ve dozajına göre. Orada çocuk hisseder zaten. Evet. Şu an daha iyiyim evet.
1: Gibi. Başka tavsiyeler var mı? Ne tür teknikler uygulayabilir kendine sınav esnasında o kaygıyı hafifletmek için?
0: Önce eğer fiziksel semptomlar varsa bu esnada nefes egzersiziyle fiziksel semptomları aşağıya çekmemiz gerekiyor. Hı hı. Ardından da o sonuç süreç kısmı dediğimiz şey önemli. Şu an sonuçla ilgili düşünüyorsam kendimi sürece çekmem gerekiyor. Karşımda bir soru var ve yapamayacağımı mı düşünüyorum? Hayır, bu soruyu yapmam için neyi bilmem gerekiyor? Bu soru hangi konudaydı? Soruyla ilgili düşünmek. Sonuçla ilgili değil.
1: Sonuçla ilgili çocukları düşünmeye iten, yine şimdi ebeveynler bana çok kızacaklar ama gerçekçi de olalım ne olursunuz. Yani istemeden belki yapıyorlar. Ben anne ve babaların iyi niyetle yaptığına inanıyorum. Çünkü çocuklarının hayatta başarılı olmasını istiyorlar. İyi yerlere gelmesini istiyorlar. O yüzden de belki farkında olmadan yapıyorlar. Yani çocukların sonuç odaklı, o başaramazsam ne olur sınavdan sonraki sonuçlarla ilgili kaygıya götüren süreci de hep beraber anne, baba, çocuk nasıl yönetebilir sevgili Süreyya Hanım?
0: Aslında demin bahsettiğim gibi sonuçta ölüm dışında her şeyin bir çözümü ve çaresi var. En kötü ne olabilir? Çocuklara problem çözme becerisi öğretmemiz gerekiyor. En kötü ne olabilir ve bu kötü ihtimalle karşılaştığımızda beraber ne yapabiliriz? Yani çözümsüz mü bu? İmkansız mı? Daha iyisi için nelere dikkat etmem gerekiyor? Yani bu soru sormak lazım. Yo, sen şunu yaptın, böyle oldu, şöyle oldu. Sanki böyle bir kapandık ve hiçbir şey yapamıyoruz gibi bir yerde değiliz. Yani tam tersine biz şu an bu durumdayız. Bu durumu çözmek için ne yapalım? Yani şu an o anda ne yapmamız gerekiyor kısmında kalırsak çok daha güzel olur.
1: Kalabiliyor mu ebeveynlerimiz? Size gelen vakalar var mı sınav kaygısıyla gençler ve nelerden daha çok şikayet edip mutsuzluklarını dile getiriyorlar?
0: Aslında ebeveynlerin onları anlamadığını düşündüklerinde geliyorlar. Beraberinde aslında bu konuşulmadığında ve aileler aslında bir süre sonra pratik yaptığında gelişiyor. Pratik yapmaları lazım. Hemen gelişmeyebilir. Ben bunu kas gibi düşünüyorum. Hı hı. Hani spor yaparsınız, bir günde o kas gelişmez. Hiçbir işe de yaramaz. Önemli olan düzenli ve stabil devam ettirebilmektir.
2: Aynadaki insan. Yaşamınızdaki her sorun içinde bir armağan saklı.
1: O pratiklerden bahsedelim mi? Siz de çünkü uzman olarak teknikler çoktur. Hani belki gidip bir psikologdan öneri alamayacak, vakti yoktur, zamanı yoktur. Tabii. Evde nasıl böyle teknikler uygulayabilirler?
0: Önce aslında çocuk ne düşünüyor bunu anlasınlar. Hı hı. Aklından neler geçiyor bu konu ya da konularla ilgili. Burada felaketleştirme yapıyor mu? Yapmıyor mu? Ya da bir düşünce hatası vardır. Bunu yapıyor mu? Yapmıyor mu? Böyle olacak, şöyle olacak, bu böyle yapılacak, bunu yanlış yaptım zaten, yanlış olacak. Bunlar beni işte sevmeyecek, görmeyecek gibi gibi.
1: Böyle bir sonuca götürüyor çocuğu, bu tip yargılara götürüyor.
0: Aynen öyle. Yani bu falcılıktan öte başka bir şey değil. Çünkü bilemem. Bir gün sonra bile ne olacağını bilemem.
1: Evet.
0: Bunları fark ettiğimizde bunu sorgulamak, yani tavsiye vermek değil, soru sorun diyorum ben ailelere. Siz tavsiye verdiğinizde o bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Ama soru sorduğunuzda çocuğa düşünme alanı açmış oluyorsunuz. Evet, bunun başka alternatifi olabilir mi? Bunu nasıl çözebiliriz? Bunun tek açıklaması bu mu? Yoksa başka açıklaması olabilir mi? Gibi aslında sorgulamaya dönük sorular soruyor olmak oradaki alternatifi görmesini sağlar. Bu da o esnadaki hissettiği duyguyu biraz olsun aşağıya çeker. Ben burada ikinci vurgulayacağım şey şu. Bunu şuna benzetiyorum. Vücut enfeksiyon kaptığında ateşim yükselebilir, değil mi? Vücudumda nasıl böyle bir sistem varsa duygu termometresi gibi

0: düşünün. Duygumda çok daha yükselme söz konusuysa demek ki düşüncem enfeksiyon kapmış demektir. Düşüncemle ilgili yolunda gitmeyen bir şey vardır. O zaman düşüncemdeki bu şeyi fark etmem gerekiyor ki çocuğa da yardımcı olabileyim ya da çocuğa da bunu fark etmesini desteklemem gerekiyor.
1: Siz farkında olmadan ileriki zamanlarda konuşacağımız bir konu başlığı verdiniz bize. Aynadaki insan için var olunuz önce çok teşekkür ediyorum. Düşünce enfeksiyonu.
0: Evet.
1: Harika bir şey. Yani bu yetişkinler de yapıyor
0: kesinlikle.
1: Bunu. Süreyya Hanım, hepimizin belki de farkında olmadan zaman zaman içine düştüğü bir durum bu.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi sınava girdik. Kaygılımızı hafiflettik. Nefes egzersizlerimizi yaptık. Ebeveynlerimiz de sizin dediğiniz farkındalıkla sorularla bize yaklaştı. Onlar bahçede, okulun bahçesinde sakin sakin bekliyorlar. Çıktık sınavdan. Ama iyi geçti ama kötü geçti. Artık sürece bakıyorsun. Ondan sonra çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Genç o süreci nasıl yönetmeli?
0: Hemen soru sormayın. Nasıl geçti? Ne yaptın? Zaten çocuk o esnada onu düşünüyor. Alın, biraz dolaşın. O konuyu açacak mı, açmayacak mı? Bekleyin. Ne zaman konuşmak istersen konuşabilirsin denilebilir. Belki hani bizden bir adım bekliyorsa sınav sonrasında da. Ve hani herhangi bir panik yapmadan, bir dakika tamam bu normal, olağan, hayatın bir parçası. Doğmak, büyümek gibi, işte bazen yemek yemek gibi olağan. Evet, sınava girdik, çıktık. Okey, yani yemek yedikten sonra da nasıl geçti gibi sormuyoruz sonuçta. Hemen müdahil olmayın. Lütfen hemen müdahil olmayın. Çocuk bunu konuşmaya başladığı anda konuşabiliriz ama önce dinleyin. Hemen yani biz çok konuşmayalım. Yani çok nasihat vermeyelim. Özellikle önergenlik, vergenlik döneminde daha fazla dinleyelim. Yani az konuş, bol dinle.
1: Çok güzel. Şimdi biraz hadi konumuz tabii çocuk ve gençlerde sınav kaygısı ama o aralığı geçmiş yetişkinlerin de sınava girdiğini düşünelim üniversite sınavına. Onlar bu kaygıyı nasıl yönetecekler peki? Biraz bir şey söylemek ister misiniz bu konuda da?
0: Elbette açık öğretim sınavlarına ya da dışarıdan okuyan büyüklerimiz, yetişkinlerimiz oluyor. Hatta ve hatta böyle çocuğu sınava girmeden önce kendisinde ya evet ben de açık öğretim sınavına giriyorum ve böyle hissediyorum gibi diyen annelerimiz, babalarımız söz konusu olabiliyor. Demin bahsettiğim şeyler aslında anne baba için de geçerli. Hiçbir ama hiçbir farkı yok. Bu soruları kendileri de sorabilsin. Kendilerini de dinleyebilsinler. Kendilerindeki o aslında o düşünce enfeksiyonunu fark edebilsinler. Bunu fark ettiklerinde aslında hani kendileri bunu hayata geçirdiklerinde zaten çocuğa da geçecek, merak etmeyin.
1: Biraz bahsedelim mi? O enfeksiyonu nasıl fark edebiliriz ve nasıl değiştirebiliriz?
0: Şu an aklımdan ne geçiyor ya da neler geçiyor? Yani hissim ne, duygum ne?
1: Bakın, o sınav sürecinde değil mi düşüneceğimiz konu bu?
0: Aynen öyle. Yani bir de
1: korkuyor muyum?
0: Üzgün müyüm?
1: Üzgün müyüm? Heyecanlı mıyım? Bunları mı duygularımızı belirleyeceğiz?
0: Aynen öyle.
1: Evet, başka?
0: Önce duygu, çünkü kültürel olarak duygu ifadesinden çok kaçınıyoruz ve fark etmiyoruz. Evet, üzgünüm. Evet, korktum. Evet, öfkeliyim. Evet, mutsuzum. Tamam. Mutsuzum çünkü.
1: Bunu devamını getireceğiz.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Endişeliyim çünkü. Neden endişelendim? Beni endişelendiren şey neydi? Hani burada zaten düşünce çıkacak. Bundan dolayı endişelendim. Böyle böyle oldu. Bundan dolayı endişelendim. Aslında orada ha evet ya bak ben bu kadar yoğun bir endişe altındayım. Çözümsüz bir şey mi değil? Ya demek ki orada bir tek açıklaması da bu düşüncem değil gibi bir sorgulama altına girdiğimde zaten orada birazcık daha dengeli hale gelecek. Duygum da düşüncem.
1: Düşüncem de. Kaygılı olmak hem hayatta bizi kurtaran, ayakta kalmamızı sağlayan hem de bizi orada bir enfeksiyon kaparsa ciddi ciddi etkileyen bir durum. Onunla ilgili tedavi yol ve yöntemleri nedir? Bu başlık ister sınav olsun, ister başka kaygı, ister iş hayatıyla ilgili, ister evlilikle ilgili vesaire vesaire. Siz lütfen daha da alt başlıkları doldurunuz. Neler uygulanıyor? Bizi rahatlatıcı şeyler söyleyin. Sözümü vardır her hastalıkta olduğu gibi. Çözümü vardır değil mi?
0: Elbette. Burada aslında amacımız da zaten şu oluyor. Ben bunu tekrardan şöyle de anlatıyorum. Hayatımda ilk defa griple karşılaşırım. Gripin ne olduğunu bilmem. Gider öğrenirim. Gerekirse ilaç tedavisi, gerekirse bununla alakalı olarak yapmam gerekenler söylenir. Daha sonrasında böyle bir griple karşılaştığımda bunu tanır bilirim. Ha evet bak ben bunu daha önce deneyimledim ve böyle bir şey var. Ben çocuklarla çalışırken ailelere de sıklıkla böyle derim. Okey, şu an burada bu problemimiz var ya da böyle bir kaygımız var ama bundan sonra hiç çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Mesela bunu tanıyıp bilmek ve nerede yükseliyor, nerede bir hastaneye ya da aslında nerede bir uzmana ihtiyacım var, bunu fark edip orada skalayı aslında fark edip bununla ilgili önlem almak. Bu hayatın farklı yaş dönemlerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Bazen okul korkusu, bazen sınav kaygısı, bazen işte işle ilgili başka bir şey. Çünkü diyoruz ya kaygı hayatta varoluşsal bir şey ve bu bir hayatımızın bir parçası. Ve bununla alakalı olarak nasıl baş edeceğiz? O demin bahsettiğimiz önce duygusal farkındalık. Önce hayatta yaşadığımız olaylara, durumlara karşı nasıl hissediyoruz? Bunu fark edeceğiz. Bize iyi gelen şeyler neler? Bizi rahatlatan şeyler neler? Bu noktada bunları çok daha fazla hayatımıza endekslemek ve şarj olmak, şarjımızın bitmesinin önüne geçmek. Çünkü şarj azaldığında batarya zayıflaması gibi düşünün. Yani işlevsiz ve kullanışsız hale geliyorsunuz bir süre sonra. Bizi şarj eden yöntemler insanın insana farklılaşabilir ve burada kendimizi ya evet beni ne şarj ediyor gibi bir soruyor olmak da önemli aslında. Ve demin bahsettiğimiz çocuklar için, gençler için uygulanacak tüm yol, yordam ve yöntemler tüm kaygı bozuklukları ile ilgili olarak sadece bozukluk değil, kaygıyı yönetmek noktasında çok önemli olduğundan bahsedebilirim.
1: Son dakikalarımız çok güzel özetlediniz. Yine konuyla ilgili özellikle vurgulamak istediğiniz yerler varsa buyurunuz.
0: Önce kendimizi fark edeceğiz. Ebeveynsek biz ne yapıyoruz, nasıl davranıyoruz, kendimizi aynalayacağız ki çocuğa da iyi model olabilelim. Çocuğumuzu fark edeceğiz. Onun aslında duygu durumunu iyi anlayacağız ya da alarm olunması gereken kısımları iyi anlayacağız. Ve biz neyi empoze ediyoruz, etmiyoruz, problem çözme becerisi kazandırıyor muyuz, kazandırmıyor muyuz yoksa problemi arttırıyor muyuz? Bunları fark edersek zaten çözüme ulaşacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yine gerçekten son derece istifade edici bir program oldu bizler için. Umarım dinleyicilerimiz açısından da öyle olmuştur. Biz şimdiden sınava girecek olan gençlerimize, çocuklarımıza, yetişkinlerimize, adaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bunları kontrol etmek, bunları yönetebilmek aslında çok kolay. Bakış açımızı galiba çok iyi değiştirmemiz lazım. Öğrenmiş olduğumuz o yanlış bakış açılardan kurtulmamız lazım. Süreyya'nın son dakikalarda zaman niye kendimize ketler vururuz biz yahu? Neden kendimizi böyle, niye bunu yapıyoruz kendimize?
0: Mehmet Dinç hocamız, onun bir ifadesi var, oradan yola çıkayım. Bebekken yürümeye başlayan bir kişi düşse de kalkmaya devam ediyor, yürümeyi öğreniyor. Biz neden aslında bir süre sonra vazgeçiyor ya da bırakıyoruz? O dönem vazgeçmiyoruz. Yürümeyi öğrenmeyen, bu anlamda vazgeçen biri yok. O halde bunu başka olay ya da durumlarda da yapmalıyız.
1: Evet. Ve birbirimize destek olmalıyız. Kesinlikle. Köstek değil galiba bu noktada da çok hassas davranmamız lazım.
0: Kesinlikle.
1: Tekrar teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz programla ilgili katkılarınızdan dolayı. Efendim bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda sınav kaygısı, nedenleri, belirtileri ve çözüm yollarını konuştuk. Kimini değerlendirdik? Klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu hanımefendi bizlerdeydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmayı diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki İnsan sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Mel'unum men se'ele bi vecihillah ve mel'unum men su'ile bi vecihillahi fe men'a sa'ilehu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Taberani'den rivayet edilmiş. Ebu Ubeyd radıyallahu anh rivayet eden ravi, isnadı hasen diye kaydedilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istemek ve vermekle ilgili bir malumat bize buyurmuş. Mel'unun men se'ele bi vecihillah. Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı şerifini anarak isteyen mel'undur. Ve mel'unun men su'ile bi vecihillah fe men sa'ilehu. Ve yine Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı şerifini öne sürerek istendiği halde isteyene vermeyen de mel'undur. Burada iki taraflı tehlike var. Her iki tehlike de Allahu Teala Hazretlerine tazimde kulların gösterdikleri şaşkınlık ve kusurdur. Bir insan bir şey istemeye kalkıyor. Allah rızası için filan diye elini açıyor. Böyle Allah'ın adını anarak şey yaparak bu mel'un. Böyle şey yok. Allahu Teala Hazretlerinin zat-ı şerifi, ismi şerifi böyle insanın isteklerine, şeylerine alet edilmekten çok âli, çok yüksektir. Ona olan sevginin, ona olan bağlılığın, kulların Rablarına olan bağlılığının istismarıdır. Onun aşkına ver. Canım dur bakalım, verilmeye layık mısın, değil misin? Efendim bu aldığın parayı nerede kullanacaksın, muhtaç mısın? Benim yanımdaki para kâfi mi, değil mi? Sana mı verecektim yoksa senden daha efendim muhtaç ama istemeyen? لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ. Öyle fukara var ki Allah-u Teala Hazretlerinden utanır, edep tevazu sahibidir, boynunu büker, halini başkasına arz eylemez, söz söylemez, istemez. Fakirdir ama bilmeyenler onu, uzaktan dışarıdan bakanlar zengin sanırlar. Söylemez, istemez. Belki ona verecektim. Yani belki benim şartlarım sınırlı. Belki sen layık değilsin. Ne diye öyle zorluyorsun? Allah'ın adını vererek, Allah'ın efendim aşkını ile sürerek, Allah'ın zat-ı şerifini bana hatırlatarak istemek, bu iyi bir şey değil. İyi bir şey olmadığını Peygamber Efendimiz böyle ifade eylemiş. Vecih, Arapçada yüz demek. Ama bir kısmı zikredip de bütünü kastetmek manasından zat-ı şerif manasına, zat-ı bütünü manasına da gelir. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayeti kerimelerinde de geçiyor. Yani Allah'ın zatını anarak istemek manasına. Demek ki böyle Allah'ın adını ikide bir de kullanmak doğru değil. Hani Allah'ın adını verme deriz ya, birisi Allah aşkına, Allah aşkına şunu şöyle yapma, böyle yapma, otur, kalk, bilmem ne, ikide bir de Allah aşkına. Yapma. Yapma demenin demek ki menşei bu ve buna benzer hadis-i şeriflermiş ki oyuncak değildir. Oyuncak değildir. Allahu Teala Hazretleri bizim Mevlamızdır, Rabbimizdir. Her şeyimiz ondandır. Hayatımız, varlığımız, aklımız, fikrimiz, yaşayışımız, göz açmamız, görmemiz, duymamız, işitmemiz, paramız, varlığımız, yokluğumuz, hayatımız, ölümümüz, her şeyimiz o. Ne isterse veririm. Yani beni istesem vermem lazım. Gel benim kölem ol dese vermem lazım. Niye öyle benim sonsuz derecede saygı duymam gereken bir yeri anarak beni zorluyorsun? Doğru bir şey değil. Mel'undur öyle bir kimse. Ama ve mel'unun mensu ile bi veşillahi femene asa ilehu. Durumu müsait. İsteyen bir istemiş. Ötekisi de vermiyor. Allah'ın zatı zikredildiği, adı anıldığı halde o da vermiyor. O da mel'undur. O da elinden gelirse verecek. Lanet Allah'ın rahmetinden uzak olmak manasına geliyor. Melundur ne demek? Allah'ın rahmetine eremez, rahmetinden matrut ve meb'ud, uzak olmuş olur manasına. Demek ki istemenin de usulü var, vermenin de şartları ve şekli var. Böyle bir durum bahis konusu olduğu zaman insan bu hadis-i şerifin manasına uygun hareket etsin. Maalesef isteyenlerin çok istismarcıları var. Bir keresinde hiç unutmuyorum, daha genç küçük bir kimse iken bendeniz, Beyazıt Camii'nden çıktım, birisi vardı, işte el açıyor, istiyor. Verirsen de bir kere dönüyor. Sanki dönünce ne olacak? Olduğu yerde şöyle bir devrediyor. Bir şey verdim mi bir devrediyor. İstedi. Biz de çocuğumuzu bakıyoruz böyle dönüyor, nasıl bir dilenci bu filan diye. Adamın birisi de dedi ki, yahu dedi şu yan cebine bir baksana dedi. Benim de o zaman dikkatimi çekti, yan cebine bir baktım ki paralar o kadar doldurulmuş ki cebin kapanması mümkün değil, şey olmuş artık, böyle açık kalıyor ağzı. Yani torba gibi olmuş, o kadar doldurmuş ki açık kalıyor. Dediler ki oho, bunun neleri var neleri var dediler. Sonra kimisi de bakıyorsun parmakları sapsarı, yüzünün tipinden şeyinden belli oluyor. Sen parayı verdin mi dosdoğru esrar çekmeye gidecek. Veyahut efendim tipi ayyaş, birazcık parayı buldu mu dosdoğru meyhaneye gidecek. Bir şişe bilmem şu veya bu içki parası birikti, onu senden isteyecek, şey yapacak. Tabii şerre alet olacak bir parayı vermek doğru değil. Onun için insanın bildiği fakirleri kollaması uygun olur. Onun için mahallenizden, köyünüzden, semtinizden, civarınızdan bildiğiniz haline muttali olduğunuz fakirleri kollayın. Ve mümkünse bize de söyleyin, biz de öylelerini kollayalım. Bugün bu devirde zekatın yerine gitmesi de zor bir mesele oluyor. Yani al diyorsun filanca kimseye, acıyıp veriyorsun, oho bakıyorsun ne zekata müstahak ne fakir. Değil, durumu gayet iyi ama dış görünüşünden öyle anlaşılmıyor. Öbür taraftan da bakıyorsun bu adam zengin galiba filan diyorsun. Ama adamcağız sabretmiş etmiş, bir hadise gelince artık yıkılmış, yıkıldığı zaman bakıyorsun ki vah biz bunu hiç anlayamamışız, ne kadar fakir muhtaçmış da gık dememiş zavallı. Hani derler ya, kol kırılır yen içinde kalır, yani dışarıya sezdirmez manasına. Kimisi böyle oluyor tabi. Aslında bizim kendi şahsımıza kalınca biz kimseden bir şey istemeyiz.

hiç kimseden Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramı Rıdvanullah aleyhim ecmain ile öyle ahdetmiş. Hiç kimseden bir şey istememek üzere ahdetmiş bazılarıyla. O kadar riayet eylemişler ki o mübarekler, Allah şefaatlerine bizleri erdirsin. Deve gibi bir hayvan ki yukarı kalkarken önce arka ayaklarını kaldırır, şey yapar filan, ondan sonra hop kalkar yukarıya, çıktığı zaman da yukarısı yüksek bir yer, inmesi çıkması zor olur, ıhtıracaksın, tekrar üstüne bineceksin. Devesinin üstünden kamçısı düşse yere, arkadaşına şu kamçıyı uzatıver demezmiş, istememek üzere söz verdik Resulullah'a diye. Allah verir, Allah ekremül ekremindir. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbühü, kim Mevla'ya dayanırsa, tevekkül ederse, ona istinad ederse, ona güvenirse, Allahu Teala Hazretleri kendisine güveneni mahrum bırakmaz. Üniversite mezunu bir kimse dua eder mi? Peki ne yapacak? Başına bir büyük dert gelse kime yalvaracaksın? Şurada zelzele başlasa ne olacak? Edebiyat fakültesinde ders okuyoruz. Efendim masanın başında hocamız şeyde oturmuş. Başladı zelzele, böyle koca beton binayı sarsma. Şöyle kitaptan başımı kaldırdım. Arkadaşlara şöyle göz ucuyla baktım. Hepsinin rengi limon gibi oluverdi. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Beton bina falan dinlemiyor ki, salladığı zaman elek sallar gibi sallıyor. Başına da geçirir. Konserve gibi bisküvi tabakaları haline getirir koca betonarme binayı. Her şeye kadir. Kime dua edeceksin? Bir büyük derde uğrarsan, Allah göstermesin, amansız bir hastalığa tutulursan, düşman istilasına uğrarsan, sel felaketine uğrarsan, ailen çeşit çeşit felaketlere düşer olursa kime yalvaracaksın? Kim açar? Sabahleyin güneş doğmayı verse ne yaparsın? Gece başladı uzama. Hadi bakalım güneşi çıkart bakalım doğudan. Her sabah kendiliğinden çıkıyordu da hiçbir kıymetini bilmiyordu. Ne yaparsın? Akşam batmasa ne yaparsın? Burnun kurusa ne yaparsın? Veyahut burnun akması devam etse ne yaparsın? Ağzın dudağın kurusa ne yaparsın? Yani hepsi Allah dengeli yaratmış da afiyet içinde yaşıyoruz da farkında değiliz içinde bulunduğumuz nimetlerin. Elbette Allah'a yalvaracaksın. Allah'a tevekkül eden, Allah'tan isteyen mahrum kalmaz arkadaşlar. Deneyin. Denemek doğru değil ama Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş, teşvik etmiş, dua etmeyene kızar Allahu Teala. Allah-u Teala Hazretleri öyle cömertler cömertidir ki dua etmeyene kızar, edene değil. Ne benden isteyip duruyorsun ikide bir de, geçen günde verdim ya istediğini, yeter artık demez Allah-u Teala. Ne kadar istersen verir, hikmetinden sual olmaz. Şimdi verir dedim ama ''Üd'uni estecib leküm'' ''Bana dua eyleyin, ben duanıza isticabe ederim'' buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir karşılık var duanın. Yalnız şöyle bir misalle anlatıyorlar. Mesela sen hasta oldun. Başın ağrıyor, bir yerin ağrıyor. Doktora diyorsun ki, doktor bana bir aspirin ver. Çok ağrıdı bugün, bilmem şuram. Doktor bakar, aspirin fena bir ilaç değil. Peki, al aspirin yemeklerden sonra, şu kadar saat sonra suyla şöyle aspirin al, çabuk tesir etmesi için çay iç filan. Tamam. İstedin, istediğini verdi doktor. Fakat doktor seni biliyor ki, sen aspirini yediğin zaman senin midende ülser var, gastrit var. O aspirin zaten midede kanama bile yapar. Efendim dokunur sana, sana der ki yok, ağrıyorsa ben sana başka ilaç yazarım, aspirin alma, sakın ha. Onun yerine başka ilaç verir. Ama maksat nedir? Gene senin ağrının geçmesidir. Demek ki insan bir şey ister ama istediği uygun değilse Allah daha âlâsını verir. Bazen de öyle bir şey ister ki olmaz, ömrü bitmiştir, ömür ister. Efendim şöyle olacaktır, şarttır öyle olması, takdir-i ilahi, başka türlü ister. O zaman da sevap verir Allah. O zaman da defterine sevap yazılır kişinin. Kulum sen böyle istedin ama bu olacak bir şey değil. Artık bu böyle olmayacak, ben böyle takdir eyledim, şöyle olacak buyurur. Başka türlü yapar ama o istediğinden gene insan ecir kazanır. Onun için ayakkabınızın bağcığı kopsa bile Allah'tan isteyin. Allah'tan isteyin, gayriden istemeyin. Gayriye el açmayın. Allah-u Teala Hazretleri bizi kendinden gayriye el açtırmasın. Amin. Kimsenin önünde boyun büktürmesin. Amin. Kimsenin karşında hor zelil eylemesin. Men atahu Allahu vechen hasenen vesmen hasenen ve cealehu fi mevdi'in gayri şa'inin lehu fehüve min sohbetillahi min halkihi. Bu hadis-i şerif İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. İbn Hibban'ın kitabında mevcut. Bu hususta başka hadis-i şeriflerde var manayı takviye eden. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki men atahu Allahu vechen hasenen, Allah her kime ki bir güzel yüz vermiştir vesmen hasenen ve bir de güzel isim nasip etmiştir ve onu efendim kendisi için ağır ayıp olmayan bir mevkiye oturtmuştur, bir mevkide bulunmuştur.

bulundurmuştur, bir mahalde bulundurmuştur. O Allah'ın seçkin süzme kullarının seçkinlerindendir. Seçme kullarından bir kul demektir, diyor Peygamber Efendimiz. Bir başka hadis-i şerif hatırlıyorum ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar, Allah-u Teala Hazretleri bir kula bir güzel yüz nasip etsin, bir de güzel huy nasip etsin de onu cehenneme atsın, bu olmaz. Yani demek ki iyilik murad etmiş, iyi yüz vermiş, iyilik murad etmiş, iyi efendim huy nasip etmiş, cehenneme de atmaz demek. O güzellikler onun cennetine sokacağının emaresi gibi olur. Güzel yüzden murat insanın kaşının, gözünün, efendim kirpiğinin güzelliği olabilir ama burada diyor ki bu güzellikten murat el hüsnür ruhani, ruhani bir güzellik de olabilir. Yani mesela çok güzel bir insan olabilir de merhaba dersin, yüzünü ekşitir, bir ters cevap verir. Hiç de hoşuna gitmez insan. Eski kitaplarda okumuştum, hakimin birisi, yani filozof, akıllı uslu böyle derin düşünen, bilen bir kimse, hikmet sahibi bir kimse, çok yakışıklı bir delikanlı görmüş uzaktan, boyuna, posuna, yüzüne, cemaline hayran olmuş. Yanına yanaşmış, birkaç söz söylemiş. O da yüzünü gözünü buruşturup abuk sabuk böyle ters cevaplar, hoş olmayan cevaplar verince yüzünü döndürmüş. Demiş ki, İna'u zehebin ve fihi hallun. Altından bir kap ama içinde sirke var demiş. Kap altından, dışı çok güzel ama içi ekşi. İçinde sirke var demek. Demek ki güzellik aslında ruhani bir haldir. Bazen öyle insanlar oluyor ki yanına gidiyorsun, dış görünüş itibariyle sende bir güzel tesir uyandırmamış olabiliyor. Fakat bir söz söylüyorsun, bir cevap veriyor. Bakıyorsun sesinin tonu, düşünce tarzı, meseleyi ele alış tarzı filan hemen hoşuna gidiveriyor. Yani varsın dış görünüşü hoş olmasa bile bir ılık his insanın içine yayılıyor, sevebiliyor. Bazen de yüzü gözü güzel filan ama aman dışı seni yakar, içi beni yakar dediği gibi bazen de insan beğenmiyor. Onun için güzellik demek ki yüz güzelliğinden murat belki beşaşetül vecih. İnsanın tatlı dilliliği, başka insanlara hoş bir şeyle bakışı ve insanlar üzerinde iyi tesir bırakması olabilir. Allahu alem. Bir murad-ı nebiyye. Vesmen hasenen, bir de güzel isim nasip etti mi diyor Peygamber Efendimiz. Bu ismin güzelliği de pek çok hadis-i şeriflerde işaret edilmiş. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'e bir şahıs gelmiş. Peygamber Efendimiz demiş, senin ismin ne? O da demiş ki, hüzün veya hazen olabilir, hareke yok, bilmiyorum, ikisi de Arapçada caiz olan bir şey. Demiş ki Peygamber Efendimiz, ente sehlin, hayır sen hüzün değilsin veya hazen değilsin, sen sehilsin. Niye değiştirmiş ismini, niye öyle demiş? Hüzün, mahzunluk, üzüntü demek. Sehil ne demek? Kolaylık, hoşluk demek. Şeyde biliyorsunuz, Hudeybiye musalahasında karşı taraftan gelen murahhasın adını öğrendi Peygamber Efendimiz. İsmi sehl olunca tamam işimiz kolay olacak dedi. Gelenin isminden tefeül eyledi. Yani buna hayra yormak derler. Hayra yormak derler. Böyle isimlere şey yapardı. Bu devirde de hakikaten bazen bazı isimler oluyor. Allah Allah, Fesübhanallah. Nereden taktı sana babam bu ismi diye insanın hayret edeceği geliyor. Bizim hocamız da zaman zaman değiştirirdi yani şeyleri. Böyle isimleri, efendim senin ismin şöyle olmasın da hadi Abdurrahman olsun, falanca olmasın da filanca olsun diye söylerdi. Demek ki yüzü hoş, ya maddi hoşluk ya manevi böyle mültefit olması dolayısıyla hoşluk. İsmi de hoş olursa ve cealehu fi mevdiin gayri şa'inin lehu. Ona şeyin olmayan, ar olmayan bir mevkide onu kılmışsa Allah. Bu mevki tabi manevi insanlar arasındaki itibarı mevki demek olabilir. Yani insanlar seviyorlar, itibar ediyorlar, iyi insan sayıyorlar. İnsanların insan hakkındaki hükmü önemlidir. 40 kişi bir insanın iyiliğine şehadet ederse, ben o kulum hakkındaki ilmimi bir tarafa bırakırım, öteki o kardeşlerinin onun hakkındaki şehadetine itibar ederim buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Onun için insanın başkalarına hüsnü şehadette bulunması iyidir. Efendim, kendisine de böyle başkalarının hüsnü şehadette bulunmasını sağlayacak tarzda hareket etmeye çalışması uygundur. İnsanların değerlendirmesinin kıymeti var. Onun için denmiş ki, bil elsine-i halkı aklamı hak, ey hakkı. İbrahim Hakkı Erzurumi'nin o Tefvizname isimli meşhur şiirinden bir iki mısradır bunlar. Hadis-i şeriften alınmıştır manası. Halkın dillerini, lisanlarını, konuşmalarını sen hakkın kalemleri bil. Hak sözleri söyleyen kalem, yazan kalemler bil. Yani
Söyletene bak demek yani, söylenen söze itibar et. Demek ki insanların

0: arasında şöyle bir de hoşça mevkii varsa, yüzü güzel, ismi güzel, efendim mevkii, makamı, insanlar indindeki şeyi güzel, kimse ona yani ar ve edep, şeref bakımından taanda bulunmuyor, itibarlı bir kimse, o fehüve min saffetillahi min halkihi, o Allah'ın kulları içinden, mahlukatı içinden seçmiş olduğu bir kuldur. Seçkin kullarındandır demek. Saf ve seçkin demek. Yüzümüzü güleç yüzlü tutalım. Abus çehreli olmayalım. Tatlı dilli şey yapalım. Çocuklarımızın isimlerini güzel isimler koyalım. At koyuyorlar efendim. Hayvan isimlerinden oluyor filan. Yırtıcı kuş isimlerinden filan oluyor. Yani ismi güzel koyalım. İsmi güzel koyalım ve Efendimiz itibar eylemiş isimleri.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahümme, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma akhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ehdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qînî şerre mâ kadayt. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme rabbes semavati s-seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
0: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.

Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam akra, zamanı. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş, Elazığ, İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma alanında işbirliği. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar kapsamında raylı sistem altyapısının güçlendirilmesi, teknik işbirliği ve bölgesel bağlantıların artırılması hedefleniyor. Anlaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik plan oldu. 1900 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmeye başlanan Hicaz Demiryolu, İstanbul'u Şam üzerinden Medine'ye bağlayan önemli ulaşım projelerinden biri olarak tarihe geçmişti. Hat, 1. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde tahrip olmuş ve bazı bölümleri zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Yeni mutabakatın tarihi hattın modern ulaştırma ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden değerlendirilmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki demiryolu işbirliği yalnızca iki ülke ilişkilerini değil aynı zamanda bölgesel ticaret koridorlarını da güçlendirme potansiyeli taşıyor. LGS 3 gün kala ailelere uyarı. Evde sınav konuşmasını azaltın. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kaldı. 13 Haziran'da 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınav öncesinde hem öğrencilerde hem de ailelerde heyecan ve stres artıyor. Doktor öğretim üyesi Pınar Aylinkaya sınav kaygısının hem zihinsel hem de bedensel düzeyde hissedildiğini belirterek sınav öncesinde gerginlik, mide bölgesinde sıkışma hissi ve uyku güçlüğü gibi belirtiler kaygının doğal yansımalarıdır dedi. Kaygının tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflenmemesi gerektiğine vurgulayan Kaya, bunun yerine yönetilebilir hale getirilmesinin önemine işaret etti. Öğrencilere günlük plan yapmalarının güven hissini artıracağını belirten Kaya, her sabah o gün yapılacakların planlanması kontrol duygusunu güçlendirir dedi. Ailelere de uyarılarda bulunan Kaya, bu sınavı kazanmalısın gibi baskı oluşturan ifadeler yerine elinden geleni yaptığın gibi destekleyici cümleler kullanılmalı dedi. Ev ortamında sınav konuşmalarının sınırlandırılması gerektiğini de vurgulayarak bunun öğrencinin zihninde sınavı sürekli bir tehdit

0: ses olarak algılamasını engelleyeceğini ifade etti. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda sağlıklı iletişimin inceliklerinden söz edeceğiz. İçinde bulunduğumuz iletişim ve bilişim çağı bize çok yönlü iletişim imkanları sunuyor. Mekandan bağımsız iletişim imkanları gelişirken nitelikli iletişimin önemi de artıyor. Zira yapılan araştırmalar, insanların günlük hayatta birbirlerinin ne söylediklerinden ziyade nasıl söylediklerine dikkat ettikleri sonucunu ortaya koymakta. Mesajın doğru aktarılmasında ve sağlıklı bir iletişim kurulmasında dil ve dil ötesi unsurların önemine dikkat çekilmekte. İnsanlara doğru yol rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim, sosyal hayatın pek çok alanında olduğu gibi iletişim konusunda da yol gösteriyor, sağlıklı iletişimi sağlayan sözlü ve sözsüz unsurlara, ilkelere işaret ediyor. Kur'an bu yönüyle insana yaratıcısı tarafından sunulan bir iletişim kılavuzu. Kur'ani iletişim ilkeleri bir bütün olarak ele alındığında iletişimde doruk noktaya ulaşmak mümkün. Kur'an'da tebliğ et, ilet, çağır, söyle, haber ver, bildir, anlat, öğüt ver, selam ver gibi iletişime dair pek çok kitap bulunmakta. Kur'an, iletişim sürecine bütün varlık alanlarını dahil etmekte ve insanların birbirleriyle iletişim kurmasını öğütlemekte. Allah'ın insana öğrettiği isimler sayesinde diğer insan ve varlıklar hakkında bilgi, İletişim ve ilişkiler gündeme gelmekte. Kur'an, iletişimin önemini, "Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp yardımlaşasınız diye sizi kabimlere ve kabilelere ayırdık." ayetiyle bildirmekte. İnsanların tek bir millet olması yerine farklı millet ve kabilelere ayrılmasındaki hikmetlerin başında Allah'ın insanları değişim ve gelişim kabiliyetine sahip olarak yaratması bulunmakta. Çeşitli ayet-i kerimeler insan ilişkilerinde nasıl davranılması ve hangi ilkelerin gözetilmesi gerektiğine dair rehber niteliğinde. İşte bu çerçevede Kur'an'daki iletişim ilkelerini aktaracağız programımızda. Sözsüz iletişim ya da beden diliyle iletişim kurmak bunlardan biri. Kur'an, iletişimin iki temel unsurundan, sözlü ayetler ve sözsüz sembollerden söz ediyor. Vahiy, sözlü iletişimin en güzel örneğini oluşturuyor. Allah-u Teala'nın sözsüz ayetleri olan yeryüzündeki varlıklarsa, akıl sahibi insanla sözsüz bir iletişim kurmakta. İnsanlar arasında beden diliyle gerçekleşen sözsüz iletişimse bir ifadeyle bütün bir bedenin işrak ettiği karşılıklı bir etkileşim. İçinde duyguların da yer aldığı, muhatabı daha fazla etkileyen kalıcı bir iletişim. Ayet-i kerimede, "Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir." ayet-i kerimesiyle, İki yüzlü iletişimden inananlar men edilmekte. Doğru bilgilendirmek. İnsanın muhatabına doğru ve isabetli bir mesaj aktarması, sağlıklı iletişime götüren temel kavramlardan. Kur'an, insanı aktarılan ve alınan bilginin kaynağının doğruluğunu araştırmaya teşvik etmekte. "Ey iman edenler! Şayet bir fasık size bir haber getirirse, doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de, yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz." buyruluyor. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Kur'an, insana iletişimde doğru bilgiyi aktarmanın, sağlam kaynaklardan beslenmenin yanı sıra iyiye ve doğruya yöneltmek, kötü ve çirkin işlerden sakındırmak gayesinin benimsemesini öğütlemekte. "Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz, insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız." Doğruya ve zorluklar karşısında sabır.

buna yönlendirmek. Kur'an'da yer alan iletişim ilkelerinden bir diğeri de insanların iletişim esnasında birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri. Nitekim Asr suresi de bunu anlatır. Asr'a yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Bu surede yer alan dört maddenin gereğini yerine getirmeyenlerin ziyan ve hüsran içinde olduğu bildirilmekte. İnsanların karşılıklı olarak birbirlerini doğruya yönlendirmeleri, zorluklara karşı aktif bir sabra teşvik etmeleri, iletişimi daha nitelikli kılmakta ve ilişkileri güçlendirmekte. Sağlıklı iletişimin inceliklerinden bir diğeri yumuşak davranmak. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, "Ey Resulüm, genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile" buyurulmakta. Onun davet görevinde başarılı olması Allah'ın bir rahmeti olarak çevresindeki insanlara yumuşak davranmış olmasına bağlanmakta. Şefkat ve merhamet, insanın iletişimde ve karşılıklı kabulde ihtiyaç duyduğu erdemler arasında yer alıyor. Dinlemek. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. Ayetleri, mesajın anlaşılabilmesi için ona samimiyetle kulak verilmesi ve aktif bir şekilde dinlenilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sağlıklı ve nitelikli bir iletişimin sağlanması için kaynak tarafın mesajı aktardığı esnada alıcı tarafın dinlemesi kaçınılmaz bir gereklilik. Dinlemek, işitmekten farklı olarak özel bir gayri türünü. İnsanlar arasında kurulacak iletişimin niteliğinin asıl belirleyicisi tarafların birbirlerini karşılıklı olarak dinleme becerileri. Dinlemeyi eşlik eden düşünme, kavrama faaliyeti ve aynalama geri bildirimiyle konuşan kişiye kendini değerli hissettirmek ve kaliteli bir iletişim kurmak mümkün. Değerli dinleyenlerimiz, sağlıklı iletişimin inceliklerinden söz ediyoruz. Bir diğer alt başlık, anlamlı konuşmak, boş ve gereksiz konuşmamak. İnsana özel olarak bahşedilen dili kullanma, konuşma kabiliyetinin nasıl kullandığı da önem arz ediyor. Sesin tonu, hızı, şiddeti, hangi kelimelerin seçilerek vurgulandığı, hangi yerlerde duraklandığı gibi hususlar, dil ötesi iletişim unsurları arasında. Ayet-i kerime şöyle, "Müminler muhakkak felah bulmuş umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler." Allah-u Teala'nın kullarında görmek istemediği her türlü boş davranış arasında anlamsız ve yararsız işler geliyor. Karşılıklı olarak bir duygu, düşünce, bilgi, beceri ve haber paylaşımı olan iletişim, paylaşılan bilgiler anlam ve fayda vermediğinde tek taraflı bir aktarıma dönüşüyor. Kur'an'da boş sözlerden uzak durmak ayeti kerimelerde müminlerin özellikleri arasında sayılmakta. Bir başka unsur, hakkında bilgi sahibi olunmayan konularda konuşmamak. Ki bu da iletişime engel olmakta ve Kur'an'ın benimsemediği davranış örneklerinden. "Haydi siz, hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız" diyelim. Peki, niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir, siz bilemezsiniz ayetinde bu konuya vurgu yapılıyor. Zira kesin bir bilgiye dayanmadan ortaya atılan iddialar konuşmanın taraflarına bir fayda sağlamamakta ve anlamsız boş konuşmaya sürüklemekte. Son not, söz ve davranış tutarlılığına sahip olmak. Yine Kur'an-ı Kerim'de "Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz?" ve "Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?" buyurulmakta. Bu ayet-i kerimelerde tutarlı söz ve davranışlar sergilemenin gerekliliğine işaret ediyor.
İşte bu ayeti kerimelerden örneklerle

0: Kur'an-ı Kerim'de iletişimin ilkelerinden bahsettik. Sağlıklı iletişimin inceliklerinden söz ettik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Mercek.
2: Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Evrensel Ahenk programımızın bu bölümünde Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Tataristan müziklerini incelemek ve güzel örneklerle biraz tanıtmak

istiyorum. İlk olarak Ahror Rahmanov'dan Özbekçe Kim Okursa Kur'an isimli eserini dinledik birlikte. Bugün bolca Özbek ve Tatar müziğinden kulağımıza lezzetli örnekler sunacağız inşallah. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Özbekçe bir eserle başladık. O halde Tatarca bir eserle devam edelim. Radyomuzda sıkla duyduğunuz bu güzel eseri Grup Rayhan'dan dinliyoruz şimdi. Bolgar isimli eser sizlerle.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Özbekistan çoğunlukta Özbek Türkleri, azınlıkta Tacik, Kazar Türkleri ve Ruslardan oluşur. Müzik bakımından da bu kültürlerden, İran'dan ve Araplardan etkilenmişlerdir. Buhara ve Semerkant'tan doğduğuna inanılan şaş makam, yani 6 çeşit makam kullanırlar. Sufi şiirlerinin müzikleştirilmesi konusunda da bayağı başarılı çalışmaları olmuş. Yaygın kullandıkları enstrümanlar tanbur, dutar ve sato gibi yaylı çalgılar, çok uzun borusu olan bir çeşit zurna ve deftir. Şimdi Özbekistanlı yorumcu Nosir Ali Maksumov'dan Naat şeklinde Muhammed Resulullah adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Tataristan'dan bahsedelim biraz. Tataristan, Tatar ve Finli Türklerin oluşturduğu bir ülke. Müziklerinde Türk ve Finlandiya esintileri olan Mongol ve Macar müziklerine köprülük yapan bir tarz hakim. Kullandıkları enstrümanlar genelde

ey Rabbimiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin kin rahmetin bilen yarlıkka. Hem alarını ut gazabına duşan itme. Ey

Hiç vakit kaybetmeden sıradaki eserimizle devam edelim. Tatarlı genç Ahmet Djavatanov'dan dinliyoruz. Sami Yusuf'a ait bu güzel eseri Ahmet Djavatanov kendi şivesiyle çok güzel harmanlamış. Kendisinin You Came To Me cover'ını dinleyelim o halde.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Son olarak Tatar müzisyenlerinden Saida Muhammed Nazova'dan Adın Ahmet adlı eser stüdyolarımıza konuk olacak. Ama onun öncesinde Özbek enstrümanlarının kullanıldığı ve Özbek bir grup olan Sodiana orkestrasından güzel bir müzik ziyafetiyle sizleri baş başa bırakıyorum.

Bugünkü Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan ve Tataristan'a ayırdığımız programımızı burada nihayetlendiriyoruz sevgili dinleyenler. Saide Muhammed Zanova'dan güzel bir Tatar eseriyle programımızı nihayetlendirelim. Haftaya başka bir görev ve müzikleriyle sizleri yeniden ağırlayacağım inşallah. Günleriniz sevinç, hayır ve bereketle geçsin. Hoşça kalın.

Bir de tabii biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bugün de. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan

0: meyvelerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun, ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akademisyenleri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelifi'ye kadar gelmiş, fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup, hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay, Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor, fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş. Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer, sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, Gez, Gör, İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Akra'dayız. Bugün de Gez, Gör, İbret Al programımızda çok değerli misafirlerimiz var. Bildiğiniz gibi sevgili dinleyicilerimiz, programımızda gezen, gören, seyahat eden ve tecrübelerini bizimle paylaşan misafirlerimiz oluyor. Bugün de çok değerli bir misafirimiz var. İsmet Müstecep konuğumuz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Müstecep mi, Müstecap mı?
3: Aslında Arapçası Müstecap ama Türkçe Müstecep diye geçmiş, yani böyle kimlikte Müstecep diye evet koymuşlar ama aslı Müstecap.
2: Müstecap ne demek?
3: Kabul olunmuş demek, Arapça bir kelime. İsmim ve hatta Arapça ile ilgilenenler için.
2: Peki şey mi? Duanın kabul olunmuşu gibi değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
3: Kelime manası direkt kabul olunmuş da hani özel böyle duaya bir yansıma olduğunu duymadım. Olabilir de belki, bilmiyorum. Araştırmam
2: tabii
3: lazım.
2: Tabii İsmet Müstecep deyince ben acaba bir rumuzu mu var diye düşündüm. Evet. Özellikle sosyal medyada falan kullandı. Ama gerçekten soy ismiymiş bu arada. İnsanlar ilk söylediğinde herhalde soy ismine takılıyorlar diye tahmin
3: evet,
2: ediyorum.
3: Evet, yani hani hep bir Müstecep dediğimde yani tek seferde anlayana pek rastlamadım. Hep bir kodlamam gerekiyor işte, hep bir öyle.
2: Evet, o zaman haklıymışız.
3: Var. Evet evet, yok kesinlikle evet. Haklısınız.
2: Peki İsmet Müstecep neler yapar, nelerle uğraşır, geziyorsun, evet. Gayet planlı programlı geziyorsun, güzel kayıtlar alıyorsun, görsel videolar çekiyorsun. Öncelikle kimdir ve gezilerin nasıl başladı, bunlarla alakalı konuşalım.
3: Aynen. Çok özet kelimelerle söyleyecek olursam İsmet Müstecep 22 yaşında, bolca hayal kuran, gezgin ve film yapımcısı, video editörü diyebileceğimiz biri. Gezmeye yaklaşık 1,5 sene önce başladım. Ve YouTube kanalım var. Bir taraftan oraya içerik üretiyorum ama çok süper aktif değilim. Daha ziyade video prodüksiyon işleriyle gezilerimi finanse ediyorum diyebilirim. Bu sayede işte gezmeye çalışıyorum. Birçok ülkeye gittim. 1,5 sene önce verdiğim bir karar gerçekten.
2: Nasıl bir karar verdin?
3: Ya şöyle bir durum vardı aslında. Evet, yani hani çok ilgileniyordum gezmekle alakalı. Daha önce de birçok insanı takip ediyordum, izliyordum, çok merak ediyordum. Kararı şöyle aldım. Bir motivasyon arayışım vardı açıkçası. Çok fazla işte yani yaklaşık 13'lerimden beri falan bir iş odağım vardı. Bu hobimdi, sonra mesleğime dönüştü falan. Bunun bayağı bir geçmişi de olduğu için çok işin içinde hissettim kendimi. Zor da bir şeydi gezmek. Özellikle günümüz şartlarındaki ekonomik durumları göz önünde bulundurursak. Ama işte bir şekilde böyle kenara köşeye birikimler yaparak böyle minik bir bütçe oluşturdum. Ve evet, motivasyonumu sanırım şeyde buldum. Gezmekte buldum.
2: Önce kendine bir hedef belirledin.
3: Evet.
2: Bu hedefe giderken de neler yapabilirim diye. Yani hayal kurmaktan ziyade aslında hayallerini gerçekleştirmek.

0: gerçekleştirmek için adımlar attın.
1: Evet, aynen tabii. Somut adımlar attım. Tabii ki kolay değil. Yani çile dolu bir şey. Belki bir klişe de bir şey yani, hep gezmek veya işte tek seyahat edenler için, ama evet yani çok zorlu bir süreç. Zaten yol yaklaşık işte 13'e yakın falan filan bir ülkeden söz ediyoruz. İşte bir hafta o ülke, ardından diğer ülkeye geçmek, oradaki konaklamalar, ulaşımlar, her ülkenin kendine göre bir kültürel tarafı. Evet yani hiç kolay ilerleyen bir şey değil açıkçası.
0: Gözüktüğü gibi değil diyorsun.
1: Ya kesinlikle tutkuya sahip olmak gerekiyor bence. Hem gezip hem o zorluklarla mücadele edip hem de keyif alabilmek için.
0: Senin bu sıralamandan sonra ülkeler arasındaki farklılıklar, yolculuklar deyince programımızın bir jenerik cümlesi var. Yollar insana haddini bildirir.
1: Aynen. Bence
0: doğru,
1: çok
0: mu diyorsun?
1: Evet, sunuyor bir şekilde bence yani.
0: Özellikle böyle iddialı olduğunuz yerlerden daha çok çıkıyor sanki, değil mi, sorular yollarda?
1: Evet, evet, evet. Gerçekten öyle.
0: Şimdi geziyorsun. Peki neden geziyorsun? Yani gezmek ilk gönlüne ne şekilde düştü? Tutku dedin çünkü.
1: Evet aynen. Motivasyon arayışımdan yola çıktı. Sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için bir motivasyona ihtiyacım vardı ve bu hani gezmekle buluştu. Nasıl diyeyim? Böyle çok kolay ilerleyen bir tarafı yok. Karar verme aşamasında da yani çok fazla düşündüm açıkçası ve bayağı uzun aylar boyunca böyle bununla ilgili bir aksiyon alamadım. Harekete geçemedim. Tabii yani yaşımla da alakalı. Bir de yurt dışına çıktığında yani tamamen başka topraklardasın ve o ülkede hiçbir insanı bile tanımıyorsun. Fikri birazcık ürkütüyor başta yani, ne yalan söyleyeyim. Sanırım birazcık yaparak alıştığım bir şey oldu.
0: Sanki yüzmeyi suyun içinde öğrenmiş,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet aynen, evet. Hep yani bu işimde de böyle. Bunu yaparak yani, yaparak ve deneyerek ve başarısız olarak öğreniyoruz
0: tecrübe
1: bence.
0: Evet. Evet. İlk hangi ülkeydi gittin?
1: İlk ben Arabistan'a gittim. Tabii bir umre için öyle bir ziyaretim olmuştu. İbadet için. Ardından bir arkadaşım direkt aradı. Yine böyle bir seyahat tutkunu bir arkadaşım. Ya dedi işte Katar'a bir bilet buldum. Makul de bir rakam. Oradan da Afrika'ya gidebiliriz, Uganda'ya dedi. Geliyor musun dedi. Böyle bir 5 saniye içinde falan karar verdim sanırım. Tamam dedim, geliyorum dedim. Ya bir de yani ekonomik anlamda da hani elimde az bir şeyin hani olduğu bir döneme denk gelmesi de bir tesadüf yani hani. Neyse sonra aldık biletleri direkt o akşam. Bir hafta falan sonra ben böyle Afrika'daydım yani, hani bambaşka bir evren, bambaşka bir coğrafya ve yaşam şartları.
0: Yani ilk gezin böyle başladı.
1: Evet direkt.
0: 5 saniyede karar verdin.
1: Aynen, gerçekten öyle oldu. Yani evet, fikri vardı tabii de hani o hadi artık ben de meydanlardayım fikri tamamen bir 5 saniyelik bir şey sanırsam yani, daha fazlası değil.
0: Katar üstünden?
1: Evet aynen, Katar'da kaldık birkaç gün, ardından Uganda'ya uçtuk. Asıl hedef hani Uganda'ya.
0: Sen tabii bu vakte kadar bütün birikimlerini yapacağın geziler için yapıyordun.
1: Evet yani tabii hani bir miktar bir birikim yapmıştım zaten, ama daha uzun vadeli şeyler vardı planımda. Daha ziyade şöyle bir fikir vardı: hem gezmek hem de gezerken de bir şeyler üretebilmek ve o ekonomiyi bir şekilde döndürmek. Hani gezmeyi aslında birazcık böyle yaşam biçimi haline getirmeye çabalıyorum. Yani bu çok uzun vadeli bir şey olması gereken bir şey bence. Yani her insan bir şekilde bir fırsatını bence bulabilir. Yani evet çok ekonomik anlamda da çok iyi değiliz, farkındayım, ama istedikten sonra bir insan yapabilir yani, bu kesinlikle
0: yani,
1: böyle.
0: Yani tabii önümüze çıkan fırsatları veya kendimiz bir şey istiyorsak o fırsatları değerlendirme de
1: evet,
0: bize ait aslında.
1: Öyle,
0: bu
1: evet,
0: çok gelen misafirlerimizle konuştuğumuz herkesin ortak, özellikle
1: evet,
0: gezen, yollarda seyahat eden arkadaşların ortak bir fikri. Herkes gezebilir. Konforuna dikkat eden, standartları daha yüksekte gezebilir. Son dönemde gençler daha çok geziyor. Fakat parası olmayanlar daha çok geziyor aslında baktığınızda. Ya burslarını biriktiriyorlar, ya kredilerini biriktiriyorlar, okul kredilerini. Ya da yıllık bütçelerini çok ciddi kısarak
1: evet,
0: artan parayla geziyorlar. Şimdi baktığınızda hayatınızın en parasız olduğunuz dönemlerden bir tanesi. Özellikle burslu olan arkadaşlarımız için söylüyorum. İleriki dönemlerde para kazanmaları daha makul. Bu sefer de vakit sıkıntısı, önceliklerin belirlenmesiyle ilgili bir şeyle karşılaşacak.
1: Evet.
0: Aslında en iyi an o andır diye bir söz var. Önümüze çıkan fırsatları o anda ertelemeden
1: evet,
0: değerlendirmek birçok şeyde, sadece gezide de değil, önüne çıkan fırsatı o anda değerlendirmek daha sonra hayıflanmanın önüne geçer diye düşünüyoruz.
1: Evet kesinlikle. Ya bu arada az önce dediğiniz şu küçük miktarlar harcayarak çok gez fikri sanırım hani tabii ekonomimizden de yola çıkarak en mantıklı yapılacak şey. Bu arada onun bayağı bir faydasını gördüm yani. Şöyle ki işte son aylarda diyeyim, böyle geceleri işte gözlerim yorulana kadar işte bazı internet üzerinden web sitelerinden falan işte ucuza biletler bulma çabaları falan, bunları yani çoğu bilir
0: muhtemelen
1: gezen insanlar.
0: Evet,
1: tabii. Ya çok avantajları da oldu bir taraftan. Ürdün'e işte gitmek istiyordum örneğin. Atina'dan mesela işte Ürdün'e gitmek çok daha makul.
0: Aktarmalı daha
1: oradan
0: uygun.
1: Daha ucuz havayolu şirketleri falan filan var Avrupa üzerinde. Her neyse, benim de Schengen'in olduğu bir döneme denk gelmesiyle beraber yani yerimde durmam imkansız. Çünkü 94 TL'ye bilet bulmuşum Atina'ya. Atina'dan da 25 Euro'ya, ne kadar ediyorum bilmiyorum da o da 150-200 lira falan herhalde, Ürdün'e bilet bulmuşum. Toplamda yani tabii ki aynen gidebiliyorum o kadar paraya ve inanılmaz bir şey yani, yeniden bir heyecan sarıyor. Evet, milyarlarım falan yok ama evet yani öyle yüzlerce lirayla da bayağı ülkeler değişebildiğimi görmek bayağı etkileyici. Evet. Ya bu arada 94 TL'ye İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya gittim ama evden İstanbul Havalimanı'na gitmek için
0: taksi kullandım.
1: Evet, 140 lira ödedim.
0: O da ilginç olmuş, evet.
1: Yani kaçıracaktım hiç abi. Bazı şeyler yaşandı da sadece evet yani, o çok ironik bir durum bence.
0: Çok iyi nasiplenmişsin yalnız.
1: Ya evet aynen. Evet,
0: diğer kısımda. Şey de öyle, mesela kalacağın yer. Kimisi var 5 yıldızı ve standartları çok yükseği de tercih edebilir. Bu tamamen tercih ve şartlarla alakalı. Ama diğeri de hosteller var. Yani daha düşük kalitede oteller var. Sonrasında ev kiralama var mesela.
1: Evet,
0: bu da
1: evet,
0: çok
1: evet.
0: Yaygın.
1: En sık.
0: Evet. Sadece insan işte belirli şeylere dikkat ediyorsan, temizlik gibi, buna göre tercihini yapıyorsun aslında.
1: Aynen. Aynen. Evet yani o konaklama konusu da aynen. O şekilde. Zaten en önemli gider kalemleri yani hani ulaşım, konaklama, yemek. Konaklama konusunda da evet ben daha ziyade işte özel ev kiralama seçeneklerine gidiyorum ya da oda kiralama falan gibi. Tabii ki temizliğini falan değerlendiriyorsun sonuçta. Bunlar dünya üzerinde çok büyük şeyler olduğu için, işte internet siteleri vesaire olduğu için hani oradan zaten onu seçip yapabiliyorsunuz. Çok daha makul rakamlara da gelebiliyor bu sayede. Hostel ve benzeri şeyde de kaldım. Örneğin Almanya'da bir hostelde kaldım. Çok güzel arkadaşlıklar falan edindim. Normalde hep hikayelerden duyardım böyle işte de şöyle arkadaşım var, o ülkede şöyle tanıştık, böyle şeyler yaptık falan. Evet aynen yani orada bir tane arkadaş da edindim ve tabii ki yani çok farklı oluyor böyle ve o kadar ortak yanımızın olduğunu bir günde öğrendik. 10 saate yakın konuştuk. Köln'de oradan oraya yürüdük, işte kahve içtik, şey yaptık. Evet yani böyle çok tesadüf
0: çok
1: şekilde
0: olmuş.
1: Evet
0: çıkabiliyor. Var mı peki diğer ülkelerde de edindiğin arkadaşlar?
1: Evet aynen, bazı ülkelerde var. Ya özellikle ben şeyden bahsetmek isterim. İşte en sondan bir önceki ziyaret ettiğim ülke Sierra Leone. Afrika'da, Batı Afrika'da
0: Sierra
1: bir ülke.
0: Sierra Leone.
1: Aynen, Sierra Leone diye
0: bir ülke.
1: Evet, bir ülke bu. Batı Afrika ülkesi. Bu arada sanırım hani ciddi bir nüfusu da var.
0: Tam olarak Afrika'nın neresinde?
1: Batı Afrika tarafında.
0: Batı Afrika.
1: Çad'ın sınırı olduğunu biliyorum. Okyanus'ta okyanus sahil şeridinde bir yer.
0: Sierra Leone.
1: Aynen, Sierra Leone. Açıkçası arkadaştan bahsediyordum. Sierra Leone'da başkente de böyle yaklaşık 300 kilometreye yakın bir mesafede ki yani Afrika şartlarında ulaşım 10 saat falan demek 300 kilometre için. O 300 kilometre mesafedeki bir şehrin köyünde tesadüfen tanıştığım bir arkadaşım. Aynı benim gibi çocukluk hayali olan işte bir yönetmenlik, işte bir video kurgulama merakı, bir filmmakerlık merakı olduğunu söyledi bana. Bununla ilgili ne yapmalıyım yani falan diyor. İşte yani Allah'ım ne söyleyebilirim, nasıl bir tavsiye verebilirim ki bu arkadaşa? Hani Yusuf da adı da. Bayağı bir yani düşündüm. Çünkü elektrik yok o köyde. İnternet zaten yok.
0: O orada mı yaşıyor?
1: Evet aynen, o köyde yaşıyor ve şey ileride yönetmen olmak istiyor yani bu arkadaş.
0: Peki dilleri ne? Arapça?
1: İngilizce konuşuyorlar ya. İngiliz sömürüsünde olmuşlar bayağı bir. Herkes İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla iletişim konusunda
0: yerel dilleri var mı
1: yok.
0: Peki?
1: Tabii yerel dilleri de var. Ama ayrıca İngilizce ile daha şeyler yani daha çok İngilizce de konuşuyorlar bu arada. Her neyse, hani bir şekilde bir interneti bulmaya çalış en azından, da hani oradan bazı kaynakları önerebilirim sana. Bak ben çok faydalandım işte, bir sürü şeyler öğrendim, bazı kaynakları önerebilirim falan. Öyle yazdım verdim ona. İşte belki diyorum hani Freetown'a, oradaki başkente gitsen, hani orada belki bir televizyon kanalı vardır. Her ne kadar biz o ülkenin adını duymasak bile.
0: Yalnız o köyde yaşıyor fakat böyle bir şey istiyor.

0: Evet, böyle bir hayali var mesela. Biz yaşıtız bu arada hani onunla. İşte ben Türkiye'de yaşadığım için işte mesela yani internet var, bizim burada elektriğimiz var ve bir şeyler yapabilmişim. Şu an bir şekilde hani bu işimden para kazanabiliyorum ama yani evet yani hani o orada doğmuş mesela ve ya bu kadar yani hayat gerçekten çok acayip olabiliyor ya bazen. O hiç unutmadığım bir arkadaş. Yani numarasını falan işte şey yaptım falan da.
1: Görüşüyor musun?
0: Evet, böyle telefonla tabii çok kolay da iletişim
1: Belki
0: kurulmuyor
1: sen de
0: orayla.
1: Türkiye'ye davet edersin.
0: Zaten ettim hani öyle bir durumda ama o ülkeden buraya gelebilmesi de hiç kolay bir şey değil. Çünkü çok ciddi ulaşım masraflarından söz ediyoruz. Hani öyle bir ülkede de zaten enflasyon falan yani inanılmaz. Hani Sierra Leone'da örneğin insanlar haftada çalışıp 80 dolar falan kazanabiliyorlar ki ciddi anlamda her şey pahalı aynı zamanda. Bir uçak biletine sadece orada sanırsam yani bir 1.000 dolara yakın para vermesi gerekecek o
1: Neredeyse bir
0: arkadaşın.
1: yıl çalışacak yani.
0: Tabii aynen hani buraya gelmesi için gerçekten orada hani bir ciddi bir şeyler kazanması lazım. Ya umarım o hayaline ulaşır. Evet, böyle bir şey
1: Çok
0: arkadaşım da
1: güzel
0: olmuştu.
1: olmuş. Evet. Şimdi peki bu vakte kadar gezdiğin ülkeler hangisi?
0: Ben ilk işte Afrika'dan, Uganda'dan başladım. Afrika kıtasında yine bir ülke. Ardından işte öncesinde Katar'dı, Uganda. Ardından Ukrayna'ya gittim. Avrupa'da işte Doğu Avrupa mı diyeyim şey Saraybosna'ya gittim. İşte
1: Balkanlar.
0: Mostar, aynen Balkanlarda biraz dolaştım. Ardından Avrupa tarafında Danimarka, Yunanistan, aynen Atina'da bir süre kaldım. O Ürdün'e gitme bahanesiyle orada da güzel oldu. Nasıl diyeyim? Venedik'te kaldım bir süre. Paris'te kaldım. Ardından sanırsam Avrupa'da bu kadar. Aynen.
1: İtalya.
0: Evet, İtalya aynen. İtalya, Venedik'te yani bir süre geçirdim. O da böyle bir üçlü seyahat planlamasıydı. Şimdiye kadar süper bir şekilde aklıma gelen bunlar ilk esnada. Düşününce bir yerde ya 13 ama yani sayım şu an. Düşününce
1: Tabii
0: zor
1: yaş
0: diyorum.
1: orantısına baktığımızda daha yolun
0: Evet tabii aynen.
1: başındasın ama daha
0: Kesinlikle.
1: çok gezebilirsin gibi duruyor.
0: Ya umarım yani çok istiyorum ve bunu bir hayat felsefesi haline getirmeye
1: Hayat tarzı,
0: çalışıyorum
1: evet.
0: aynen.
1: Zaten son dönemde de çok ciddi bu alanda bunu hayata gerçekleştiren çok kişi de var. Dünyayı gezen, hatta böyle hikayeler okursun sen de bloglarda falan. Daha önceden eşiyle birlikte bankacıymış, her şeyi bırakmışlar ve birikimleriyle dünyayı gezmeye başlamışlar
0: Evet, öyle
1: mesela gibi
0: hikayeler var
1: hikaye.
0: kesinlikle.
1: Sonra sırt çantalı ekipler var. İşte sırt çantanda sayısı 13'ü geçmeyecek malzeme
0: Tabii
1: taşıyanlar
0: tabii
1: var.
0: aynen.
1: Minimalistler
0: Minimalist
1: var.
0: gezginler
1: Var.
0: çok
1: Yani
0: doğru.
1: hayatı tamamen işte gereksiz gördükleri, ağırlık hissettikleri, fazlalık gördükleri her şeyden soyutlayıp yaşanılabilir, yapılabilir şeyler. Bunu göstermek için yapıyorlar aslında. Evet, senin de hayat tarzı haline getirmek istiyorsun gezmeyi.
0: Evet, kesinlikle hani işimle alakalı da yani video üretmeye çok sevdiğim için bu hani benim için yani süper bir şey de yani bir taraftan hani işime de çok büyük şey var, hobime de çok büyük katkısı var. Çünkü gezip gördüğüm yerler ya bilmiyorum ya böyle hiç kartpostalın içinde hissettiğiniz olmuş muydu ama ben
1: Evet.
0: şu Ürdün'de Vadi Rum'da özellikle hani ne çekerseniz çekin telefonla en kötü kamerayla bile çekerseniz kartpostal gibi şey çıkıyor yani her yerden o güzel fotoğraflar falan çıkıyor. O açıdan yani bence çok güzel. Minimalist tarafıyla da alakalı evet sırt çantasıyla geziyorsunuz. Özellikle bu uçak biletlerine de yansıyor. İşte bagaj vermek istemiyorsanız daha ucuza uçabiliyorsunuz filan. Sırt çantasında olması gereken temel şeyler de var yani ki özellikle bir işte videoya merakı olan biri ise benim gibi. Ne bileyim benim çantamda drone işte kurgu yapabileceğim laptopum, kameram işte böyle gimbal'ım, kamera sabitleyicilerim, lenslerim falan. Aynı zamanda kişisel eşyalarım, konserveler falan hani böyle bayağı bir hani bir sürü şeyle geziyorum aslında ama çok böyle gram gram hesap da yaptığım olmadı değil yani oldu.
1: Peki bugün bizimle paylaşmak istediğin bir rota var mı? Benim mesela ilgimi Sierra Leone epey bir
0: Evet.
1: çekti. Afrika'da bir ülke. Muhakkak bütün gezilerinin bir başlangıcı vardır. Onları tabii tek tek süremiz yetmez. Fakat Sierra Leone'a gidişin nasıl başladı? Nereden çıktı? Yani insanlar okuduğu zaman misal bir dergide okur, bir belgesele rastlar.
0: Evet.
1: Birinin bir öyküsü dikkatini çeker. Evet, o ülkeye veya o yeri görmeliyim diyebilir. Sana nereden geldi?
0: Ya evet, Sierra Leone açıkçası hani böyle direkt seçtiğim bir taraf değildi. Daha çok Afrika'daki işte hani dünyadan soyutlanmış bir şekilde yaşayanlar işte onları görme fikri hep başından beri zaten ilgimi çeken şeydi. Bununla bağlantılı olarak hani oraya gitmenin hep fırsatını kolluyordum ki bir işte özel bir yardım organizasyonunun bir işi de buna bahane oldu aslında. Böyle böyle hani teklif ettiler ve aslında bu arada ben gönüllü olarak oraya gitmeye karar verdim. Tamamen işte orada bir reklam filmi çektim, şey yaptım falan. Tamamen yani hani oraya gitmemin aracı evet işle alakalıydı. Ama Afrika tarafını görme fikri daha öncesinden de hep ilgimi çeken şeylerin
1: Genel
0: başında.
1: olarak Afrika ilgini çekiyordu.
0: Evet aynen yani hani evet kesinlikle. Çünkü yani şöyle bir şey oluyor. Gittiğinizde adaptasyon sağlamakla ilgili bayağı bir zor oluyor. Ve buraya döndüğünüzde de ya bilmiyorum ne kadar hissettirilebilir böyle diyeceğim şey ama gerçekten hani bir 50 yıl 60 yıl öncesine ışınlanıyorsunuz otomatikman. Yani her şey analog ve herkes dışarıda ve işte ne bileyim susuzluklar ve yemek bulma ihtiyacı insanların temel içgüdüleri falan yani hani bunların doğurduğu sonuçları orada gözlemliyorsunuz. Yani her şey çok temel seviyelerde. Bu yani sanırsam işte yani evet
1: Dikkatini
0: oradan bir
1: çekiyordu.
0: evet dikkatimi çekiyor ve oralardan ders almaya çalışmak sanırım en
1: Kendi hayatına
0: özündeki.
1: ibretler çıkartmak için değil
0: Kesinlikle
1: mi?
0: kesinlikle evet çok faydası oluyor bana.
1: Gezmenin hayatlara aktardığı katkılardan en büyüğü belki de bu insanların yaşamlarını görerek aslında kendi
0: Evet.
1: hayatının şükürlerini
0: Evet.
1: ediyorsun. Ve bilmiyorum sana da öyle oluyor mu? Bakıyorsun sen, aa çok nimet, senin üzerinde çok nimetler var. Bunun şükrünü nasıl eda edebilirim diye de düşünüyor olabilirsin.
0: Evet tabii yani evet ya bunu hatırlatıyor en azından. Tabii unutuyoruz yani o
1: Değil mi?
0: şükretmeyi evet çok sık unuttuğumuzu biliyorum. Ben unutuyorum yani başta. Ama böyle şeyler işte yeniden böyle bir silkinmeye sanırsam neden oluyor. Evet bunu da sanırım hayat boyu böyle devam ettirmeye çalışmak lazım. Çünkü yine unutacağımı da biliyorum ama yine bir şekilde hatırlatmak için bir bahaneler.
1: Yenilemek için.
0: Evet
1: Evet.
0: ya bu arada ile gezerek de değil. Yani hani herhangi bir şekilde bence elindekiler kıymetini biliyor olmak çok önemli bir şey bu hayatta.
1: Kesinlikle.
0: O açıdan iyi bence.
1: Yolculuğun başladı. Gideceğini duydun. Yani orada bir iş sebebiyle mi gittiniz
0: Evet,
1: Sierra Leone'a?
0: Sierra Leone aynen tamamen hani bir iş sebebiyle oldu. Bir işte reklam filmi ihtiyacı vardı. Ben de video prodüksiyon alanında bu böyle işler yapıyorum. Sosyal medya içerikler üretiyorum. Derken hani Afrika'ya gidiyoruz. Hatta ben Danimarka'daydım haberi aldığımda. 3 gün sonra Afrika'ya gidiyoruz. Geliyor musun? İşte falan gibi böyle bir diyalog geçti.
1: Yalnız kuzeyden birden.
0: Gerçekten öyle. Yani o çok önemli bir şey. Danimarka'da gerçek anlamda kar falan yağıyordu. Öyle bir mevsimdi. Sierra Leone'da yani 72 saat sonra beni 30 dereceye yakın aşırı nemli bir hava karşıladı ve hani ben ne olduğunu bilmiyorum da vücudum hani böyle artık vücudumun verdiği tepkileri falan hani izlemeye başladım.
1: Ne oldu peki?
0: Ya öncelikle ilk gün uyandığımda hatta bir video falan da vardı böyle her tarafım şişmişti böyle. Şişmişim tamamen nasıl neden oluyor bilmiyorum ama hani gözlerim işte yüzüm müzüm ekstra böyle bir şişmişti. Tabii bu genellikle şey oluyor öksürük boğaz ağrıları falan o iklim hızlı değiştiğinde. Bir de ben çok şey böyle çok etkilenen bir insanım özellikle yemeklerinden falan her gittiğim yerde bir hasta oluyorum yani ya da döndükten sonra. Biraz etkileniyorum sanırsam çok aşırı baharatlı şeyler oluyor
1: Çok
0: bazen.
1: gezen bir arkadaşlardan bir tanesi, öyle seyyah olan Sevde Sevan Usak. O da Tanzanya'da yaşıyor. Onun kendine edindiği bir tecrübe var. Her gittiği ülkenin soğanını yermiş.
0: Evet.
1: O soğanı yediği zaman hiç hasta olduğumu hatırlamıyorum diyor.
0: Evet.
1: O bölgenin soğanını yiyince ne grip ne de başka bir hastalık geliyormuş ki Afrika'nın birçok ülkesinde geziyor o. Yani bu da belki sana bir şey
0: Evet,
1: olabilir,
0: aynen.
1: tavsiye
0: İyi oldu,
1: olabilir.
0: aynen. Duyduğum iyi oldu.
1: Gittiğin ülkede hemen soğan yiyeceksin yani.
0: Aynen. Direkt bir doğal
1: Evet.
0: antibiyotik edasıyla. Doğru, mantıklı, aynen.
1: İş için gittiniz. Planlamaları sen mi yaptın? Orada bir tura dahil olmayacaksınız.
0: Evet tabii aynen. Yani bir organizasyon vardı. Dolayısıyla hani o organizasyona bizim çekim programını adapte ederek hani gelişen bir rota vardı aslında. Daha ziyade bir iş odaklı olduğu için. Zaten bu arada hani turistik anlamda da hani böyle her yer görülmesi gereken şey bence. Çünkü daha ziyade yerlerden öte insanlar orada ilgi çekici. İnsanlar yaşadığı hayatlar ve oradaki hikayeler bence daha çok ilgi çekici. Yaptığım işte tam bunun göbeğindeydi. Yani işte bazı röportajlar alıyorduk ve işte ne bileyim katarak hastası olan bir teyzenin mesela işte bir şeyini çektik falan. Orada böyle evet çok güzel, naif bazı şeyler, hikayeler de
1: peki
0: yakalama
1: gezme
0: fırsatımız.
1: imkanı

0: İnanılmaz bir etkisi vardı kesinlikle ya. Hiç unutamıyorum.
1: Peki kendine özellikle onların kültürel yapısıyla alakalı çıkarttığın bazı notların falan oldu mu bizimle paylaşmak istediğin?
0: Şey ya aslında böyle kültürel yapılarıyla alakalı ya şöyle bir şey olabilir. Çok uzun süre boyunca hani bir sömürü yaşamışlar. Bu bir gerçek ve biz beyazız sonuçta öyle ya da böyle. Bu orada yani herkesin siyahi olduğu bir ülkede çok dikkat çekiyor. Ve beyazlara karşı hani ister istemez bir şeyleri var yani. Bir ön yargıları olduğunu düşünüyorum. Gerek kurduğum ikili diyaloglardan. Tabii ki biz ya, sağlık hizmeti götürdüğümüz için dediğim gibi bir hani bu çok minimum seviyedeydi ama yani böyle bir bastırılmış bir toplum, savaştan da yeni çıkmışlar bu arada. Sierra Leone öyle de bir ülke. Yani yaklaşık 8 yıl öncesine kadar inanılmaz katliamlar yaşanmış. Yani özellikle oradaki elmas madenlerinden, altın madenlerinden sebep çok fazla var. Yani o madenler her yerde hem de. Orada bile bana getirdiler örneğin o elmaslardan falan gösterdiler. Dolayısıyla hani beyazlara karşı böyle bir yaklaşımları vardı. Sanırım kültürlerine bayağı bir şey yani
1: Bir
0: etkilemiş
1: İngiliz
0: o durum.
1: sömürüsüydü.
0: Evet tabii aynen 90'lara kadar sanırsam yanlış
1: Sanki
0: hatırlamıyorsam.
1: bir film vardı değil mi? Kanlı Elmas mıydı?
0: Çok doğru
1: Evet.
0: evet.
1: Kanlı
0: Evet.
1: Elmas. Evet.
0: Aynen Kanlı Elmas'ın aslında hikayesinin geçtiği de bir ülke
1: Evet.
0: Sierra Leone. Oradaki sahnelerin bir kısmının da hatta işte çekildiği yerler falan olduğunu orada bize gösteriyorlardı. İşte şurada şöyle şeyler var
1: Madenler
0: falan.
1: vardır.
0: Tabii.
1: Yani evet, madencilik tesisleri.
0: Aynen yani o hikaye bayağı orada geçiyor. Onun gerçeği gibi bir şey. Sadece savaşsız haliyle aslında bizim gördüğümüz şey.
1: Evet, oldukça ilginç olmuş. Ne kadar kaldınız?
0: Yaklaşık 12 gün kadar kaldık. Yani 12 gün zaten gayet yetti. Son günlerde hani gerçekten hani zorlanmaya başlamıştık bir anlamda.
1: Sen bir de Danimarka'dan gelip o
0: Tabii
1: tarafa geçmişsin.
0: aynen Danimarka'dan Türkiye'ye, Türkiye'de bir gün kalıp sonra oraya falan öyle üçlü bir iklim değişikliğinden de sebep son günlerde zorlandık kesinlikle. Yemek işte yani oranın kendi yemeklerini böyle her yerde yediğiniz gibi yiyemiyorsunuz hiçbir şekilde. Sağlık durumu var çok ciddi bir şekilde. Suyunu hiçbir şekilde içemezsiniz. Yani bakanlıklar, Sağlık Bakanlığı konuda çok uyarılar veriyor. Çok fazla hastalanan, enfekte olan insanlar var. Bir de farklı bir kıta olduğu için mikroplar da farklı evriliyor.
1: Peki
0: Ve
1: giderken aşı falan
0: tabii
1: vurulmadınız mı?
0: aynen aşısını oluyorsunuz. Fakat işte sıtma aşısı vesaire bazı aşıları zaten oluyorsunuz. Hap da kullanıyorsunuz bu arada. Yani Sierra Leone ve Afrika'nın göbeğinde bir ülkeden söz ediyorum. Normal bir ülkeyle hiç kıyaslanamaz derecede bir seyahat koşulu. Dolayısıyla aşı da olsanız yemekler konusunda inanılmaz seçici olmanız lazım. Hatta mümkün olduğunca yememeniz gerekiyor.
1: Dışarıdan zaten kesinlikle
0: Aynen.
1: yemezsiniz.
0: Evet. Zaten yani hani yapılan yerleri falan görünce hani bizim şu an alışık olduğumuz o hayat standardı mıdır artık nedir? Hani ondan çok öte olduğu için zaten içiniz de çekmeyebiliyor. O insanlar alışmışlar bir şekilde
1: Biraz zaten
0: yapıyorlar ama
1: bağışıklıkları da
0: tabii
1: vardır yani.
0: bağışıklıkları da olduğundan sebep. Dolayısıyla orada yani belli başlı şeyler tüketebiliyorsunuz. Sadece işte mango falan mesela öyle meyveler. İnanılmaz mangosu var yani tadı gerçekten çok farklı.
1: Başka meyveler var mı dikkatini çeken?
0: Ya oranın böyle özel bir tane de bir meyvesi var. Aklıma gelmiyor ama çok muz da tüketiliyor aynı zamanda. Mango ile muz her yerde görebileceğiniz şeyler yaklaşık. Daha ziyade şey biz buradan götürdüğümüz konservelerle.
1: İdare ettiniz.
0: Evet peynirler işte zeytinler nasıl diyeyim Türk çayları. Bir de ekiple gittiğimiz için şimdi çay
1: Güzel bir
0: kahvaltı
1: tecrübe
0: yapıyoruz.
1: olmuş.
0: Evet gerçekten öyleydi.
1: Peki dönerken kendine edindiğin ibretlik şeyler var mı böyle bizimle paylaşmak istediğin?
0: Ya evet.
1: İyi ki gittim dedin mi mesela?
0: Şöyle bence iyi ki gördüm. iyi ki gördüm. Daha bence doğru. Evet tabii ki gitmekle yeni bir yer görmek de çok güzel oldu ama görmenin şöyle bir bence önemli bir tarafı var ki o da yani şu an Türkiye'deki bizim yaşam standartlarımız aslında inanılmaz iyi. Yani gerçekten süper. Bunu bana gösterdi sanırsam. Yani ben geldiğimde gerçekten böyle elektrik işte her yerde şarj edebiliyorum telefonumu. Aa çok iyi işte. Arkadaşlarımla böyle bir gittik kahve içeceğiz. Arkadaşlar sıcak kahve var falan hani oturacak bir mekan var burada. Farkında mısınız? Böyle şeyler diyordum sürekli ve böyle
1: Sürekli
0: herkes
1: şükrediyordun
0: bana
1: o zaman.
0: evet evet aynen
1: Geldiğinde
0: ama
1: şey.
0: yani kimse anlamıyordu hani ne oldu bu çocuğa ya falan hani böyle neden mi bu kadar hani acayip bir şükretme edasına şey yapmıştım.

0: Yani her şeyin olduğunu fark ediyorum işte. Ne bileyim, her yerde su bulabiliyorsun. İşte bir de buranın yemekleri falan tabii özlenmeyecek gibi değil yani, o tarafı da var. O açıdan baya bir şey, değişim farkı hissetmiştim yani. Şükür sanırsam doğru kelime olabilir. Kesinlikle çok şükrettim.
1: Şükrünü arttırdı.
0: Evet. Kesinlikle.
1: Çok güzel olmuş, isabetli olmuş. Peki başka Afrika ülkesine gezdin mi ondan sonra?
0: Bu Sierra Leone'dan sonra bir Ürdün'e gittim de şey, yani başka bir Afrika ülkesine gitmedim. İşte bu önümüzdeki günlerde bir Afrika seyahati olacak. Tanzanya'ya gideceğim nasip olursa. Bakalım o nasıl geçecek, o konuda bayağı
1: Peki
0: heyecanlıyım.
1: niyetine girdiğin başka gezilerin var mı?
0: Evet, bir tane de Dubai var.
1: Ama
0: Tarihi de
1: genelde
0: değişir
1: tekil
0: sanırım.
1: olarak veya ekiple geziyorsunuz. Tura dahil olmuyorsunuz.
0: Ya evet, ben tur fikrinden ya bilmiyorum, uzağım nedense. Hani böyle tamamen yani sırt çantasını alıp sokaklarda yürüyeyim, dolaşayım, karşıma bir
1: Kaybolayım.
0: şey. Evet, böyle şeyler
1: Birileri beni beklemesin.
0: gerçekten.
1: Bekletmeyeyim. Rahat rahat hareket edeyim.
0: Aynen, hatta yani
1: Evet.
0: gerçekten turla gezebilecek yapıda hiç olmadığımı düşünüyorum. Gruplarla hani iş için gittiğimde farklı oluyor da, kendim dolaştığımda hani ondan çok uzak. Yani gittiğim yerlerde herhangi bir şekilde laptopumu açıp bir yerde çalıştım. Mesela Eyfel'in oralarda falan bayağı iş yaptım ben o gittiğim günlerde. Burada bir işi mesela yarım bırakamıyordum. Aldım yanıma görüntüleri, gittim kurgusunu orada yaptım. Hayat standardı olarak bunu kazanmaya çalışma çabamda bir anlamda bu şekilde.
1: Tur biraz daha böyle vakti kısıtlı olan,
0: Tabii.
1: yani zamanı iyi değerlendirmesi gereken fakat görmek de isteyen kişiler için iyi bir de alternatif olabiliyor aslında.
0: Evet, aynen, bu tamamen hani kişisel durumlar gözetilerek olması gereken şey. Çünkü tek gittiğinizde de bu arada yani hiçbir şey öyle kolay olmuyor. Şimdi turla da gittim mesela, işte bu son Ürdün'e gidişimde bir tur her şeyi organize etmişti. Yani yurt dışı harç pulumuza kadar her şeyi böyle ayarlamışlardı falan. Neyse, hani orada tamamen salabiliyorsunuz kendinizi ve herhangi bir işte yol, işte ne bileyim ulaşım,
1: Rahatlık.
0: işte evet, o rahatlık tabii kişisel tercih ama yani çok zamanı kısıtlı olan biri için de mantıklı bir seçenek. Ama hani dediğim gibi benim biraz daha farklı bir eğilimim var bu seyahat konusuna
1: İkisinin
0: karşı.
1: de avantajları ve dezavantajları
0: Evet,
1: olabiliyor. Evet.
0: tabii, aynen.
1: Allah güzel rotalar nasip etsin diyoruz.
0: Çok sağ ol,
1: Ağız
0: teşekkür ederim.
1: tadıyla, sağlık, sıhhat, afiyetle inşallah. Bizimle paylaşmak istediğin bir anın, bir hatıran var mı?
0: Valla böyle en de aklıma gelenleri açıkçası paylaştım. Tabii ben, bir sürü şeyler yaşıyorsunuz da dediğiniz gibi anlatsak hani vakit yetmez belki
1: Evet.
0: de. Dolayısıyla çok teşekkür ederim.
1: Şimdi sevgili dinleyicilerimiz sizi görmüyor ama genç bir arkadaşımızsın. Bir 17 yaşında bir sinema filmin bile var. Yani
0: Evet.
1: bu prodüksiyon işlerine, video işlerine bir YouTuber'lığın var. Sosyal medyada ciddi bir kitlen de var. Bunlarla alakalı da erken başlamış. Gerçi biz erken diyoruz ama kime göre erken? Yeni medyaya bakarsak aslında çok da erken değil. Ama güzel işler de yapıyorsun. Hem de bu gezilerin aslında işini de besliyor.
0: Evet, aslında karşılıklı birbirini besliyorlar. Ya şöyle, işte 17 yaşlarımdan, hatta biraz daha öncesinde 15'lerimde falan arkadaşlarımla amatör bir uzun metraj film çektim aslında ben. Hani bu ilk şeylerden bahsetmiyorum. İşte telefonla başlat duraklat özellikleriyle bir videolar çekiyordum ve bu çok ilgimi çekti. Geliştirdim. Hani onun finalinde artık o uzun metraj film çekebiliriz artık.
1: Bunu
0: O
1: söylediğinde kaç yaşındaydın?
0: 15'lerimde
1: 15.
0: falandım. Ya
1: Evet.
0: tabii ki amatör olarak yaptığımız şeyler yani, hani ama ciddi bir çaba da var sonuçta. Bir senede yaklaşık çektiğimiz bir şey bu arada. 1 saat 17 dakikalık bir amatör uzun metraj filmden söz ediyoruz ve herkes 16 yaşında, 15 yaşında, işte oyuncularından tut da yani bu arada set ekibi olarak bir tek yani ben vardım, kamerayla çekiyordum ama arkadaşlarım en azından hepsi o yaşlardaydı. O filmi işte biz çektik ve sadece hafta sonları çekebiliyorduk. Bayağı dolmuşla kilometrelerce yol gidiyorduk İstanbul içinde. Bayağı bir şey çabalarından söz
1: Heyecanlı ve
0: ediyorum.
1: tutkulu.
0: Evet, kesinlikle hani çok fazla böyle yani artık bitiremeyeceğiz herhalde bunu dediğim an oldu ama bir şekilde devam ettik ve galasını falan bile yaptık. İşte böyle bir AVM'nin sinemada işte şey satan insanlar olur ya, mısır satan. Oraya gittiğim günü hatırlıyorum. Abi ya ben bir uzun metraj film çekmiştim de burada yayınlatmak istiyorum. Nasıl yapabilirim
1: Seni
0: acaba?
1: ciddiye aldılar mı?
0: Ya ilk önce tabii çok şaşırdılar. Sonra bir şekilde onu en azından kendimi hani müdürle görüşmeye ikna ettirebildim.
1: 15 yaşında.
0: Evet
1: Evet.
0: evet tabii aynen. Neyse sırt çantamdan işte çıkarttım. Flaş bellekli, hani müdür dedi bir izleyeyim. Nedir? Merak etti herhalde. Neyse açtı baktı. hadi ya dedi, siz mi çektiniz bunu falan. Bayağı

0: izledi yani filmi neredeyse. Sonra ben de böyle artık hani yoruldum, o köşede oturuyorum. Tamam dedi, işte siz gelin pazar günü sabah saatlerinde seanslar başlamadan yapın galanızı burada dedi. Çok da süper oldu. İşte bütün arkadaşları, oyuncuları, herkesi oraya şey yaptık. Davet ettik. Galayı yaptık. Bayağı da güzel. Yani sinemada izlemek tabii ki yani o, öyle bir
1: Gurur
0: dopamin
1: verici.
0: salgılıyordum ki o
1: Evet,
0: gün, anlatabiliyor muyum? Öyle bayağı bir yani mutluydum açıkçası. Çünkü bir senedir falan yani emek ettiğiniz bir şey. Yeni çocuk olayı var ya, yani sanırım onu biraz hissetmiş olabilirim orada. Yeni filmleri için öyle derler.
1: evet.
0: Her neyse, o gün işte öyle oldu. Sonra internette yayınladık, o 2 milyona yakın bir izleme aldı yaklaşık YouTube'da. Oradan işte bazı yapımcılar ve iş adamları işte,
1: İrtibata geçti.
0: evet,
1: Evet.
0: benimle iletişime geçtiler. Bir tanesi kıymetli bir abim. İşte en hani sağlıklı konuştuğum oydu ve onunla biz bir projeye başladık. Bir gerçek sinema filmi projesiydi bu sefer.
1: Yaşın 17 idi ama.
0: Evet, tabii 2 sene
1: Evet.
0: falan geçmişti artık. 17'lere gelmiştim. Çok gülmüş gibi. Her neyse, biz bir projeye başladık ve yaklaşık 1,5 sene ya da 2 sene kadar çalıştık. İşte bunun senaryosu, ben sektörden kimseyi tanımıyorum, bir ekip kurmamız lazım. İşte o abiyle karşılıklı oturuyoruz, saatler süren toplantılar yapıyoruz, yanımıza yeni hayal arkadaşları edindik falan. Evet, bir bütçemiz var, bir yatırım yapacak ama hani bunun yönetilmesi kısmı yani çok önemli. Her neyse, bayağı bir yine çabadan sonra o sinema filmi çekilebildi ve işte 2019'un 29 Haziran'ında yayına girdi. Ardından baya yani 190 salonda falan yayına girdi. İşte ardından Kore'ye satıldı mesela şu an o film.
1: Çok güzel olmuş. Hem
0: Evet.
1: katıldığın için, güzel sohbetin için, tecrübelerin için çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızın sonuna geldik. Bugün de çok değerli bir misafirimizi konuk ettik. İsmet Müstecep misafirimizdi. Gezdiği, gördüğü, uğraşları ile ilgili çok güzel bir sohbetimiz oldu. Çok memnun olduk. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sizlerin de gezip gördüğü ve bizlerle paylaşmak istediği rotalar ve seyahatler olabilir. Lütfen bize mobil hattımızdan ulaşın. 0501 630 3030 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Gez Gör İbret Al programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrel umuru muhtetatuhâ kulle muhtetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr ve bissenedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İnsanlar da peygamberle, evliyalarla denk olunmaz. Günler de hep Allah'ın günleridir ama Cuma günü, Kadir gecesi, Berat gecesi, diğer böyle Ramazan geceleri.

diğer gecelerle, günlerle bir olmaz. Buna göre günlerin de içerisinde iki vakit vardır ki diğer vakitlere nispeten çok faziletli. Mesela sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camideki yarım saat, üç çeyrek bir meşgul olsanız, ibadetiniz, Cenab-ı Hak buna mukabil bir hac sevabı veriyor. Bir de ikindiden sonra akşam namazı kılınacak vakte kadar bir camide ibadetle meşgul olursa, ya ikindi namazını kıldıktan sonra meşgul olursa, buna da 12 bin köle azatmış sevabı veriliyor. Yani çok para diyor. 12 bin çok büyük para diyor. Yani bu sevap, böyle bir sevap verilişinin şeysi. Onun için diyorlar ki ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonra safların bozulmaması. Saf halinde durmak. Esselamu aleyküm dedik, bitti namaz ama dağılmayı yapmamak. Çünkü sabahtan sonra, ikindiden sonra ayrı bir arka namazı yok. Sünnet kılınmayacak yani. Namaz bitmiştir. Fakat o hali bozmamak suretiyle durmak. Ki bu melekler, bu Müslümanları öyle o saf halini görüp biri gidiyor, biri geliyor. Devlet teslim var. Melekler arasında bir devlet teslim oluyor sabah ve ikindi namazı. Bu devlet teslimde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda 5 de olsa 10 da olsa böyle bir kulların bulunuşu, bu melekler şeye gidiyorlar tabii. Tekmil verme yani bizim tabirimizle. Cenab-ı Hak kullarını böyle bulduk ya Rabbi diyecekler. Onun için sabah namazından sonra saf bozmamaya zorunluluk başka. Zorunluluk olmamakça safı bozmamak suretiyle devam ettirmek. İkindiden sonra da mümkün, başka günler mümkün olmaz tabii. Bize göre değil. Az bir zaman kalıyor tabii şeye, akşam namazda. O zamana kadar mesela insan Allah der, La ilahe illallah der, Subhanallah der, Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah el-azim der, Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah der. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehu'l mülk ve lehu'l hamdu ve ala kulli şeyin kadir der. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. Bunları da insan hani vazife edinir. Yüzer kere en aşağı gelir bunları. Kul huvallahlarla beraber yüzer kere söylemeyi az bir yüz kere yani. Efendimizin tavsiyesi de yüzdür. Yüzer kere bunları bir insan söylerse çok sevap veriliyor kendisine. Bu iki vakitte mesela sabah vaktiyle bu ikindiden sonra olan vakitlerde bunlar da ayrıca bir ganimettir. Bundan sonra mesela evlerimize dağılacağız. Çocuklarımızdan, işlerimizden meşgul olacağız ama bu sevap fırsatı bir panayır ticareti yani. Şimdi Arafa vakti bulunmuyor başka zamanda. Ancak o Arafat'ta bulunur o. O Arafat vaktinde bulunuyor ki Cenab-ı Hak ona mukabil böyle saatler de vermiş bize. Bu sevapları olduğumuz yerde de demek bizi mahrum etmiyor. Bu ona diyorlar fazl-ı ilahi. Hudutsuz Cenab-ı Hakk'ın kullarına şiş var, ikramı var. Herkes zengin olamaz, herkes sağlam olamaz, herkes bilgin olamaz. Bunlar birbirine insanlar daima işte böyle faydalı olacak. Fakir olan hacca giremiyorsa işte sabah namazından sonra otursun, işrak vaktine kadar Allah desin, zikretsin, Kur'an okusun. Tesbih çeksin. İki rekat işrak namazına kılıp gidecek. Hiç eksiksiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde hata olmaz. Kusur da olmaz. Bunu Tirmizi ve başka birçok hadis kitaplarında zikrederler ki hacceten ve umreten tammeten. Tammeten tammeten. 5-6 tane kitapta rivayetleri böyle aynen gördüm. Bunda bir hac cevabını hiç şüphesiz Cenab-ı Hak veriyor. Mümkün olan insan için ne mutlu. Ama herkese mutlu. Şey olmaz, nasip olmaz. Dünya işleri İnsanlarda bir mecburiyet hasıl diyor. Erken gitmek mecburiyetler vardır işinde, işinde bunlar. Onlar müstesna. Ama böyle pazar günleri gibi, serbest günlerde bu gibi fırsatları kaçırmamak da büyük nimettir. Çünkü bu bir yerde bir şey gördüğünde çok hoşuma gitti. Sen bu misafirhaneye gitmek için gelmişsin diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Buraya sen gitmek için geldin. Anandan doğduğun günden itibaren gitmek için gidiyorsun diyor. Oraya gidiyorsun ahirete. Dünyada hiç kimse kalmıyor. Herkes ahirete gidiyor. Gidince oraya gidecek sermayeyi burada toplayacağız. Burada toplanacak sermaye de para değil, pul değil. Oraya bir kefenle götürüyorlar işte bizi. Paran da yoksa bulurlar bir kefen, sararlar. Asıl oraya gidecek olan amal-i salihadır. İşte bu beyitlerin arkasında da Hazreti Ali Efendimiz'in o duası var. Ya Rabbi amal-i saliha ile ahirete imanla göçmeyi de nasip et demiş duasının arkasından. Ve bunun içinde müminin kurtuluşu ancak ölümüyle olur demiş. Müminin kurtuluşu dünyada ölümüyle tamam olur demiş. Ölüme kadar kurtuluş yok dünyada. Mücadele alemi olur.
uğraşacak.

olsun filan işte. Allah hepimizi muhafaza etsin o günahların içine batmaktan. Onun için haline sabredip de, haline şükredip de, kanaat edip de, ismini bilenlere ne mutlu. Bir kardeş geldi de, geççi bir efendi. Dedi ben dedi aşçıydım. Namazda, niyazda çok zorluk gördüm. Memuriyeti atladım. Şimdi rahatım iyi. Fakat şimdi benim o ortak olduğum aşçı adam davet ediyor. Yine gel beraber iş yapalım. İş yapalım ama cumaya gidemiyoruz diyor. Çünkü herkes öğlenirse yemeğe gelecek. Yemeğe gelince dükkanı kapasan iş olmayacak. Kapamasan cuman gidecek. Zor bir şeyde kalmış. En nerede demiş o hocadan sorayım demiş efendim. Aklına. Yani bu sırada bir arkadaş da geldi. Dedi ki ben de aşçıyım dedi. Ben de yemek satarım ama dedi. Kapımı bir lafa astım. Saat 12'den 1'e kadar kapalıdır diyerek. Ve bunu 30 senedir ben bu şeyi devam ettiriyorum. Hiçbir gün benim rızkım, cuma günkü rızkım diğer günlerden eksik olmamıştır, daha fazla olmuştur diyor. O gün açmadığım halde, öğlen üstü yemek vermediğim halde. Ya erken gelir yer, yiyecekse biraz namazdan sonra gelir yer. Yine herhalde bunlar gelirler, kısmetlerini bırakır giderler. Rızık alemden değildir, rızık Allah'tandır. Allah dilerse sevk eder. Dilemezse aşağı kadar da bir müşteri de gelmez sana. Yemeğini beğenmezler, temizliğini beğenmezler, hürmetini beğenmezler, gelmeyi verirler. Demek ki rızık Allah'tandır. Allah'tan olduğu için rızkı değil, sebepleri değil, Rezzak'a güvenmek lazım. Rezzak Allah'tır. Onun için mütevekkiller bahsinde birçok şeyler vardır. Rezzak Allah'tır. Verir esbabını halk eder. Ama biz aciziz de esbaba yakışıyoruz, Rezzak'ı unutuyoruz. Çoklukta iş yok. Senin rızkın orada neyse ondan ibaretti. Onu da geldi. Daha fazla ne kendini yoruyorsun, üzüyorsun. Allah hepimizi affetsin. Tevfikatı samadaniyesine eskar etsin. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok güzel sözleri var. Çok güzel sözleri var ama bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. Allah'a sarılamıyoruz yani. Mülkün sahibi bak ne güzel diyor ama. Sen diyor Allah'a inanıyor musun? Bu mülkün sahibi Allah mıdır? Sen diyor babana güvendiğin kadar, anana güvendiğin kadar Allah'a güvensen yeter diyor. Bir taraftan bir şey olunca anam babam diye gidersen anam babanın koltuğunun altına. Allah'a da bu kadar gitse yeter. Seni anam baban evladın diye seni koruyor, himaye ediyor da senin ekmeğini yemeğini düşünüyor da varlığın sahibi olan Allah seni yaratmış da senin rızkını vermez olur mu dersin? وَمَا مِنْ دَعَبِّدِنْ يُزْغَى اِلَّا اللّٰهِ Bütün dabbe denilen canlı ne kadar varsa yer yüzünde. Yani sen ben değil. Onların hepsinin rızkı Allah Teala'nın vermesiyle olur. Yerin altında bir takım mahluklar var. Görmediğimiz çeşit mikroplar var. Onların hepsinin rızkını Allah Teala oluşturuyor işte yerleri denizin dibinde şurasında burasında. Onun için korkma. Rızık Allah'tır. Sen Allah'a sarıl yeter sana. Farz et ki çok kazanmaya heveslisin. Çok da kazandın. Çok milyonlarında var. Fakat gözünü yummamak edeninde değil ki. Sırası geldi mi diye gözünü yumacaksın. Gel diyecekler. Gel dedikleri vakitte ben gelmem diyebilecek bir kudret sahibi şimdiye kadar çıkmamış. Bundan sonra da çıkacağı yok. Öyleyse seni gel dediği vakitte alan kudrete yapış. Bir Allah'tır. Onun rızasını aramaya çalış. Onun yolunda bulunmaya çalış. Onun düşmanlarının dostu olma. Allah'ın dostu ol. Hepsinden âlâ budur. Başka hiçbir şeyden fayda yok. Sine bakımda bir ikramı oluyor kulunun üzerinde. Onun için dediğim tesbihler çok değildir. Bunların büyük lütufları vardır. Bunların lütuflarını ancak göz yumulduğu vakitte anlayacak insan. Dünyada da anlar işte o adamın anladığı gibi. Anlar ama dünyada anlasa da olur, anlamasa da olur. Ama o göz yumduktan sonra senin mezarındaki sermayen bunlardan ibaret olacak. Allah'ım hepimizi affetsin yani. Şimdi biz Kur'an okumasını öğrensek de Kur'an kurslarına girip de hocaya karşı dinletmedikten sonra bizim okuduğumuz Kur'anlar hep galat olur, hatalı olur. Kelimeleri, telaffuzları doğru çıkaramayız. Onun için küçük yaşlarında Kur'an kurslarına gitmemeye şey yapmamalı. Git Kur'an kursuna, burada bir hafıza okuduğun hiç olmasın namaz surelerini dinle. Bu insanın ne şerefini halal verir, ne kıymetini halal verir. Belki Cenab-ı Hak önünde daha takdire şan olur. Burada dedi, bilmediğini öğrenmek için çalışana Allah bilmediklerini de öğretiyor. Lillahi'l-Fatiha.

Can İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka.

0: Başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir. Çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Hicri 1448 yılı yaklaşıyor. Yeni manevi yıl için yenilenme vakti. 1448 Hicri yılın başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar yeni bir manevi yılın heyecanını yaşıyor. Hicri kameri takvime göre yeni yılın 15 Haziran pazartesi günü akşam ezanıyla başlayacağı, 1 Muharrem 1448'in ise 16 Haziran salı gününe denk geleceği bildirildi. İslam dünyasında ibadet vakitlerinin belirlenmesinde esas alınan Hicri takvim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul ediyor. Yeni Hicri yılın yaklaşmasıyla birlikte bu dönem sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda muhasebe ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hicretin taşıdığı değişim ve dönüşüm ruhundan hareketle bireylerin ibadet hayatı, kişisel gelişim, aile ilişkileri ve sosyal sorumluluklar konusunda yeni hedefler belirlemesi gerektiği de ifade edilmekte. Yoğun yaşam temposu içinde zamanın bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekilirken, günlük, haftalık ve yıllık planlamaların hem manevi hem de kişisel gelişime katkı sağladığı belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim'de zamanın önemine sıkça vurgu yapıldığı, Peygamber Efendimiz'in de vaktin verimli değerlendirilmesini tavsiye ettiği hatırlatılmakta. Buna göre ibadet, çalışma, iyilik ve tefekkür için düzenli vakit ayırmanın dengeli bir hayatın temel unsurlarından biri olduğu aktarılıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma alanında işbirliği. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmalar kapsamında raylı sistem altyapısının güçlendirilmesi, teknik işbirliği ve bölgesel bağlantıların artırılması hedefleniyor. Anlaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik plan oldu. 1900 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmeye başlanan Hicaz Demiryolu, İstanbul'u Şam üzerinden Medine'ye bağlayan önemli ulaşım projelerinden biri olarak tarihe geçmişti. Hat, 1. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde tahrip olmuş ve bazı bölümleri zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Yeni mutabakatın tarihi hattın modern ulaştırma ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden değerlendirilmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki demiryolu işbirliği yalnızca iki ülke ilişkilerini değil aynı zamanda bölgesel ticaret koridorlarını da güçlendirme potansiyeli taşıyor. Unutkanlık değil, beyin sesi. Bir toplantıda ne söyleyeceğini unutmak, okuduğu bir metni defalarca tekrar okumak ya da basit bir işe odaklanmakta zorlanmak. Bu durum beyin sesi olarak tanımlanıyor. Bilimsel araştırmalar beyin sesinin özellikle gençler ve çalışma çağındaki yetişkinler arasında yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Yoğun stres, kronik uykusuzluk, depresyon, anksiyete, obezite, vitamin eksiklikleri ve bazı kronik hastalıklarla da ilişkilendiriliyor. Yayınlanan çalışmalar beyin sesinin yalnızca bir yorgunluk hissi olmadığını, beyinde ölçülebilir değişikliklerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Beyin cinsisi en sık 25 ila 55 yaş arasındaki bireylerde görülüyor. Gün boyu ekran karşı

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vellezî nefsî biyedihî. Canım elinde olan zata yemin olsun ki. Yani Allah'a yemin olsun ki. Lâ tedhulûnel cennete hattâ tü'min. İnanmadıkça, mümin olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. Yemin olsun Allah'a ki, inanmazsanız cennete girmeyeceksiniz. Cennete Müslüman, mümin olan girecek. Ancak mümin olan. Burada da yeminle söyledi bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz. Hattâ tü'minû, iman etmedi. Tam iman etmedikçe cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz buyurdu. Devam etti. Ve la tü'minû hatta tehabbû. İşte bu cümle bize işin en ince noktasını anlatıyor. Birbirinizi sevmedikçe, karşılıklı muhabbet beslemedikçe, birbirinizle dostluk duygusu içinde olmadıkça da iman edemezsiniz. Hakiki mümin olamazsınız. Anahtarı görüyor musunuz? İşin anahtarı. İman. Hocam imanın tadını duyamıyorum, ibadetten zevk alamıyorum, tesbih çekiyorum ama bir şey ne olmuyor bilmem ne. Birbirinizi sevmedikçe hakiki imana eremezsiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz hakiki iman olmayınca cennete giremeyeceğimize göre ne yapacağız? Akıl için bir tane yol. Başka çaresi yok. Birbirimizi seveceğiz. Hocam iyi ama hıkmık. Bir tane şey söyler herkes. Seveyim ama şu adamın nesini seveyim? İmanını sev. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olduğunu sev. Bir güzel tarafını bul. Efendim gülü seven dikenine katlanır. Ufak tefek şeylerine bakma. Sev. Nasıl seveceksen sev. Dini güzel de. Efendim acı bir şey yap ama seveceksin. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Kendimizi bir tahsih edeceğiz. Güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama işte dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var.
0: Dostça bir tavsiye. Akran.

şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah rivayet etmiş ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona salatü selam olsun, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki, men sâme ahire yevmin min zilhicce, zilhiccenin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa, zilhiccenin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bisavmin ve steftaha senetel müstakbilete bisavmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene, 50 yılın günahına kefaret eyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir'i.

Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu bu cumada hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlamış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak bundan sonraki ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim ne kadar gayret etsem sana layık kulluk edemiyorum. Eksiğim, kusurum çoktur. Beni bağışla Ya Rabbi. Niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. Onun için bu iki orucu tutalım. Hepimiz Allah nasip ederse oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak, oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Efendim Muharrem ayı girmiş oluyor. Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Mutem İslam ordusunun sayısı ve orduya kumanda edeceklerin belirlenişi. Silahlanıp yola çıkmaya hazırlanan sayısı 3000'di. Peygamberimiz Aleyhisselam öğle namazını kıldırdıktan sonra oturdu. Ashab da çevresinde kendisiyle birlikte oturdular. O sırada Numan bin Funhus adındaki Yahudi de gelip halkla birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın başucunda oturdu. Peygamberimiz Aleyhisselam cihada katılacak olan şu insanlara Zeyd bin Harise kumandandır. Zeyd bin Harise öldürülürse Cafer bin Ebu Talip kumandandır. Cafer bin Ebu Talip öldürülürse Abdullah bin Rebaha kumandandır. Abdullah bin Revaha da öldürülürse Müslümanlar aralarından münasip birini seçsinler ve onu kendilerine kumandan yapsınlar buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam ordunun kumandanlığına Zeyd bin Harise'yi tayin buyurduğu zaman Hazreti Cafer sıçrayıp kalktı ve "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Zeyd'i benim üzerime kumandan tayin edeceğini sanmamıştım." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Sen emre göre hareket et. Hangisinin hakkında daha hayırlı olduğunu bilmezsin." buyurdu. Bunun üzerine Müslümanlar ağlamaya başladılar ve "Ya Resulallah, keşke sağ kalsalar da kendilerinden yararlansaydık." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam cevap vermeyip sustu. Yahudi Numan bin Funuz, "Ey Ebul Kasım, sen eğer gerçekten peygambersen, az veya çok adlarını andığın kişilerin hepsi ölürler. Çünkü İsrailoğulları içinde zuhur eden peygamberler bir adamı bir cemaat üzerine kumandan tayin ettikleri ve filan filan öldürülecek dedikleri zaman 100 kişinin bile adını anmış olsalar onların hepsi ölürler sağ kalmazlardı dedi. Sonra da Zeyd bin Harise'ye dönüp vedanı vasiyetini yap. Eğer Muhammed gerçekten peygamberse artık sen hiçbir zaman onun yerine geri dönemeyeceksin dedi. Zeyd bin Harise ise ben şehadet ederim ki o hiç şüphesiz gerçek peygamberdir dedi. Mücahitlerin Medine'den yola çıkacakları sırada Peygamberimiz Aleyhisselam beyaz bir sancak aldı. Bayrak bağlayıp Zeyd bin Harise'ye verdi. Haris bin Umeyr'in öldürüldüğü yere kadar gitmesini ve orada bulunanları İslamiyet'e davet etmesini, Müslümanlığı kabul ederlerse ne âlâ, kabul etmedikleri takdirde Allah'ın yardımına güvenerek onlarla çarpışmasını emir buyurdu. Uğurlamak üzere veda yokuşuna kadar birlikte gitti ve orada durdu. Ve ben size Allah'ın buyurduklarını yerine getirmenizi, yasakladıklarından sakınmanızı, Müslümanlardan yanınızda bulunanlara karşı hayırlı olmanızı, iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allah yolunda ve Allah'ın ismiyle gaza ediniz. Allah'ı tanımayanlarla çarpışınız. Ganimet mallarına hıyanet etmeyiniz. Ahde vefasızlık göstermeyiniz. Küçük çocukları öldürmeyiniz. Müşriklerden düşmanınla karşılaştığın zaman onları 3 husustan birisine davet et. Onlardan hangisine icabet ederlerse icabetlerini kabul et, onlardan elini çek. Sen onları muhacirler yurdu olan Medine'ye yurtlarını değiştirmeye davet et. Onlar davetine icabet eder, senin dediğini yaparlarsa muhacirlerin sahip oldukları haklara kendilerinin de sahip olacaklarını ve onların mükellef bulundukları vazifelerle kendilerinin de mükellef olacaklarını bildir. Eğer Müslüman olup yurtlarında oturmayı tercih ederlerse Müslümanlardan göçebe Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendileri hakkında da uygulanacağını, harp ganimetinden kendilerine bir şey verilmeyeceğini ve ganimetten ancak Müslümanların yanında savaşmış olanların yararlanacağını haber ver. Eğer Müslüman olmaya yanaşmazlarsa onları cizye vermeye davet et. Onlardan, bunu yapanlardan elini çek. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allah'ın yardımına sığınarak onlarla çarpış. Eğer kuşattığım kale veya şehir halkı senden kendileri için Allah'ın ve Resulünün emanını isterlerse, sen onlara Allah ve Resulü adına eman verme. Fakat kendi emanını, babanın emanını ve arkadaşlarının emanını ver. Çünkü siz kendinizin ve babalarınızın vermiş olduğunuz eman sözünü bozacak olursanız, bu Allah ve Resulü adına vermiş olduğunuz eman sözünü bozmanızdan sizin için vebal bakımından daha hafiftir buyurdu. Birçok halk da ordugaha kadar gelip kumandanlarla vedalaştılar ve onlara dua ettiler. Ordu karargâhtan hareket ettiği zaman Müslümanlar, Allah sizleri her tehlikeden korusun, yine sağ salim ve ganimetler elde etmiş olarak geri çevirsin diyerek seslendiler. Değerli dinleyenler, gelecek programımızda Mute gazası konusuna devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Şimdi yeni yıl ne demektir? Aslında hayatın içerisinde kendimizi gözden geçirme, murakabe etme, hayatı sorgulama, doğrularımızı yanlışlarımızı ayırma ve hayatı daha kabul edilebilir, tatmin olunur ve iç huzura götürülebilir olması adına gözden geçirme çentikleridir. Yani tek başına yeni yıl dediğimizde zamanla ilgili, takvimsel bir olayla ilgili olmakla birlikte aslında insan için bir fırsat dönemi. Aynı zamanda fırsat dönemi niyeti tazelemeye yönelik bir fırsat dönemi, zihinsel anlamdaki süreçlerimizi gözden geçirmeye, doğrularımıza ne kadar yaklaştığımızı ya da yabancılaştığımızı gözden geçirmek için bir murakabe fırsatı aynı zamanda yeni yıl. Peki bizim buna ihtiyacımız var mı? Fıtri bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü fıtratta zaman baskısı, ergenlikte ilk yaşadığımız, en yoğun yaşadığımız ve hayatın bizi ya motive eden ya da manipüle eden en temel konularından bir tanesi. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. Zaman algısı en güçlü olan insanların hayatı en verimli değerlendirdiğini görüyoruz. Belki çocuklara kazandırılacak en önemli beceri zaman algısını oluşturmak ve zaman yönetim becerisini kazandırmak. Ve biz zaman baskısını 27-34 yaş döneminde o toplumsal desteğin bittiğini, tek başımıza birey olduğumuzu idrak etmeye başladığımızda ve hayatımızın üzerindeki etkileri, birçok şeyi kaçırdığımız algısıyla o baskı hissettiğimizde bir anlamda pik yaptığı bir dönemdir zaman algısı. Neden pik yapıyor? Çünkü o güne kadar bir şekilde ebeveynin müdahalesi var, devletin eğitimle müdahalesi var, toplumun müdahalesi var. Ama o yıllara geldiğimizde diyoruz ki ben bu hayatı ne kadar varoluşumla uyumlu yaşıyorum, bu hayattan beklentim ne, katkım ne, kendi hayatımın sorumluluğunu ne kadar taşıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Hayber fethedildi 7. günde. Oysa Yahudiler kıyamete kadar alınamaz diyorlardı. Hayber Fatihi Hazreti Ali ve Müslümanlar şimdi civar kalelere yönelmişlerdi. 53. bölüm. Sahabilerden Ebu Rüm el-Gıfari anlatıyor. Ordudaki yiyecekler bitmişti. Hayber'deki hurmalar da henüz olgun değildi. Müthiş bir açlık içinde kıvranmaya başladık. Sa'd bin Muaz kalesini kuşattığımız sırada kalenin her nasılsa açılan kapısından 20 ya da 30 kadar eşek fırladı. Yahudiler bu hayvanları içeri sokmaya çalıştılarsa da başaramadılar. Açlıktan güçsüz kalan mücahitler hepsini yakalayarak kestiler. Birçok yerde ateş yakıp pişirmek istediler. Peygamberimiz o ateşlerin niçin yandığını sorunca et pişirmek için cevabını verdiler. Allah Resulü hangi et, ne eti diye sordu. Eşek eti olduğunu söyledik. O etleri yemeyin, kapları da hemen boşaltın dedi. O sırada Enes bin Malik gelip ya Resulallah eşeklerin eti yeniyor dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Ama Peygamberimiz Allah ve Resulü size ehli eşek etinin yenmesini yasaklamıştır. Çünkü o et murdardır dedi. Sahabiler bir sınavdan daha geçiyorlardı. Allah Resulü için canlar bile fedaydı. Tek bir lokma yemeden bütün etler döküldü. Günler boyu süren oruç devam etmekteydi. Natat Kalesi'nden kaçan askerler Sa'd Kalesi'ne sığınmışlardı. İçeride 5000 kadar Yahudi vardı. Bu kale kuşatıldı. Her zaman olduğu gibi teke tek dövüşüldü. Sahabelerden Hazreti Hubab ve Umare çarpıştıkları Zeyyal ve Yuşa adlı Yahudileri öldürünce kaleden bir ok yağmuru başladı. Muhammed bin Mesleme bu hücumu şöyle anlatmaktaydı. Ok yağmuru öyle şiddetliydi ki yerimizde kalamayız zannettim. Allah Resulü için endişe ediyordum. Sesim çıktığı kadar peygamberi koruyun diye bağırmaya başladım. Bunun üzerine birçok sahabi onun etrafında etten bir duvar ördü. Allah Resulü de bizle birlikte çarpışıyor ve attığı oklar boşa gitmiyordu. Kendisine baktığımı görünce o da bana bakarak gülümsedi. İnanılmaz güzellikte bir tabloydu bu. Onun bu tebessümü hem canını hem de sahip bulunduğu her şeyi Allah için hafife aldığının ispatıydı. Allah yolunda yapılan her mücadele onun için mutluluk kaynağıydı. Allah Resulü her zaman güler yüzlüydü. Hayatı boyunca öyle yaşadı. İnsanlara verecek bir şeyim yok diyenlere güler yüzünde mi yok diye sorar, güler yüzün bir sadaka olduğunu söylerdi.

Sabiler Saat Kalesi'ni kuşattığında Yahudiler Natat Kalesi'nde yaptıkları hatayı tekrarladılar ve Müslümanları mağlup edeceklerine inandıkları için kaleden çıkıp hücuma geçtiler. Mücahitler bu fırsattan yararlanarak onların arkasından kaleye doluştular. 3 gün süren kuşatma sona ermiş, 2 sahabi okla, biri de mızrakla şehit düşmüştü. Birçok sahabi de yaralanmıştı. Saat kalesi ele geçtiğinde depoların et, yağ, bal, hurma ve zeytinyağı gibi kıymetli yiyeceklerle ağzına kadar dolu olduğu görüldü. Müslümanlar rüyalarında bile göremeyecekleri nimetlere kavuşmuş, bayram yapıyorlardı. Peygamberimiz, istediğiniz kadar yiyiniz, hayvanlarınızı da doyurunuz ama kaledeki yiyeceklerden evlerinize götürmek için almayınız buyurdu. Günler boyu süren oruç sona ermişti. Saat kalesinde yiyeceklerin yanı sıra bol miktarda silah ortaya çıktı. Bunların arasında Müslümanların o güne kadar hiç kullanmadığı bir mancınık vardı. Sahabiler hangi bölüme girse hayrete düşüyordu. Kalenin ahırları koyun, keçi, sığır gibi hayvanlarla doluydu. Yenmesi yasaklanan eşekler de oradaydı. Başka bir bölümde de elbise ve kumaş depolanmıştı. Kale bahçesindeki komutan köşklerinden de 20 çuval kumaşla 1500 rulo kadife ele geçti. Kaledeki toprak ve bakır kaplar defalarca yıkanıp yemek pişirmek için kullanıldı. Mahzendeki büyük küp ve fıçılar içki doluydu. Hepsi tek tek kırılıp parçalandı. Peygamberimizin o ana kadar hiç görmedikleri ganimetlere kavuşan askerlerini ikaz ederek, ganimet mallarına hıyanet etmeyiniz, onlar paylaşılmadan bir iğne olsa bile almayınız, aldıysanız hemen geri veriniz, çünkü böyle bir şey kıyamet gününde size ateştir diye seslenince alınan bazı eşyalar hemen geri verildi. Hazreti Ömer bu konuda şunları söylüyordu. Hayber fethi sırasında bazı kişiler, ya Resulallah şu sahabi şehit oldu diye haber verdiler. Peygamberimiz büyük bir üzüntüyle, ben o kişiyi ganimet malından çaldığı bir hırka yüzünden cehennem ateşinde gördüm buyurdu. Sonra bana dönüp, ey Hattaboğlu, halkın arasına karış ve onlara Müslümanlardan başkası cennete giremez diye seslen buyurdu. Hemen koşup dediği şeyi yaptım. Peygamberimiz bir savaş sonunda ele geçen malları o savaşa katılan sahabiler arasında dağıtırdı. Bu mallar savaş sırasında şehit düşen ya da yaralanıp sakat kalan sahabelerin geçimi için gerekliydi. Daha önceki peygamberlerin ganimet almasını yasaklayan Rabbimiz bunu Efendimiz'e helal kılmış ve ele geçen malların 1/5'inin onun hakkı olduğunu bildirmişti. Peygamberimiz kendisine düşen bu hisseyi insanların İslam dinine ısındırılması ya da bu dinde sebat etmeleri için kullanırdı. Saat kalesinde ele geçen ganimetleri sahabiler arasında pay ederken o günlerde Müslüman olan bir çobana da bir deve ayırmıştı. Bu çoban Hayber'de ele geçen hayvanları otlatır, akşamüstü karargaha dönerdi. Kendisine ayrılan hayvanı gördüğünde, ya Resulallah ben ganimet almak için sana iman etmedim dedikten sonra boğazını gösterip, vallahi şuramdan bir okla vurulup şehit düşmek ve cennete gitmek için Müslüman oldum diyerek ganimeti almadı. Peygamberimiz, sen Allah'ı doğrularsan Allah da seni doğrular buyurdu. Çoban daha sonraki çatışmalarda şehit düştü. Atılan bir ok kendi eliyle gösterdiği yere saplanmıştı. Onu getirdiklerinde peygamberimiz, bu kişi o garip çoban mıdır diye sordu. Evet dediler. O Allah'ı, Allah da onu doğruladı diyerek cübbesini onun üstüne örttü. Sahabiler daha sonraki çarpışmalarda Kulle, Ketibe, Şık, Nizar ve Kamus adlarıyla bilinen kaleleri fethettiler. Bunlardan Kamus Kalesi, Hayber kalelerinin en büyüğü ve en sarp olanıydı. Başkumandan Kinane buraya sığınmıştı. Peygamberimiz Saat Kalesi'nde ele geçen mancınığını bu kalenin fethi için kullanmak istiyordu. Bunun için hazırlıklar sürerken Kinane hiç beklenmedik bir şey yaptı ve teslim olmaya yanaştı. Bu durumda savaş sona ermekteydi. Allah onun ve adamlarının kalbine bir korku düşürmüştü. Peygamberimiz Kinane ile konuşup şartları belirledi. Bu anlaşmaya göre Yahudi savaşçılar eş ve çocuklarıyla hiçbir zarar görmeden kaleden ayrılacak, giderken de yanlarına bir deve yükü ev eşyası alabileceklerdi.

altın ve gümüşlerden eser yoktu. Oysa ki Yahudiler Allah Resulü tarafından Medine'den kovulunca mücevherlerini de götürmüş, daha sonra bunları çoğaltmışlardı. Bu mücevherlerin miktarı bir koyun tulumunu dolduracak kadardı. Sayıları artınca bir sığır tulumuna nakledildi. Daha sonra bu tulum da yetersiz kaldı ve o mücevherler deve tulumuna konup öyle saklandı. Yahudilerin bu serveti esasında herkes tarafından biliniyordu. Özellikle Mekke'deki müşrikler bir düğün sırasında Hayber'e gider ve Yahudilerin önde gelenleriyle konuşup o kıymetli takıları emanet alırlardı. Bunun için sağlam bir kefalet gösterip kira ödüyorlardı. Bir keresinde o mücevherlerden biri kaybolmuş, kaybeden kişi 10 bin dinar ödemek zorunda kalmıştı. Yahudilerin dillere destan olan hazinesi bütün aramalara rağmen ortaya çıkmayınca Efendimiz komutan Kinani'yi, kardeşini ve amca oğlu Rebia'yı yanına çağırarak ''Ben sizin Allah'a ve peygamberine duyduğunuz düşmanlığı bilirim. Fakat sizinle bir anlaşma yaptım ve bazı mallarınızı teslim etmek şartıyla hayatınızı bağışladım. Eğer o malları saklıyorsanız anlaşmamıza göre kanlarınızı dökmek bizlere helal olur.'' buyurdu. Daha sonra da sizi Medine'den çıkarttığımda yanınıza alıp buraya getirdiğiniz ve ara sıra emanet verdiğiniz hazineniz nerede diye sordu. Ey Ebu'l-Kasım, Medine'den çıkınca onlarla geçinmek zorunda kaldık. Geri kalan kısmını da savaş için harcadık. Elimizde hiçbir şey kalmadı diyerek bir sürü yemin ettiler. Peygamberimiz yaptıkları anlaşmayı tekrar hatırlatarak, ''Hazineniz herkes tarafından bilinmektedir. Savaşsa fazla eski değildir. Çok büyük bir hazine bu kadar kısa sürede tükenmez.'' deyip yaptıkları anlaşmaya uymalarını ve sakladıkları hazineyi ortaya çıkarmalarını istedi. Aynı şeyleri söyleyip tekrar yemin ettiler. Peygamberimiz, ''Ne dersiniz, hazineyi bulursam sizi öldürteyim mi?'' diye sordu. ''Evet öldür, senden bir şey saklıyorsak kanımızı dök.'' dediler. Peygamberimiz onların bu sözlerine Müslümanlardan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Zübeyir bin Avvam'ı, Yahudilerdense 10 kişiyi şahit tuttu. Yahudilerden bir adam Kinani'nin yanına sokularak, ''Eğer hazineyi sakladıysanız onu hemen çıkar, canını kurtar. Vallahi vermesen de Allah onun yerini Muhammed'e bildirir.'' dediği zaman Kinani ona çok ağır sözler söyledi. Adamcağız bir kenara çekildiğinde Peygamberimiz, ''Ne dersin? Hazineyi bulursak boynun vurulsun mu?'' diye bir daha sordu. Kinane ise ''Evet vurulsun.'' diye tekrarladı. Hazine konusunda ikinci bir anlaşma yapıldı. Peygamberimiz Kinane ve akrabalarından sonra Sa'yı adlı bir Yahudinin sorgulanmasını istedi. Bu adam yarım akıllı bilindiğinden hazinenin yeri hakkında bir ipucu verebilirdi. Biraz sıkıştırılınca Kinane sabah karanlığında şuradaki harabelerde gezer dedi. Kinane Natat kalesini kaybetmek üzereyken hazineyi Ketibe kalesine naklederek gizlice gömdürmüştüm. Sayenin gösterdiği yer kazıldığında hazinenin bir bölümü ortaya çıktı. Kinane'nin de can derdi başladı. Peygamberimiz hazinenin diğer yarısının nerede olduğunu yine Kinane'den sordu. Bunu sormasının sebebi doğru söylemesi halinde belki de onu affetmek içindi. Kinane yine bir şey söylemekten kaçındı. Yüce Allah Resulünü daha fazla sıkmadı. Hazinenin yerini ona bildirdi. Peygamberimiz bunun üzerine sahabilere bir tarla göstererek ''Şu tarlaya gidin ve oradaki en yüksek hurma ağacının dibini kazın.'' dedi. Sahabiler denileni yaptıklarında hazinenin geri kalan kısmını sanki elleriyle koymuş gibi buldular. Ve onları Allah Resulü'nün önüne getirtip açtıklarında sanki rüya gördüklerini zannettiler. Tıka basa doldurulan deve tulumlarında her türlü mücevherden yapılmış muhteşem gerdanlıklar, ayak bileklerine takılan altın halhallar, dirseklerin üst kısmını süsleyen pazubentler, bir koyun tulumunu dolduracak miktarda altın yüzükler, altın bilezikler, küpeler ve inci kolyeler vardı. Kinane ve adamları birinci anlaşmayı bozmanın cezasını ikinci anlaşmaya uyarak ödediler. Hayber gazasında 20'nin üstünde şehit verildi. Yahudilerden ölenlerse 100 civarındaydı. Müslümanlarla yaptıkları anlaşmaya göre aileleriyle birlikte Hayber'i terk etmeye söz veren Yahudiler Peygamberimizin yanına gelerek

0: Hayber'de kalmamıza izin verirsen, bu toprakları ekip biçtikten sonra çıkan mahsulü paylaşırız dediler. Bu teklif kabul edildi. Çünkü o güne kadar kıtlık içinde yaşayan ve son yıllarını savaş sıkıntıları içinde geçiren Müslümanlar bağ ve bahçe işinden anlamazlardı. Hayber'in sadece Ketibe bölgesinde 400 bin yetişmiş hurma ağacı vardı ve bunlar için çok sayıda işçi lazımdı. Sahabiler bu işlerle uğraşamazdı. Onlara ayıracak zamanları da yoktu. Peygamberimiz mahsul zamanı gelince Hayber'e Abdullah bin Revaha'yı gönderirdi. Bu sahabi toplanan meyve, sebze ve tahılları iki küme halinde ayırdıktan sonra hangi kümeyi isterseniz onu alın ya da siz küme yapın ben beğendiğimi alayım derdi. Hayber topraklarının Yahudiler tarafından ekilip biçilmesi Hazreti Ömer devrine kadar devam etti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar... İki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'e selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın.

yatsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve üsvetinel hasene. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Bu da Sehl ibn-i Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh'ten. İnne li külli şeyin senamen. Ve inne senamel Kur'an-ı Suretül Bakara. Men kara'aha fi beytihi leylen lem yedhulhu şeytanu selase leyalin. Ve men kara'aha fi beytihi neharen lem yedhulhu şeytanu selase de eyya. Bakara suresinin faziletiyle ilgili bir sahih rivayet. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her şeyin bir tepesi vardır. En yüksek noktası vardır. Senam devenin hörgücüne derler. Sırtındaki hörgücü vardır ya devenin en yüksek yeri. Tepe demek yani yüksek yeri demek. Her şeyin bir yüksek noktası vardır. Kur'an-ı Kerim'in en yüksek yeri de Bakara suresidir. Bakara suresi Fatiha'dan sonra Elif, Lam, Mim ile başlayan, sonunda da Amener Resulü ile biten 286 ayetlik, 2,5 cüzlük sure, en büyük suresi Kur'an-ı Kerim'in. Bu Kur'an-ı Kerim'in zirvesi. Kim bunu okursa evinde geceleyin. Geceleyin kim Bakara suresini okursa 2,5 cüz.

okuyan okur. Ömer Ziyaddin Dağıshani hocamız rahmetullahi aleyh 6 küsur saatte bir hatim indirmiş. Hem Kur'an-ı Kerim hafızı hem de Buhari-i Şerif hafızı. Kale gibi sağlam hıfzı varmış. Oğlu da Yusuf Ziya Binatlı. Bursa İlahiyat'ta dekanlık da yaptı bir ara. Hukukçu kendisi. Televizyonlarda da açık öğretimde hocalık yaptı. Ama o Ömer Ziyaddin Efendimiz'in şeyi oğlu. Bizim İskender Paşa'ya ben aciz kardeşinizin vaazını dinlemeye gelirdi. Allah makamını yüksek etsin. Öyle kuvvetli hafızmış ki oğlu oğlu. Babası 6,5 saatte şey yapıyor. Kendi ağzından duydum. Kur'an-ı Kerim'i tersine geriye doğru okurum diyor. Geriye. Bu ne demek? Hadi bakalım. Kul huvallahu ahadi sen geriye doğru oku. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu semed. Ondan sonra kul huvallahu ahad. Yani belki kul huvallahu böyle geriye okuruz da o Kur'an'ı geriye doğru okuyabilirim diyor. Yani o kadar kuvvetliyim diyor. Babamla böyle oturdular. Babama ağabey diyor. Hacı ağabey diyor babama. Babam da ona üstad diyor. Profesör ya. Çok böyle eski insanların muhabbetlerine tadına doyum olmuyor. Öyle tatlı, güzel ki babam soruyor ona. Üstad diyor ya nasıl yapıyorsun? Ben de hafızım. Nasıl yapıyorsun? Geriye doğru nasıl okuyorsun? Diyor ki hafız abi sayfa gözümün önüne geliveriyor diyor. Gözümü yumdum mu diyor. Sayfanın resmi gözümün önüne geliyor. Okuyormuş oradan demek. Vay kurnaz vay. Ama herkesin gözüne gelmiyor işte. Gözünün önüne geliveriyormuş, oradan bakarak okuyormuş ama hayalinden maşallah. Çok kuvvetliymiş hafızası. Küçük yaşta babasının yanında tekkede hafız olmuş. Çok zarif bir insandı. Çok arif, derya gibi ilmi var, bilgisi var. Çok zarif. Hatıralar da çok. Hocamız Mehmet Said Kotku'yu anlatıyor. Diyor tekkeye geldiği zaman diyor, biz ona diyor Molla Mehmet derdik diyor. Küçük yani şey medrese talebesi iken zayıftı diyor. Çok zayıftı diyor. Hepimiz acırdık diyor ona diyor. Halbuki hocamızı son zamanlarda bilenler onun böyle bir tatlı şişmanlığı vardı öyle. Onun da kendisi derdi ki evde anne olmadığından öksüz büyüdüğümden kümese giderdim yumurtayı kırardım ağzıma. Evde şey yaptığımdan sonra böyle şişmanladım diye anlatırdı. En kolay beslenme şekli ama öyle olmuş. Şimdi tekkenin aşçısı acırmış hocamıza. Pilav tepsisine pilavı koyarmış. Güzel bir et parçasını da şeyin altına saklarmış. Pirinçlerin altına saklarmış. Bu tepsiyi şöylece götür. Şurasını şu Molla Mehmet'in önüne koy diye, şu Derviş Mehmet'in önüne koy diye tembihlermiş mutfaktan pilavı taşıyan kimseye. Ondan sonra da mutfağın camından bakarlarmış vaziyet ne tarafa doğru gidiyor diye, ne oluyor diye. Kendisi anlatıyor. Hocamızın önüne doğru tepsi konulurmuş böyle. Şimdi böyle merakla bakıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Pilav yenmeye başlayınca ikinci, üçüncü kaşıkta ete değiyor kaşık. Ete değince hocamız rahmetullahi aleyh eti şöyle yandaki arkadaşın eline itivermiş. Aşçı burada hay Allah dermiş gene yani ben onun için şey yaptım. Eti onun için gönderdim. O yesin diye. Yani biraz onu kayırmak istiyor. Çok edepliymiş. Bir otururmuş. Kalkıp gidinceye kadar bir kıpırdanmazmış. Yani edebinden. Çok iyi dermişmiş. Bunları anlatırdı. Ezan okumaya çıktım diyor. Vilayetin karşısında tekkemiz vardı o zaman. Orada minareye çıkmış ezan okumaya başlamış. Şeyh efendi de camı açmış oturduğu yerden. Demiş sen akıl baliğ misin demiş. Evet efendim demiş. Oradan, oku öyleyse demiş. Böyle güzel tatlı hatıraları vardı anlatırdı. Çok başka şeyler de var ama hadislerimi anlatacağız, hatıralarımı anlatacağız. Araya işte biraz böyle serpiştiriyoruz. Bakara suresinin 2,5 cüz tuttuğunu, yani bir gecede kim okursa ne olurmuş? O eve lem yedhulhu şeytanu selase leyalin. 3 gece. O gece değil.
3 gece o eve şeytan gelmez. Şeytan gelmeyince ne olur? Karı koca kavga etmez. Çocuklar huysuzluk etmez. Evde huzursuzluk olmaz. Şeytanın olmadığı yerde şeytanlık olmaz. Güzel şeyler olur. Şeytanın olduğu yerde de tabaklar kırılır, sandalyeler, masalar kırılır, camlar, çerçeveler iner, ahlar, vahlar, tokatlar, şamarlar, her şey olur. Şeytanın geldiği yerde. 3 gece şeytan oraya giremez. Kuvvetine bak. Bakara suresinin ve men kara'aha fi beytihi neharan. Kim gündüz okursa Bakara suresini lem yedhulhu şeytanu selasete eyyamin. 3 gün o eve şeytan girmez. 3 gündüz. 3 gündüz o eve şeytan girmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asker gönderiyormuş bir hizmet için. Seçilenleri bir bir huzuruna çağırmış, sormuş. Sen kimsin? Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun? Nereler ezberinde filan diye. Hepsini sormuş. Nihayet bir delikanlı gelmiş, yiğit. O da. Ona da aynı şekilde sormuş. İşte kim olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'den ne kadar bildiğini sormuş. Bakın çok önemli bu. Bu hadis-i şerif çok önemli. Her hadis-i şerif önemli de bundan mühim dersler çıkıyor. O zat da demiş ki ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'den şurayı şurayı şurayı biliyorum. Bir de Bakara suresini biliyorum demiş. Peygamber Efendimiz bir kere daha sormuş. Bakara suresi biliyor musun? Evet ya Resulallah, biliyorum demiş. İzheb fent emiru. Git bu kafilenin, bu birliğin başkanı, komutanı sensin demiş. Bu kadar önemli. Bakara. Bakara sure-i şerifesi bu kadar önemli. Suudluların hoşuma giden bir haberini aldım. Bizim arkadaşlardan birisi orada ihtisas yapıyor. Mekke Ümmül Kura Üniversitesi'nde ihtisas yapıyor. Her şey tamam. Yazmış, çizmiş, bitirmiş, imtihanlarını girmiş. Mütehassıs unvanını vermiyorlar. Doktor unvanını vermiyorlar. Şartı neymiş? Üniversitenin Bakara suresini ezberleyecekmiş bir doktor. Bakara suresini ezberlemezse doktor payesini, diplomasını vermiyorlarmış. Aşk olsun ya. Aşk olsun. Onu düşünen, o kararı uygulayanlara aşk olsun. Helal olsun. Allah büyük sevap versin. Ne güzel bir şart. Keşke bizim ilahiyat fakültelerinde hiç olmasa, tefsir kürsüsünde bir şeyler olmak isteyenlere bu şartı koşsalar. Bakara suresi çok önemli hasılı. Amener Resulü de biliyorsunuz, Elif Lam'ı da biliyorsunuz. Arasını tamamlayıverin. O kadar kolay. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş, kitabına kaydetmiş. İnne likülli ümmetin siyahaten ve inne siyahate ümmeti el-cihad fi sebilillah ve inne likülli ümmetin rehbaniyeten ve rehbaniyetü ümmeti el-ribatu fi nuhuril aduv. Her ümmetin kesb-i kemalat etmek için, Allah rızasını kazanmak için bir seyahati vardır. Allah rızasını kazanmak için gezmesi vardır. Yani eski ümmetlerde de varmış demek ki. Burada diyor ki mesela sefer der vatan, halvet der encümen. Vatanında sefer halini yaşayacak. Vatanında sefer edecek. Mesela Yunus Emre bir dörtlüğünde diyor ki gezdim Urum ile Şam'ı. Urum Anadolu. Şam, Suriye, Irak, Ürdün. Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Yukarı iller de Kırım filan. Kafkasya, Kırım. Etrafı gezmiş mübarek. Çok aradım bulamadım şöyle garip benciliğini. Çok insan gördüm, çok gezdim ama benim kadar garibanını bulamadım diyor. Çok aradım bulamadım şöyle garip bencileyin. Bencileyin benim gibi demek. Benim kadar garibanını bulamadım diyor. Ama gezdiğini anlıyoruz oradan. Yunus gezmiş. Gezmiş, pişmiş. Kuru yedik, yaş olduk. Ayak yedik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Piştik elhamdülillah da var orada ama bu dörtlük değilmiş demek ki. Başka dörtlüğü söylemiş olduk. Sonra devam ediyor, devam buyuruyor. Ve inne likülli ümmetin rehbaniyeten. Her ümmetin de ruhbanlığı vardır. Rahipliği vardır.
Yani Allah korkusundan, haramlardan, günahlardan kaçınayım diye bir köşe

şey çekilmesi, uzlet ve inzivası vardır. Onun için manastırlara çıkarlarmış, mağaralarda yaşarlarmış, eski kavimlerde duyuyoruz buna benzer şeyleri. İşte orada ibadet ederlermiş. Dünyaya dalmazlarmış, şehre gitmezlermiş filan. Ve rehbaniyetü ümmeti, benim ümmetimin ruhbanlığı ise el-ribatu fi nuhuril aduv, düşmanın ensesinde kalede beklemektir. Nahr, nuhur boyun demek, ense demek. Nuhuril adu, düşmanın enseleri, yani tam böyle efendim, onu gözetlediği yer. Orada ribat ne demek? Murabata demek. Yani hudut kalesinde kendisini rapt edip orada bekleyip durup düşman gelirse çarpışacağım diye nöbetçilik yapmak. Yani daha savaş olmasa bile sırf orada beklemek bile sevap. Düşman gelirse çarpışacak. Düşman da onu gördüğü için gelemez oraya. Çünkü kale var orada, bekçiler var diye gelemez. İki göze cehennem ateşi değmeyecek, bir Allah korkusundan ağlayan kimsenin gözüne, yani o kimse cehenneme girmeyecek. İki, böyle rıbatlarda, hudutlarla düşman gelmesin diye bekleyen insanın gözüne cehennem değmeyecek. Sevap yani, çok sevap. Huzurlarda beklemek, nöbetçilik çok sevap. İslam alemi o sayede huzur içinde oluyor. O sayede orada kadınlar, çocuklar emniyette oluyor. O sayede abidler ibadet ediyor. O sayede İslam öğretiliyor, okutuluyor, yaşanıyor. Düşman geliverse, düşman istila etti mi bunların hiçbirisi olmuyor. Düşman çünkü. Ve sonuncu hadis-i şerif, İnne likülli ümmetin fitneten ve inne fitnete ümmeti el malu. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Maruz kaldığı bir imtihan, bir şaşırtmacalı iş, fitnesi vardır. Öyle imtihan olmuşlardır. O bela, o musibet gelmiş, o derdi çekmişlerdir de oradan imtihan olmuşlardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Mal verir Allah, bakar. Bu malı aldıktan sonra Müslümanlığını nasıl yapıyor? Malla ilgili vazifelerini yapıyor mu? Allah yoluna sarf ediyor mu diye efendim şey yapar. Mal tatlıdır. Mal canın yongasıdır. Yonga yani parça demek. Kenarından kopan parça demek. Kimisi canımı al, malımı alma der. Malı o kadar sever. Ya versene şuradan biraz. Canımı al kardeşim, malımı alma der. Malı o kadar sever. Mal canın yongası olmuyor, o zaman şey oluyor. Ta kendisi oluyor. Canından kıymetli oluyor. Vermez. Vermeyince de sevapları kaçırır, veballeri yüklenir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Hel edüllüküm ala ticaretin tünciküm min azabin elim. Sizi feci bir azaptan kurtaracak bir ticaret. Öğreteyim mi? Tavsiye edeyim mi? Diye Allah Teala Hazretleri dikkatimizi çekmek için soruyor. Sizi feci bir azaptan kurtaracak bir ticaret. Hem ticaret yapacaksınız, kazanacaksınız, hem de feci azaptan kurtulacaksınız. Kazançlı bir iş. İster misiniz böyle bir şey? Cehennem azabından kurtulacaksınız ve ticaret kar edeceksiniz. İster misiniz bunu diye soruyor. Bunu öğreteyim mi? Ondan sonra da öğret veya öğretme diye cevaba hacet olmadan o dikkat çekildiği için aman bu neymiş, dur bakayım bu işi ben yapayım diyecek tabii okuyan mümin Kur'an-ı Kerim'i. Arkasından buyuruyor ki tüminune billah, Allah'a inanırsınız ve Resulihi, Resulüne inanırsınız ve tücahidune fî sebilillahi, Allah yolunda cihad edersiniz. Bi envalikum ve enfusikum, mallarınıza, canınıza. İşte ticaret. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Ya bunun kâr neresinde? Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Sen bunun kıymetini ilk başta anlayamadın galiba ama bu çok daha hayırlıdır. Neden? Yağfir lekum zunubekum. Allah günahlarınızı mağfiret eder böyle yaparsanız. Ve yudhikum cennetin tecrim min tahtihel enhar. Aşağılarından cennet ırmaklarının şırıl şırıl bal ırmakları, süt ırmakları, efendim cennet sularının aktığı ırmaklar, tertemiz böyle suların aktığı, cennet şaraplarının aktığı ırmaklar, şırıl şırıl akan cennetlere sizi Allah sokar.
buyurun cennete girin kullarım diye cennetlik yapar sizi ve

sakine tayyibeten fi cenneti adn. Adin cennetlerinde güzel köşkler ihsan eder. İşte kar burada. İşte İslam bu. Yani ben şu anda gördüğümü isterim. Şu anda gördüğünü istersen ehli dünya olarak al sana mal, mülk, bağ, bahçe. Onu istersen iste. Ama asıl İslam bu. Ahireti istiyorsan, köşkler istiyorsan, Allah'ın mağfiret etmesini istiyorsan, cennet ırmaklarına sahip olmak istiyorsan, o zaman bu ticareti tercih edeceksin. Başka ayet-i kerimede buyuruyor ki Rabbimiz Tevbe suresinde İnna Allah eştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cennet. Allah-u Teala Hazretleri satın aldı. Müşteri oldu. Allah Celle Celaluhu mümine talip oldu. Müminin müşterisi oldu. İştera, satın aldı. Minel müminin, müminlerden envalehum, mallarını ve enfusehum, canlarını. Ne olacak mukabili? Bi enne lehumul cennet. Mukabilinde onlara cenneti vermek şartıyla. Mükafatı cennet olmak üzere malınıza müşteriyim, canınıza müşteriyim. Malınızı canınızı verin, cenneti vereyim. Böyle anlatıyor Tevbe suresinde. İnne Allah eştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Cenab-ı Hakk'ın yani böyle hikmetli ifadeleri. Çünkü insanoğlu menfaatini bilir, ticaretini bilir. Onun anladığı dilden ona karını, zararını anlatma. Sen ticaretçi misin, tüccar mısın? Menfaatini düşünen bir insan mısın? Asıl menfaat bu. İnanırsan böyle. İnanmıyorum. İnanmazsan sen bilirsin. Al sana dünya. İşte firavunların dünyası, nemrutların dünyası, kafirlerin dünyası, işte mal sahipleri, mülk sahipleri. Öyle yapanlar da var yani. İnanmayanlar da var. Onları da görüyoruz. Herkes görüyor. Herkes biliyor. Tarih ortada. Tarih hiç olmasa günlük hayatımızda her gün görüyoruz. İşte git kabristana bir dolaş. Bak sen orada dolaşırken birkaç tane insanı getirirler, gömerler oraya. Mutlaka görürsün. Ağlarlar, sızlarlar ama evimizde 3 gün daha dursun demezler. Bu bizim babamızdır, ayrılmak zor olacak. 3 gün daha bizim evde dursun demezler. Hemen bir an evvel kabre koyarlar. 2 gün ağlarlar, 3. gün unuturlar, dünyaya dalarlar. Ne evlattan, ne kadından, efendim, ne eş dosttan fayda olmaz. El-ehillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduhun illel müttakîn. Samimi dostlar birbirlerine düşman olacak. Yevme yefirrul mer'u min ehîhi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi li külli mri'in minhum yevme izin şe'nin yuhnihi. Kardeşinden kaçacak, ana babasından kaçacak, karısından, evlatlarından kaçacak herkes o gün. Ne oldu bunun analık, evlatlık, kardeşlik bağları? Karılık, kocalık bağları, babalık bağları ne oldu? Feyza nufihe fissur fela insabe beynehum. İnsanların arasında sura üfürüldüğü zaman akrabalık bağları bitecek. Yok, dünyadaydı onlar. Herkes nefsi nefsi diyecek, kendi nefsinin canının telaşına düşecek. Onun için evlat babadan davacı olabilecek, kardeş kardeşten davacı olabilecek, karı kocadan davacı olabilecek. Ahbaplık bitti. İllel müttakîn. Mütteki kulların ahbaplığı müstesna. Onların ahbaplığı devam edecek. Onlar kardeşlerini arayacaklar, kayıracaklar, kollayacaklar, şefaat edecekler. İsteyecekler, ya Rabbi benim kardeşim, ne oldu benim kardeşim diyecekler. Müttakiler. Öyle zart surt insanlar değil de Allah'tan korkan mütteki kulların ahbaplığı, sevgisi devam edecek. Onların her şeyi halis olduğundan öyle ölümle mölümle bitmeyecek ahbaplığı. Devam edecek. Allah-u Teala Hazretleri bizi müttekiler zümresine ithal eylesin. Amin. Mütteki kullarından eylesin. Manevi hakikatleri ayan beyan görmeyi nasip etsin. Amin. Aldanmamayı nasip etsin. Çünkü aldatıcıdır. Dünya aldatıcıdır. Demin neyi söylüyorduk? Dünya boyanır, allanır, pullanır. Aldatır delikanlılar. Delikanlı da onu genç sanır. Oo, gider yanına. Ya sen çok güzel görünüyordun uzaktan. Bir de bakar ki beli kambur, acüze, dişleri dökülmüş. Bütün yüzündeki boya. Hepsi gösteriş.
Vefa da göstermez. Zaten 1000 tane kocadan boşanmış bir karı. Bu dünya kimlerle muhabbetleşti de kimlere vefasızlıklar gösterdi? Sayıya sığar mı? Hepsini aldatmış, hiçbirine de yar olmamış. Boyanmış, şey yapmış, aldatmış, hiçbirine yar olmamış. O fani dünyaya aldanmamayı, onun acüze olduğunu, mecu dürüstiye ahd ez cihani söz nihat kin acüze arusi hezar damadest. Bu cihandan bir vefa bekleme, bu 1000 damatlı acüzedir bu diyor dünya, diyor şair. 1000 damatlı bir tane değil ki, sana yar olmaz ki. 1000 de orada kesretten kinaya. Milyon, milyar. Herkes dünya dünya diyor ama hiçbirisine yar olmuyor. Fani dünya, boş dünya, yalan dünya. Yalan dünyası, yalan dünyasın diyor Yunus Emre. Aşk olsun, ne güzel söylüyor. Yalan olduğunu ne güzel anlamış. Allah bize de dünyanın yalan olduğunu anlayıp, ahiretin hakikat olduğunu bilip, ahirete çalışmayı nasip eylesin. Rızasını kazanıp, müttekilerden olup, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Sevdiği kullarıyla beraber cennetine dahil eylesin. O köşkleri, o ırmakları versin. Onlardan içirsin, o nimetlerle mütenaim eylesin. Cemalini göstersin, selamını erdirsin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. El Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ah, Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar böyle İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazine.

0: Nedir?
1: Farkında ol, Akra dinle.

çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimini öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kevser Suresi. Sevgili dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en kısa 3 suresinden biri olan Kevser Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiş.

0: etmiştir. 3 ayetten ibaret olup, Kur'an'ın en kısa 3 suresinden biridir. Adını ilk ayette geçen ve bolluk, çok hayır, bol nimet anlamına gelen Kevser kelimesinden almıştır. Kevser aynı zamanda cennette bir havuzdur. Tefsirlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım vefat edince, müşriklerden As bin Vail ona nesli kesik anlamında ebter demesinin üzerine bu surenin indirildiği yazmaktadır. Kevser suresinde Peygamber Efendimiz'e verilen nimetler, namaz kılma ve kurban kesme emri anlatılmaktadır. Resulüm, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla, kurban kes. Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Merhabalar değerli Akre FM dinleyenleri. Bir Şerh-i Mesnevi programıyla daha sizlerleyiz efendim. Geçen bölümde en son 16.070. beyti aktarmıştık sizlere. Şimdi 16.071. beyitte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük Üstad Tahirül Mevlevi Şerh-i Mesnevi'de der ki...

Zülkarneyn'in Kaf Dağı'na varıp, "Ey Kaf Dağı, Hakk'ın sanatının azametinden bize bahset" deyince, Kaf Dağı'nın "Allah'ın azametinin sıfatı beyan edilemez. Onun karşısında idrakler yok olur" cevabını vermesi, bunun üzerine Zülkarneyn'in "Hakk'ın sıfatlarından hatırında olup söylemesi sana kolay geleni söyle" talebinde bulunması. Zülkarneyn, Yemen hükümdarlarından birinin adıdır ki, Hazreti İbrahim aleyhisselam devrinde bulunduğu rivayet edilir. Bazıları buna bir de İskender Zülkarneyn Hazretleri derler ki tamamıyla yanlıştır. Zülkarneyn, söylediğim gibi, Yemenli ve mümin olup İbrahim aleyhisselamla muasırdır. İskender, Makedonyalı ve putperest olup İsa aleyhisselamdan 3 asır evvel yaşamıştır. Binaenaleyh, ikisinin bir adam olmasına imkan yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'den bahsedilmiş ve onun Yecüc ve Mecüc'e karşı bir set yapmış olduğu beyan buyurulmuştur. Nebi yahut veli olması ihtilaflı bulunan da bu Zülkarneyn'dir. Kaf Dağı'na gelince

bunun arzı ihata etmiş bid'a olduğu söylenir. Maddeten böyle bid'a olmadığı için onun kudret-i ilahiden kinaye olması zannedilir. Her neyse, Zülkarneyn seyahatlerinin birinde Buda'ya vasıl olmuş, onunla mükamelede bulunmuştur. Zülkarneyn'in dağla konuşmasından anlaşılıyor ki, vak'a temsilidir.

Zülkarneyn Kaf Dağı tarafına gitti. Onun Zümrüt'ten daha saf olduğunu gördü. O da halka gibi alemi ihata etmişti. Zülkarneyn o muazzam mahlukun azamet ve cesametine hayrette kaldı. Zülkarneyn dedi ki, sen dağ isen diğer dağlar nedir? Onlar senin büyüklüğüne karşı oyun ve oyuncak gibidir. Kaf Dağı dedi ki, o dağlar benim damarlarımdır. Güzellikte benim gibi değillerdir. Her şehirde benim gizli bir damarım vardır. Cihanın her tarafı benim damarlarıma bağlıdır. Cenab-ı Hak bir şehirde zelzele olmasını murad edince bana emreyler. Ben de oradaki damarlarımı oynatırım. O şehre muttasıl olan damarlarımı kahırla oynatırım. Orada zelzele oluverir. Allah yetişir deyince damarım sakinleşir. Bu sakin halim diğer bir emre kadar devam eder. Ben merhem gibi sakin fakat müessirim. Sakin olduğum halde kelamı tahrik eden akıl gibiyim. Buna aklı ermeyenlerin sözü ise zelzelenin arzın buharından olduğudur. Hadiselerin sebeplerini herkes aklı erdiği kadar bulur. Kimi vakaları bir takım sebeplere bağlar, kimi de doğrudan doğruya müsebbibül esbabın yani kader ve kazasından bilir. Hazreti Mevlana bunu anlatmak için diyor ki, bir karınca kağıt üstünde giderken kalemin yazışını görüp onu met etmeye başladı. Gözü daha keskin olan başka bir karınca, asıl parmakları met et. Zira hüner onlarındır deyince, ondan da aydın gözü başka bir karınca, ben kolu överim. Çünkü parmaklar onun fer'idir dedi. Ufak bir karınca, kalemin kağıt üstüne yazdıklarını gördü. Bu sırrı başka bir karıncaya söyledi. O kalem kağıda, fesleğen gibi, susam çiçeği gibi ve gül gibi acayip nakışlar yaptı dedi. Diğer karınca dedi ki, o sanatkar parmaktır. İş görmede kalem, parmağın fer'i ve eseridir. Üçüncü karınca da dedi ki, parmaklar onları yazdırsa bile bu iş kolun sayesindedir. Bahis böylece uzadı gitti. Karıncaların beyi daha zekiydi. Karıncaların beyi dedi ki, bu hüneri suretten yani maddeden görmeyin. Zira o suret uyku veya ölümle bir haber ve bir kudret oluverir. Suret elbise ve asa gibidir. Akıl ve ruhtan başka bir şeyle bu güzel nakışlar yapılamaz. Allah'ın kudret ve tevfiki olmayınca bu akıl ve kalbinde cemaat gibi cansız kalacağından karınca beyi de haberdar değildi. Allah bir an akıldan inayetini kaldıracak olursa o zeki akıl budalalıklar yapar. Zülkarneyn Kaf Dağı'nı söz söyler ve incilerini deler bulunca ona dedi ki, ey haberdar olup sırları bilen ve söz söyleyen, bana Allah'ın sıfatlarını beyan et. Kaf Dağı dedi ki, hadi işine git. Sıfat-ı ilahiyeyi tavsif ve beyana kimin gücü yeter? Onları tavsife kim muvaffak olabilir? Yahut kalemin cüreti ve cesareti var mıdır ki sayfalar üstüne ondan bir haber ve malumat yazabilsin? Zülkarneyn dedi ki, ey iyi alim, Allah'ın sıfatlarından küçük de olsa bir bahiste

Kaftağı dedi ki, işte 300 yıllık yol genişliğinde bir sahayı Allah karlı dağlarla doldurmuştur. Sayısız ve hesapsız birbiri üstüne dağlar vardır ki onları örten karlar üzerine daima karlar yağar. Bir kar dağının üstüne başka bir kar dağı yığılmakta. Karın soğukluğu ta yerin dibine kadar işlemedi. Hakk'ın kudretiyle her kar dağı üzerine daha büyük kardan bir dağ hasıl olmakta. Şahım, eğer böyle karlı bir vadi olmasaydı, cehennemin harareti bütün dünyayı mahvederdi.

Bundan sonra Hazreti Mevlana diyor ki, gafillerde bil ki akıllı kimselerin hicapları tecelli ateşinden yanmasın diye böyle kar dağlarıdırlar. Eğer karlar yağdıran cehaletin aksi olmasaydı, şevk ve iştiyak ateşinden o Kaf Dağı gibi ariflerin vücudu yanardı. Evliyaullah'tan Malik bin Dinar, kuddise sırru, bir gün çarşıda dolaşırken biri ona, "Burada ne yapıyorsun?" diye sormuş. O da, "Gaflet celbediyorum." cevabını vermiş. Çünkü bazı demlerde gaflet ve oyalanmak da lazımmış. İlahi tecelli devam edecek olursa, Arif'in vücudu yanıp mahvolurmuş. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e böyle ruhaniyet galebe edince, Hazreti Ayşe'ye, "Kellimini ya Hümeyra, yani ey pembecik bana lakırdı söyle" buyurur ve mükalemeyle beşeriyete avdet ederdi. Hümeyra, pembecik demektir ki, Hazreti Ayşe hem genç hem de pembe renkli olduğu için kendisine taraf-ı risaletten bu lakap verilmişti.

0: Allah'ın kahrı, ateşi bu derece azim ve şedid olduğu halde,
1: lütfunun serinliğini gör ki o ateşten ileridir. Yani Allah'ımızın lütfu kahrından üstündür. Bu keyfiyet ve kimiyetsiz manevi bir ileri oluştur. İleri geçeni de geri kalanı da bir olarak ihtiva eder. Eğer sen bu hakikati göremedinse, görmeyişin senin nakıslığındandır. Zira bütün mahlukatın aklı, ilmi ilahi madeninden bir arpa miktarıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Zaten size az bir ilimden başkası verilmemiştir." buyurmuştur. Binaenaleyh, ayıp ve noksanı din ayetlerine isnat etme de kusuru kendine bul. Çamurdan olan bir kuş din semasına nasıl erişebilir? Kuşun dönüp dolaşacağı en yüce yer havadır. Çünkü onun gelişmesi şehvetten ve hevadandır. Böyle gelişmesi şehvetten ve hevadan olan bir kuş, hava tabakasından yukarıya çıkamadığı gibi, madenin sınırlarını aşamayan bir insan da, rahmetin ileri, gazabın geri olması gibi ince bir meseleyi idrak edemez. Halde, sen evet ve hayır demeyip hayrette kal ki, rahmeti ilahiyeden sana bir binek gelsin. Eğer hayır diyerek inkara kalkışırsan o inkar senin yolunu vurur. Allah'ın kahrı da o inkar sebebiyle kalbinin hidayete bakacak penceresini kapatır.

0: kapatır, hakikati göstermez. O halde hayran olup kal ki her tarafında Allah'ın yardımı zuhur etsin. Hayrette kalıp varlığından geçersen hal diliyle, "Ya Rabbi, bizi doğru yola götür," demiş olursun. Hakikat bahisleri çok büyüktür. Fakat sen titrer ve Hakk'a sığınırsan o büyüklük ve zorluk sana kolay görünür. Zira o büyüklük münkirler içindir. Sen aczini itiraf edince senin için o lütuf ve ihsan olur.
1: Şerhi Mesnevi.

Cebrail aleyhisselamın Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendisini melek suretiyle göstermesi ve 700 kanadından bir zahir olunca ufku ihata etmesi ve o kadar şuağı varken güneşi görünmez hale getirmesi. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e buyurdu ki, "Azizim, yaratıldığın suretle kendini bana göster de seni öylece seyredeyim." Cebrail dedi ki, "Ya Resulallah, beni o surette görmeye tahammül edemezsin. Çünkü hissi insani zayıf ve yufkadır. Müşahede sana güç gelir." Fakat Resulullah Hazretleri talebini tekrarla buyurmuştu ki, "Melekut alemindeki şeklini göster ki bu ceset hissin ne derece nazik ve tahammülsüz olduğunu görsün. İnsanın bedenine ait duygusu noksan ve zayıftır. Lakin batınında pek büyük bir mizaç vardır. Nitekim Allah ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Zaten insan da zayıf olarak yaratılmıştır." Ayeti birincisini, "Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin" ayeti de ikinci hususu bildirir. Bu ceset taşla demire benzer. Bu sıfatla o çakmak gibidir. Taşla demir ateşin vücuda gelmesi için sebeptir. Ateş bu ana ve babadan kahır yağdırıcı olarak doğar. İnsanda da bir hissi sakin ve bir hulki azim vardır. Tıpkı çakmak taşıyla demir gibidir. Taş ve demirin bir araya gelmesiyle çakmağın teşekkül eylediği gibi hissi sakinle hulki azimin içmağından da insan peyda olur.

Yine ateş bedene ait bir sıfattır. Fakat bedeni kahreder, alevler çıkarır. Keza beden de İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi öyle bir ziya vardır ki onun tesiriyle ateş burcu kahrolur, söner. Hazreti İbrahim'i Nemrut ateşe atmıştı. Fakat ondaki nurun tesiriyle nar-ı Nemrut sönüvermişti. Keza hadiste varid olmuştur ki müminler sırat üstünden geçerken cehennem, ey mümin geç, senin nurun benim ateşimi söndürüyor diyecektir. Bundan dolayı hünerler sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, biz ileri gidenlerin artta gelenleriyiz remzini beyan etmiştir. Hadis-i şerif, biz sonra gelmişiz, evvelkileri geçmişiz mealindedir. Bu evvelkilerden maksadın ne olduğu iki türlü izah edilmiştir. Bir görüşe göre İslam'dan evvelki din ve şeriatlere tabi olanlardır ki ümmeti Muhammed onlardan eftaldir. İkinci bir görüşe göre hayvanat, nebatat ve cemadata varıncaya kadar olan mahlukattır ki insanın yaratılışı onların hepsinden sonradır. Öyle olmakla beraber hepsine hakimdir.

Bu ikisi, yani çakmak taşıyla demir örsle çekicin zebunudur. Fakat sıfat itibariyle demir madenlerinden daha kuvvetlidir. Malum ya, çakmak demirine o şekli vermek için ateşte kızdırırlar. Sonra örsün üstüne koyup çekiçle döverler. Surette örsle çekicin zebunu olur. Fakat o demirle çakmak taşına vurulunca çıkacak kıvılcım bütün bir dünyayı yakmak kuvvetine haizdir. İnsan da sureti ve hilkati itibariyle cihanın fer'idir. Lakin sıfatı itibariyle onu cihanın aslı bil. Evet, insan mahlukatın hepsinden sonra ve topraktan yaratılmış olduğu için alemin fer'idir. Fakat alemin yaratılışından maksat insandır. Alelhusus peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Nitekim bir hadisi kutsi'de, "Ya Muhammed, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım." buyurulmuştur. Aleyhisselatü Efendimiz talebinde ısrar edince Cebrail birazcık göründü ama heybeti dağ bile parça parça ederdi. Sadece bir kanadı şarkı ve garbı kaplamış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o azameti görünce ve onun Halık-ı Zişanındaki kudreti düşününce kendinden geçti. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın kendinden geçtiğini görünce insan şekline girip geldi. Zat-ı Risalet'e kucaklayıp ayıldı. Cebrail'in o mehabeti yabancılar içindir. Bu iltifatıysa dostlara mahsustur. Hazreti Mevlana bu hale bir misal getiriyor ve diyor ki, padişahların tahta oturdukları zaman olur ki, orada eli kılıçlı ve korkunç çavuşlar bulunur. O çavuşların ve muhafızların ellerinde ucu eğri değnekler, mızraklar ve kılıçlar vardır. Aslanlar bile onları görünce heybetlerinden titrerler. Çavuşların sesinden ve ellerindeki sopadan canlar ürker. Heybetlerinden herkes korkar. Ama bu heybet yoldan geçenlere orada padişah bulunduğundan haberdar etmek içindir. Bu azamet ve heybet halkın kibir ve kini terk etmeleri içindir. Onlara mahsustur. Bu mehabet ve şevket halkın biz ve ben diye benlik davasına kalkışmamaları, kendini görüp beğenen nefsin fitne çıkarmaması ve şerre kalkışmaması içindir. Böylece padişahın kahrı korkusuyla şehirde emniyet ve asayiş devam eder. Halk böyle nefislerin kötülük heveslerinden kurtulur, padişahın heybeti fenalıklara mani olur. Fakat padişah meclise hasına gelince orada mehabet ve kısas gibi şeyler kalır mı? O has mecliste hilmler içinde hilmler vardır. Merhametler cuş ve huruş halindedir. Orada cenk ve ney sesinden başka bir sada işitmezsin. Davul ve kösün korkunç sesleri harp esnasındadır. Has nedimlerle işret zamanı duyulansa cenk nameleridir. Beraber oturup işret edilen zarif kimselere nedim ve nedimlerle birlikte bu türlü meclislerde bulunmaya münademe derlerdi. Hükümdarların ve hususiyle Abbasi halifelerinin münademe meclislerinde resmi libaslar çıkarılır, o meclislere mahsus hafif ipekli libaslar giyilir, arada yabancı bulunmayacağı için de serbestçe konuşulurdu. Ey cömert kişi, bu bahsin sonu gelmez. Binaenaleyh sözü kes ki her şeyi en iyi bil.

0: Allah'tır.
1: Hazreti Mevlana, Cenab-ı Hakk'ın lütfu gibi kahrı da olduğunu, lütfunun havassa, kahrının avama mahsus bulunduğunu bir takım misallerle tavzih eyledikten sonra, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cebrail aleyhisselamı melek suretiyle görmesi üzerine kendinden geçmesi bahsini avdet ediyor ki,

Hazreti Ahmet'in rüyeti Cibril'e tahammül edemeyen hissi bedenisi şimdi Medine'de metfundur. Ama bütün kainata galebe eyleyen azim yaratılıştaki manevi varlığıysa asla değişmeksizin kurb-i ilahide ve doğruluk makamında bulunmaktadır. Çünkü tagayyür ve tebettülün yeri cesettir. Baki olan ruhsa parlak bir güneştir. O güneş gibi olan parlak ruh tagayyür ve tebettülden masumdur. Çünkü o ne şarka ne de garba mensuptur. Güneş hiç zerreden kendinden geçer. Mum pervaneden aklını kaybeder mi? Hakikati Muhammediye şarka ve garba mensubu olmayan öyle bir güneştir ki Cebrail de dahil olmak üzere bütün kainat ona nispetle bir zerre gibi kalır. Öyle olduğu halde bir güneş bir zerreden nasıl bir huş oldu? Hazreti Ahmet'in teninin ruhla alakası gizlidir. Bu değişme ten ve cisme ait arızalardandır. Bunu bil. Hastalık gibi, uyku ve ağrı gibi. Can bu sıfatlardan âridir. Ruhun vasfını söyleyemem. Söylemiş olsam kün ve mekan aleminde zelzele vaki olur. Ceset tilkisi bir an için perişan olduysa herhalde uykuda bulunmuşa benzer. Tilkiden maksat Resul-i Ekrem'in cismaniyeti, aslandan muratsa Zat-ı Risalet'in ruhaniyetidir. Cebrail'in görünüşü esnasında ruh-u Muhammedi müşahede-i Rabbaniye ile meşgul bulunduğundan cisminde o değişiklik vukua gelmiş ve kendinden geçmişti. Uykudan tamamıyla münezzeh olan o aslan o esnada tecelliye mazhar olmuştu. İşte sana hem yumuşak hem de korkunç ve heybetli bir aslan. Aleyhisselatü Efendimiz rahmeten lil alemin olduğu için kalbinde öyle bir merhamet ve yumuşaklık vardı ki o da Allah'ın lütfu ve keremiydi. Nitekim Uhud muharebesinde bozulan ashaba karşı huşunet göstermemiş ve rıfkla muamele ederek kendilerini teselli etmişti. Bundan dolayı o vakit sen Allah'tan bir esirgeme sayesindedir ki onlara yumuşak davrandın. Eğer bilfarz kaba katı yürekli olsaydın onlar etrafından herhalde dağılıp gitmişlerdi bile. Ayeti nazil olmuştu. Keza müşrik ve münafıklara bile o kadar nezaket gösterirdi ki ey peygamber kafirlerle ve münafıklarla savaş, karşılarında çetin ol ayetiyle o gibilere sert muamele icrasına memur olmuştu. Bunun içindir ki Hazreti Mevlana onu vasfederken yumuşak başlı aslan tabirini kullanmıştır. Aslan kendini öyle uyumuş gösterir ki köpekler onu tamamıyla ölmüş sanırlar. Risalet Penah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de Zat-ı Akdesine karşı söylenilen terbiyesizce sözleri işitmemiş yahut anlamamış gibi davranır ve söyleyenlere zarifane muamelede bulunurdu. Mesela Yahudilerden bir takımı selam veriyormuş gibi davranıp Esselamu aleyke diyormuş gibi Esselamu aleyke ya Ebal Kasım diye çıfıtlık ederlerdi ki Sam ölüm demek oldu.

olduğundan Esselamu Aleyke ölesin manasını ve temennisini haviydi. Resulullah Efendimiz de öyle selam verir gibi görünmek isteyenlere Aleyke yani sen ölesin diye karşılık verirdi. Böyle yapmamış olsalardı bir acizin elinden bir şeyler yağmalamaya kim cesaret edebilirdi? Bundan dolayı aranızdaki ihtilafı aranızda hallediniz. Bana haber verdiğiniz bir hadise hakkında ben hükmü şer'iyi ifa ederim buyururdu. Hazreti Ahmet Aleyhisselam da o bakışla kendinden geçti ama aslında varlık denizi köpük sevgisiyle coştu, köpürdü.

ay tamamıyla bir avuç gibidir. Vericidir ve nur saçıcıdır. Ayın eli avucu yoksa varsın olmasın. O yokluk nur saçmasına mani değildir. Hakikati Muhammediye de manen bir dolunay gibidir ki ona nispetle beşeriyeti avuç içi kadar kalır. Rüyeti Cibril esnasında bir an için o beşeriyet hassası kaybolduysa varsın olsun. Kamil hakikati onun zat-ı şerifinden ayrılmaz. Bundan dolayı Hazreti Ahmet Aleyhisselam Efendimiz eğer hakikati Muhammediye'nin o azim kanadını açacak olursa Cebrail ebediyen kendinden geçer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail'in karargahı ve nazargahı olan Sidretül Münteha'yı geçince Cebrail'e hadi ardımca uç buyurdu. Cebrail de ya Resulallah sen yürü git buradan ilerisi için ben sana refakat edemem cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki ey felek perdelerini yakıp geçen gel ben daha seyrimin nihai noktasına vasıl olmadım. Cebrail dedi ki ey benim güzel nurlu arkadaşım. Buradan ötesine geçmek için bir defa sallayacak olursam o kanat yanar. Bu hikayeler hayret içinde hayrettir. Dağ haslarının hallerini görünce has kullar kendilerinden geçerler. Burada hastan maksat Cebrail, ehas dağ hastan muratsa Hazreti Peygamber aleyhisselamdır. Has olanlar ehas bulunanlara karşı hayrandır. Ehas olanlar da hasların haline karşı mütehayyirdir. Ama ehas olanların hayreti kemale vusulden evveldir. Havastan olanların hayranlığı ise sonradır. Ey Cebrail! Sen şerif ve aziz bir melek-i mukarrepsin. Lakin ne pervanesin ne de mum. Melekler mertebe-i akılda oldukları için aşk ateşine atılan kümmelin gibi değildirler. Nitekim Miraç gecesinde ve Sidretül Münteha'da Cebrail'in ger geçen bir zerreden lüyleru yanarım baştan aşağı ey ulu demesine mukabil fahr-ı kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şun ezelden bana aşk oldu delil yanar isem ben yanayım ey Halil buyurmuş ve ilerlemişti.

Değerli Akre FM dostları, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.

Tahirül Mevlevi'nin şerhinden Şerh-i Mesnevi. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.''

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Bir hatıra defteri tutuyorsak günce mi diyorlar, efendim günlük defter mi diyorlar, hatıra defteri derlerdi. Onu tutuyoruz isek sayfaları karıştıralım efendim, veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım. Bu geçtiğimiz sene nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani iyi şeyler mi yaptık? Kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan efendim, yoksa üzücü şeyler mi yaptık? Pişman mı olduk sonunda? Geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim. Tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir. Ve tevbe ve istiğfarın şartı da tabii bir daha günahı işlememeye azmü cezmü kastetmektir. Ne demek? Azmetmek bir, cezmetmek de kuvvetli karar vermek, kastetmek de yönelmek demek. Azmü cezmü kastetmemiz lazım ki yani bu günahları işlemeyeceğim, şeytana uymayacağım, Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim iyi insan olma azmetmek, iyi şeyler yapma azmetmektir. Tevbenin şartı, yani geçmiş günahların bağışlanmasının şartı, bir daha onları yapmamaya karar vermektir. Kesin karar vermektir. Biz de böyle kesin kararlı bir tevbe, tevbe-i nasuh ile tevbe edelim muhterem kardeşlerim.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi geceyi takvimde gün önce gece başlar. Bir günlük zaman diliminde önce gece başlar, sonra gündüzü yaşanır. Nasıl? Güneş battığında hicri gün başlar. Ertesi gün güneş batana kadar devam eder. O yüzden de bizim bu dini günler veya kandil geceleri dediğimiz zamanlarda hep gece üzerinden gidilmektedir. Mesela Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26-27'ye bağlayan gecede arayın. Evet. Veya Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın şeklinde söylenmiştir. Biz de bu peygamberimizin hadis-i şerifi doğrultusunda ilan ederken Ramazan'ın 26. gecesini Kadir Gecesi olarak ilan etmekteyiz. Mesela Regaib Kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Berat Kandili Şaban ayının 14. gecesidir. Bu şekilde belirlenir. Ay dilimi olarak ise, yani bir aylık gün dilimi olarak baktığınızda ise mesela nedir miladi takvimde? İşte Ocak ayı 31 gün çeker. Şubat ayı 28 çeker, 4 yılda bir 29 çeker. Mart ayı ise 30 çekmekte. Fakat hicri takvimde aylar ya 29'dur ya 30'dur. Üst üste 29, üst üste 30 olabilir. Fakat hiçbir zaman bir kameri ay 28 günde çekmez, 31 günde çekmez. Bunun sebebi tamamıyla ayın ilk hilalden son hilale geliş zamanıyla alakalıdır. Çünkü ay 28 günlük bir dolanımda da kalmaz, 31 gün kadar da uzun bir dolanım göstermez.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Akra.

Efendim zaman zaman okumaktan, okur yazarlıktan dem vurulduğu vakit düşünürüm düşlerim şöyle. Hatta ne için okulların yazın tatile girdiği noktasında Türkiye'de? Yani rençberlik var, tarım toplumuyuz. Daha 80'li yıllara kadar efendim eker, biçer değil mi? Böyle yazın çoluk çocuk çalışacak. Eskiden niye okumazlarmış? Ya eskiden okuma yazma çok fazla işe yaramadığı için okumazlarmış. Eskilerin okumaları farklıymış. Onlar sohbet, irfan kültürüyle yetişmişler. İşte bak böyle bir türkü dinledik. Bir köyü, bir karyayı, bir mahalleyi, bir boyu, bir koyu, bir köyü, bir obayı düşünelim değerli dinleyenler. Büyükleri var, aksakallıları, pirleri var. Sözün, sohbetin namus olduğu, geçerli olduğu, kanun olduğu. Devletin zapt edemediği kimseleri zapt eden sözün, sohbetin edildiği yerler. Böyle yerler var. O yerlerde çok az şeyler söylenir, okunur. Birkaç kitap vardır. Birkaç okuyan vardır ama tutan baştan aşağı eksiksiz. Yani harf bilmezler ama onların irfanlarını da arif yönünü de okumaya çok çok kitap devirmek lazım. Biz okur yazar oku yaz oku yaz oku oku oku oku oku oku karıştırıyoruz. Bir kitabı anlayabilmek için. Hakikaten öyle bir söz geliyor tamam diyorsun. Ha bu söz işte bitiriyor işi. Değerli dinleyenler çorba yapmamak lazım. Bu türküden başta işte Urfa ve civarı muhiti sıra gecelerinde olmakla beraber yaren geceleri oturmalar, buluşmalar artık ne derseniz sık sık okunan, geçilen eserler, türküler. Burada ne anlatılır, ne olur, ne biter. Bakarsın bir anacık ağlar, bir babacık ağlar, hasrette olanlar, gurbette olanlar. Bütün Yakup üzerinden babalar, Yusuf üzerinden Zeliha üzerinden yavuklular, kocalar, gelinler, kızlar. Efendim, sair sair artık konu, mevzu, gidişat neyse yaşanılan neyse ona göre bir hale bürünür. Ben bir Yakup idim kendi halimde. Mevlam'ın kelamı vardı dilimde. Yusuf'u kaybettim Kenan elinde. Bugünkü Filistin ve civarı. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um deyu, gitti de gelmedi, vah yavrum deyu. Yusuf'um hoca da okumaz oldu. Anan bülbül dili şakımaz oldu. Alnındaki nuru berk ormaz oldu. Yusuf'u götürdüler ölüm kastine. Attılar kuyuya baş üstüne. İhlas ile çıktı suyun üstüne. Bir bezirgan geldi, 3 aylık yoldan, Yusuf'u çıkardı 40 arşın kuyudan, Kerem kârı kıldı Mısır'a sultan. Cem olup geldiler, Kenan'ın kurdu. Biz yemedik deyu içtiler, andı. Yakup'un feryadı arşa dayandı, ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um deyu, gitti de gelmedi, ah yavrum deyu. Efendim hemen şöyle bir güzel dua niyaz edelim. Allah hiçbir kimseyi yavrusuyla, çoluğu çocuğu ile sınamasın, onlara güzel ömürler versin, göz aydınlığı, göz nuru olsunlar. Hoşça bakınız saatinize.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izatil haseneti ve cadilhum billetihiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele, insanlara mutluluk götürecek bir mücadele, kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele, iyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirin.

0: Geçmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.
1: Akra, akra.

Güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jules Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni

şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jules Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicre takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı. Akra.
1: Ey Fatıma. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

üç gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda ya Ali.

Hüseyin bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım. Biz de yemeyiz ya Fatıma.

fırkanda vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

0: rüştü ile hep ehli hal. Halim yazar firak firak. Sorarsa senden ol ulu hak. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet ey Fatıma.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vellezî nefsî biyedihî. Canım elinde olan zata yemin olsun ki. Yani Allah'a yemin olsun ki. Lâ tedhulûnel cennete hattâ tü'min. İnanmadıkça, mümin olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. Yemin olsun Allah'a ki, inanmazsanız cennete girmeyeceksiniz. Cennete Müslüman, mümin olan girecek. Ancak mümin olan. Burada da yeminle söyledi bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz. Hattâ tü'minû, iman etmedi. Tam iman etmedikçe cennete giremezsiniz, giremeyeceksiniz buyurdu. Devam etti. Ve la tü'minu hatta tehabbu. İşte bu cümle bize işin en ince noktasını anlatıyor. Birbirinizi sevmedikçe, karşılıklı muhabbet beslemedikçe, birbirinizle dostluk duygusu içinde olmadıkça da iman edemezsiniz. hakiki mümin olamazsınız. Anahtarı görüyor musunuz, işin anahtarı? İman. Hocam imanın tadını duyamıyorum, ibadetten zevk alamıyorum, tesbih çekiyorum ama bir şeyle olmuyor bilmem ne. Birbirinizi sevmedikçe hakiki imana eremezsiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz hakiki iman olmayınca cennete giremeyeceğimize göre ne yapacağız? Akıl için bir tane yol. Başka çaresi yok. Birbirimizi seveceğiz. Hocam iyi ama hıkmık. Bir tane şey söyler herkes. Seveyim ama şu adamın nesini seveyim? İmanını sev. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olduğunu sev. Bir güzel tarafını bul. Efendim gülü seven dikenine katlanır. Ufak tefek şeylerine bakma. Sev. Nasıl seveceksen sev. Dini güzel de. Efendim acı bir şey yap ama seveceksin. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Kendimizi bir tahsih edeceğiz. Güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama işte dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var.
1: Dostça bir tavsiye. Bir Muharrem Hicri yeni yıl hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz bu haftaki programımızda yaklaşan sınav dolayısıyla sınav kaygısını ele alalım dedik. Sınav kaygısıyla baş etmenin yöntemlerini konuşacağız. Neden gençlerimiz sınav kaygısına düşüyorlar ve bununla baş etme yöntemleri var mıdır? Ve elbette birçok başlığı da konuşacağız. Stüdyo konuğumuzda klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu. Süreyya Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yeniden sizi görmek gayet güzeldi. Tekrardan farklı bir konuda beraber olduk sizinle. Tekrardan hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, sınav kaygısını konuşalım istiyoruz. Malumunuz gençlerimizi bekleyen sınavlar var. Ve bu sınavlar süreç boyunca da çocuklarımıza kaygı eşiğini yükseltiyor. Ve sınav yaklaştıkça da belki bu kaygı pik yapıyor onlarla. Psikolojik açıdan sınav kaygısıyla nasıl baş edebiliriz, sınav kaygısı olan çocuğa nasıl yaklaşmalıyız, bu kaygının nedenleri ve belirtilerini konuşalım isteriz ama önce kaygı nedir? Biz onu tanımlayalım mı? Kaygı nedir ve neden kaygılanırız?
2: Ben aslında kaygıyı anlatırken şöyle anlatıyorum. Kaygı bizim varoluşsal sürecimizin bir parçası. Çünkü kaygılanmazsak hayatta kalamayız. Yani hayatta kalabilmemiz için aslında her türlü duyguya hem ihtiyacımız var hem de çok da önemli. Hani burada da duyguyu nasıl deneyimlediğimiz önemli oluyor. Eğer dünyada kaygı diye bir duygu var olmasaydı, yaratılmasaydı, verilmeseydi ne olurdu? İnsanların aslında önlem alması, harekete geçmesi bu konuda olmazdı. Ve hayatta kalma ihtimalimiz de azalırdı. Hatta şu an varoluşumuz tehdit altında olurdu. Yaşanır mıydı bu dünyada tartışılır. O yüzden kaygı bizim aslında hayatta tutan bir şeydir. Önlem almamızı sağlar. Bir taraftan da alarm sistemine de benzetebiliriz bunu. Yani tehlikeye ya da tehdide karşı bizim önlem almamızı ya da bizi haberdar etmesini sağlar. Bir apartmanın, bir arabanın, bir dükkanın, bir mağazanın alarm sistemi vardır. Ve bu alarm sistemi ne işe yarar? Evet, herhangi bir tehlike ya da tehdit altında olunduğunda çalar ve bizi haberdar eder. Burada da aslında bizim kaygı alarmımız var, olmak durumunda. Ama bu alarm bazen ortada herhangi bir tehlike ya da tehdit olmaksızın da çalabiliyor. Biz burada bir bozukluktan bahsedebiliyoruz. O alarm tamir olması gerekiyor. O alarm bozulmuş oluyor. Ve bu sefer düşünün, biz burada şu an sizinle oturuyoruz ve bu binanın alarmının biz burada otururken sürekli çaldığını düşünün. Çok rahatsız edici olur. Ve sürekli tehlike ya da tehdit varmış gibi ya da bir süre sonra duyarsızlaşmaya başlar. Yani o yüzden burada kaygıyı öyle ya olmaması gereken bir şey gibi değil de evet, bizi hayatta tutan, olması gereken, tehlike ya da tehdite karşı haberdar etmesi gereken ama doğru çalışması gereken bir duygu olarak tanımlayabiliriz.
1: Çok güzel söylediniz. Peki biz burada sınav kaygısı dediğimize ne anlamalıyız?
2: Sınav kaygısı aslında bizim performans kaygısı dediğimiz bir kaygının parçası. Nedir? Hayatımızda birçok sınava giriyoruz. Birçok aslında değerlendirildiğimiz alan söz konusu oluyor. Burada her insan ister ki emek verdiği, çabaladığı şeyin karşılığını alabilsin. Ve burada da bununla ilgili bir beklenti ya da bununla ilgili bazı düşünceler içerisinde olur. Nedir? Yapamazsam, olmazsa, nasıl yapacağım, olacak mı? Burada şunu

0: altını çizmek isterim. Sınava çalışan, bununla ilgili elinden geleni yapmaya çalışan herhangi birinin hepsinin aslında aklından bu tarz düşünceler geçer. Geçmez değil. Hı hı. Normal sıradan olağan. Ama nerede bir bozukluk ya da nerede bir aslında zorluğa sebep oluyor diye diyecek olursak, bu düşünce çok fazla yoğun, çok sık gelmeye başladı. Kişinin duygu durumunu çok ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Ve kişi çalışmaktan alıkoymaya başladı. Hı hı. Dikkatini dağıttı. Bir süre sonra erteledi, zaten olmayacak, nasıl yapacağım? Zihinde farklı bir sekme açıldı ve sürekli o sekmede kaldı. Bir süre sonra aslında yapamayacağı için değil, yapamayacağını düşünüyor olması kişiyi aslında o olmasını istemediği noktaya
1: getiriyor. Alarm durumunun sürekli aktif halde olması günlük rutinini de etkiliyor.
0: Kesinlikle.
1: O hale ister istemez sokuyor farkında olmadan, değil mi? Başarılı olacaksa başarısız olacak kaygısından dolayı.
0: Kesinlikle.
1: Peki hani çocuklarımız ve gençlerimiz ergenler, ergen yaş grubundan bahsediyoruz ve ergenlik 25'e kadar galiba devam ediyor, değil mi psikoloji?
0: Evet.
1: Şimdi ergen olmanın getirdiği bir takım altta bir patolojik neden olmasa bile bir protest ruh, bir isyan ruh, bir şekilde bazı şeyleri daha farklı algılayıp daha büyük yaşama gibi bir durumları var, aynen, değil mi? Bu durumu yönetememe noktasında, bu durumu büyütme noktasında böyle bir mihenk taşı gibi gelip duruyor mu gencin önünde?
0: Kesinlikle. Aslında çok da yani birazcık zor bir dönemde sınavlara giriyorlar. Çünkü henüz karar verme mekanizmasının, dürtü kontrolünün bir o kadar gelişmediği bir dönemde haliyle bunun nedenlerini, sonuçlarını yani çok anlayabilecek, çok yönetebilecek bir yerde değiller. Olmayabiliyorlar ya da her çocuk ya da her genç aynı olmayabiliyor.
1: Evet.
0: Ve rehberliğe ihtiyaçları var bu anlamda. Ve biz burada artık sınav annelerinden, sınav babalarından, sınav ebeveynlerinden bahseder hale geliyoruz. Ve burada ebeveyn olarak bizim de nerede durduğumuz da önemli. O kaygıyı arttıran, ona
1: tetikleyen miyiz?
0: Yoksa
1: evet,
0: söndüren mi?
1: Söndüren mi? Doğru. Belirtileri konuşalım mı ebeveynlere geçmeden önce? Çocuğumuzda sınav kaygısının olduğunu nasıl anlarız?
0: Şöyle,
1: çok bariz midir bu?
0: Kesinlikle. Bir tanesi şu, sınava çalıştığı anda aslında fiziksel semptomların değişik ediyor olması. Ne demek? Bazen nefes alamama, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, sık tuvalete çıkma gibi fiziksel semptomlar yaşar duruma geliyor çocuklar. Erteliyor. Diyor ki ya ben zaten yapamayacağım, nasıl yapacağım ki, olacak mı ki, olmayacak mı gibi düşüncede kalıyor ve oradaki süreci erteliyor. Masa başına oturması gecikiyor ve beraberinde sınav anında da benzer bir fiziksel semptom deneyimleyebiliyor. Dalıp gidebiliyor, dikkati dağılabiliyor ve bir soruda takılıp zaman kaybı, zaman yönetimi noktasında zorlanabiliyor. Veya çocukların, gençlerin sıklıkla ifade ettiği bir şey, ben çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum ama aslında emeğimin karşılığını alamıyorum. Ya da denemelerde çok böyle inişlerin çıkışların, yani dalgalanmaların çok fazla oluyor olması burada karşımıza çıkan şey.
1: O zaman sınav kaygısı, kaygıyı büyüten korkular var bizim içimizde. O zaman o sınava bakış açımızın sağlıklı olması nasıl olur onu konuşalım ama ebeveynler, eğitmenler ya da arkadaşlarımızın bu kaygıyı büyütme noktasında yanlış yaptığı tutum ve davranışlardan bahseder misiniz?
0: Kesinlikle. Ben sınavla ilgili anlatırken de çocuklara da, gençlere de, ailelere de spor örneğini veriyorum. Futbol, basketbol, voleybol fark etmeksizin herhangi bir sporcu maça çıkmadan önce elinden geleni yapar. Çabalar, belli bir taktik ya da belli bir ekip çalışması söz konusu olur. Ama tüm bu şartlara rağmen kazanamayabilir. Kazanmasıyla ilgili olarak %100 bir bilgi söz konusu değil. Bu sınav için de böyle. Yani biz, hatta bitki örneğini de veririm. Aynı camın önüne iki bitki koyalım. Aynı güneş ışığı, tüm şartları eşitliyoruz. Tohumu aynı, toprağı aynı, her şey aynı. Aynı bakımı veriyoruz. Biri açıp biri açmayabilir. Burada mesele şu. Ben tüm şartları sağlıyor olabilirim. Ben süreçte kontrol sahibiyim. Sonuçta değil. Yani süreçte elimden geleni yapabilirim. Sonuç doğrudan biz insanoğlunun kontrolü altında değil. Dünyanın en iyi, en sağlam binasını yaptığını düşünürsünüz ama yıkılabilir. O sonuç doğrudan sizin kontrolünüz altında değildir. Burada da sınavda da. Burada amacımız süreçte kalmak ve evet süreçle ilgili ne yolunda gitmiyor? Çalışma stratejisini mi değiştirmesi lazım? Farklı bir çalışma planı mı uygulaması gerekiyor? Nereye daha fazla dikkat etmesi lazım? Kişiye özgü aslında buradaki o süreç planını yapabiliyor.
1: Yönetmek lazım. Peki Ebeveynlerin burada en sık yaptığı hatalar ne, çocukların çok bunaldığı mesela?
0: Hadi çalış, hadi niye çalışmıyorsun? Duygusunu görememek. Orada zorlanan biri var ve ne yapıyoruz? Onu maruz bırakmaya çalışıyoruz. Önce bir duygusunu anlayalım, fark edelim ne oluyor, ne bitiyor orada. Beraberinde aslında bu senin son şansın, yapamazsın. İşte bu okula gitmezsen olmaz, bunu bize yapma. İşte okul fiyatları şöyle, okul fiyatları böyle, seni oraya göndermem lazım vesaire gibi kendi kaygılarımızı çocuklara aslında atfettiğimizde onların üstünde de ekstra bir yük oluşturuyoruz.
1: Son zamanlarda ebeveynlerde gözlemlediğimiz, siz tabii ki mesleki anlamda daha fazla gözlemliyorsunuz. Çok fazla yarış atı gibi çocuklarımızı üzerine yaklaşıyoruz bakış açımız ve onların başka çocuklarla da kıyaslayarak aslında onlara zarar da veriyoruz istemeden. Ebeveynler elbette çocuklarına zarar vermek istemez ama. Burayı yönetme noktasında dikkat etmeleri gereken nedir? Çocuklarındaki sınav kaygısını daha fazla tetiklememek için anne ve babaların nasıl bir tutum ve davranış sergilemesi gerekiyor?
0: O demin süreç sonuç kısmının altını çizmek istiyorum. Burada ailecek ya da çocuğun hayatında her kim varsa sonuca odaklanmak değil. Ya evet, bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu nereden toparlayalım? Neyi değiştirirsek daha farklı olur? Hem doğrudan sen bunu yaptın, sen şunu yaptın, bak burada düşük almışsın zaten, bu kötü olmuş gibi değil de, evet, bunu daha iyi hale getirmek için neler yapabiliriz? Bunu daha güzel hale getirebilmek için nerelere dikkat etmem gerekiyor? Bu soruları sormak. Soru sormak aslında çözüm, problem çözme becerisini geliştirmek. Yok sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen şunu yanlış yapmışsın zaten gibi olduğunda zaten var olan kaygıyı harlamış oluyoruz.
1: Daha da harlamış oluyoruz. Kendi içlerinde peki sınava hazırlanırken gençler konuştuğu zaman birbirlerine kaygı transfer ediyorlar mı, daha mı rahatlar?
0: Ediyorlar. Ben sıklıkla uyarıyorum, hatta deneme aralarında beraber olurken diyorum ki biraz birbirinizden uzaklaşın. Çünkü ben onu yaptım, ben şunu yaptım. Şimdi evet, her çocuk için etki etmeyebilir ama bazı çocuklar için bu çok daha yoğun etki altında olabilir. Bazı sınavlarımız çünkü aynı bina içerisinde aralıkla oluyor ve haliyle orada etkileşim de oluyor. Bu etkileşim bazen ters tepebiliyor. Ben çocuklarıma sıklıkla bu anlamda diyorum ki ya mümkünse çık biraz hava al, eli yüzünü yıka. İnsanlardan biraz daha izole ol. Hemen gündeminde olmak zorunda değil. Daha sonrasında bunu konuşursun. Hemen o an sıcağı sıcağına, evet insanoğlu merak ediyor ya da işte insanlar ne konuşuyor vesaire gibi ama ya da okul içerisinde, sınıf içerisinde biz kendi yol haritamızda gidiyor olmamız lazım. Sıklıkla zaten yıllardır süregelen bir gündem ve konuşma bu.
1: Süreyya Hanım, sizin de daha önce yapmış olduğunuz programımızda konu başlığımızla ilgili risk grubunda olan patolojik sıkıntılardan bahsetmiştiniz. Peki her gençte, her çocukta da sınav kaygısı var mıdır? Kaygını tetikleyen patolojik sıkıntısı olan çocuklarımızı nasıl gözlemleriz? Burada asıl yatan ruhsal problemler nedir? Varsa nelerdir?
0: Özellikle aslında birkaç noktadan değinebiliriz buna. Birinci aslında şu, burada da çocuğun öğrenme ya da öğrenmeyle ilgili zorlukları var mı, buna bakmak lazım. Yine dikkatle ilgili zorluğu, çünkü performans engelleyici bir şeydir. Çocuğun oradaki zorluğunu anlamazsak, fark etmezsek ya da onu telafi etmezsek çocuğun kaygısı daha da artar. Bir taraftan öğrenme bozukluğu var mı yok mu, dikkat eksikliği var mı yok mu, çocuk nerede zorlanıyor, güçlü yanları neler, yanları neler ve nereye müdahale olalım ve yönlendirme noktasında da nereye yönlendirelim gibi. Bu iki özellikle dikkat eksikliği ve öğrenme bozukluğunu gündeme alıyor olmamız lazım ki hedef belirlemek için önemli yerlerdir. Hı hı. Bir diğeri aslında kaygılı mizaca sahip bir yapısı var mı? Yani doğrudan mizaç faktörü, evhamlı mı?
1: Bu doğuştan mı geliyor, ebeveyn mi transfer ediyor bu evhamı, kaygısını peki?
0: Burada şunu şöyle anlatıyorum ailelere, tıpkı o şekilde anlatayım. Kaşım gözüm nasıl benziyorsa ya da herhangi bir hastalığınız olduğuna doktora gittiğinizde ya bu ailenizde herhangi birinde var mı diye sorması gibi, biz de sonuçta bir genetik aktarımla dünyaya geliyoruz. Genetik aktarımla dünyaya geldikten sonra bazen bunu tetikleyici yaşam olaylarıyla karşılaşıyoruz ve bu daha harlanıyor. Bazen o tetikleyici yaşam olayıyla karşılaşırız ama ebeveyn, aile, çocuk bunu çok iyi yönetir, çıkmaz. Yani burada odaklandığımız şey şu, hiç çıkmaması gibi bir ihtimal değil ya da tamamen biz oluşturduk gibi değil, sadece biraz daha yönetime ihtiyaç var.
1: Evet, şimdi bu siz ilk sohbetimizin başında aslında belki ilkel beyin dürtüden, yani kaç kurtul ya da kal mücadele et bakış açısıyla aslında kaygılı olmak çok da kötü bir şey değil, bizi hayatta tutan, almamız gereken önlemlerini aldıran bir duygu ama buna nasıl yaklaştığımız belki çok önemli. Ebeveyn tutum ve davranışlarını ben şahsen çok önemsiyorum ve bu konuda bir uzman olarak sizin görüşlerinize çok önem arz ediyor. Bizim kaygılı ebeveynler olmamız, çocuklarımız üzerindeki etkisini lütfen biraz daha konuşalım, yaklaşım biçimlerimiz. Ne kadar güzel söylediniz, genetik hastalıklar nasıl transfer oluyorsa bize, değil mi? Kaşımız gözümüz nasıl benziyorsa kaygımız da benziyor. İşte o kaygının benzememesi için nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz anne baba olarak?
0: Öncelikle bunu kendimiz fark etmemiz gerekiyor. Tıpkı mesela tiroid hastalığımız vardır. Ailemiz belli aralıklarla bunu kontrol ettirir. Yani doğrudan hastalığımız yoktur belki ama genetik olarak riskliyizdir. Çıkabilir, eli kulağındadır. Ne yaparız? Takip ederiz. Burada da önce kendimizle ilgili olarak, ebeveyn olarak bunu fark edeceğiz ki bunu çocukta da görebileyim. Yani yoksa kendimde göremediğim bir şeyi çocukta da göremem. Burada şunun altını çizmek isterim. Çocuklar çok iyi modellerler. Sosyal öğrenme dediğimiz bir şey vardır. Çok iyi bir gözlemcilerdir. Sizi görür, gözlemler. Çok basit bir kedi korkusunda da ya da herhangi bir olaya verdiğiniz tepki anında da sizi çok iyi gözlemlerler. Bu gözlem onların kendi hayat düzenini ya da verdiği tepkileri, reaksiyonları etkiler. Bu yüzden önce anne, baba ya da çocuğun etrafındakiler olarak biz ne yapıyoruz tarafında kendi farkındalığımız, ardından biz çocuğa nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda farkındalık katmış oluyoruz.
1: Yani burada da suçlamaktan öte değil mi? Sende sınav kaygısı var dediğimiz çocukta acaba o kaygıyı biz mi yüklemişiz? Oraya dönüp bir bakmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Çok önem arz ediyor. Sınav kaygısı gerçekten yönetildiği zaman aslında çocuklarımız o istedikleri başarıya çok rahatlıkla ulaşabilirler. Buradaki kriterlerden biri de korkulardan biri başarısız olma dediniz. Bunu da lütfen biraz şey yapalım mı? Başarısız olmak çok mu kötü bir şey?
0: Aslında bu başarısızlık mı tartışılır?
1: Bir de aslında evet buradan bakmak lazım aslında. Çok güzel söylediniz.
0: Her insanın başarılı ya da başarısız olduğu alanlar vardır. Biz herhangi bir alanda başarılı, herhangi bir alanda başarısız olabiliriz ama bizi bu doğrudan başarılı ya da başarısız bir insan yapmaz.
1: Totalde değil mi kendimizle ilgili yargımızı?
0: Duruma olay bazlı değerlendirmek gerek. Evet ya bugünkü denemede yeterince iyi olmamış olabilirim. Okey. Yani ama bir sonraki denemede daha iyi olabilirim. Bunun için neler yapabilirim? Bu beni doğrudan başarısız bir insan yapmaz. Bir de burada çünkü şunu kaçırıyoruz. Ben hayatım boyunca başarılı olamam ki. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani hayatım boyunca da başarısız da olmam. Yani ben çocuklara da gençlere de şunu söylüyorum. Her insanın ama her insanın mutlaka ve mutlaka başarılı olduğu ve başarısız olduğu yerler vardır. Kimse mükemmel değil. Hani güçsüz olduğumuz, zorlandığımız tarafları güçlendirmeye yönelik çalışma yaparız. Güçlü olduğumuz tarafları da üstüne katarız. Katmaya devam ederiz. Burada da yine o farkındalık şeyi devreye giriyor. Devreye farkındalık giriyor. Konusu devreye giriyor.
1: Evet.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sınav zamanından gelelim mi? Sınav öncesi kaygılardan bahsettik. Neler beklediği gençlerin. O sınav zamanı neler oluyor o vücutta, o fiziksel, ruhsal alemde, ergenlerimizde ve neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsinler? Ne tür egzersizler yapsınlar? Buyurunuz.
0: Bence burada gene aileleri önemsiyorum. Özellikle sınav günü okul bahçelerinde gergin olan bir aile kitlesi var. Sanki savaşa gönderiyormuş gibi tavır tutum hareket içerisinde olan ailelerimiz var. Burada lütfen kendimizi fark edelim. Biz orada olumsuz bir etkideysek gerekirse başka birini yanında gönderelim. Bununla beraber aslında çocuğun verdiği emeğe, çabaya önem atfedelim. Bunun her şeyin dünyanın sonu olmadığını konuşalım. Bu her halükarda anne babanın yüz, kaş, göz ifadesinden çocuk okur. Evet anne belki ya da baba belki sözlü olarak söylüyordur. Ya evet oğlum bir şey yok zaten bir şey olmaz ya da kızım abi ne olacak ki der. Ama kaşı gözü öyle demiyordur.
1: Ya vücut dilin değil mi çok önemli burada?
0: Aynen öyle. Biz onu tüm vücudumuzda aslında yansıtıyor olmamız gerek açıkçası ki çocuğa daha iyi yardımcı olalım. Çünkü aynalamak dediğimiz bir şey vardır. Siz burada ağlasanız ben gülemem. Değil mi? Ya da hani gülümsediğimizde karşılıklı olarak bunu gülümseriz. Yani karşılıklı olur, aynalarız birbirimizi. Haliyle çocuk ya da genç de aileyi aynalar. Yanındaki kimse o an onu aynalar. O bizi aynalayabilmesi için aslında bizim o esnada duygu durumumuz, vücut beden dilimiz ne halde, ne durumda bu önem arz ediyor.
1: Biraz nefesten de bahsedelim mi? Çok stres
0: tabii
1: yaptık. Nefes sınav kaygıda önemli olduğunu biliyoruz. Daha önceki programlardan,
0: tabii,
1: uzmanlarımızdan duyduğumuz. Neler önerirsiniz? Stres yaptım, kalbim çarpıyor, sınava gireceğim, başım dönüyor. Gördüğüm soruyu bir okuduğumu anlamıyorum. Halbuki çok çalışmışım, çok iyi hazırlanmışım. Ne yapacağız burada?
0: Burada hızlıca aslında pratik iki örnek vermiş olayım. Sonuçta kaygı tehlike anında ya da kendimizi güvende hissetmediğimiz zaman diliminde ortaya çıkar. Burada da amacımız şu, yere basma egzersizi gibi diyoruz. Ayaklarımızı sağlamca yere basıp ardından bunu iki türlü yapabiliriz. Bir tanesinde sonuçta kendimi güvenli alanda hissetmiyorum ya, bir tehlike ya da tehdit altındaymışım gibi. Mümkünse eğer ortam, yer, zaman, gözlerimi kapatıp kendimi güvende hissetmiyorum. Edebileceğim bir yerde hayal edip beraberinde bunundan derin nefes alıp ağzımdan vermek. Beraberinde bunu biraz birkaç dakika bir devam ettirmek ki vücut tehlike sinyalini azaltsın. Yani desin ki bir dakika, merak etme, güvendesin, panik yapılacak bir şey söz konusu değil. Çünkü vücudun reaksiyonunu ya da tepkisini azaltıyoruz. Bazen bazı insanlar, çocuklar, gençler, yetişkinler o güvenli alanı bulmakla ilgili zorlanabilirler ya da ortam müsait olmayabilir. Burada da hemen ikinci alternatifimiz var. Beş duyu organımdan herhangi biriyle odaklanabileceğim bir yer seçmek. O an o esnada bir ses mi var? Sese odaklanıp nefes egzersizi yapacağım. Bir dokunsal bir şey olabilir belki. Ona dokunup nefes egzersizini yapacağım.
1: Bulunduğum sınav yerinde değil mi? Aynen. Onu kendi belirleyecek o zaman.
0: Aynen öyle. Ya da görsel evet. Bir şey belirler. Ona da odaklanır ve beraberinde nefes egzersizi yapar. Burada amacım şu. Tehlikede değilsin. Merak etme. Güvendesin sinyali vermek.
1: Vermek. Aslında. O nefes alıp meşler 1-2 saniye mi, 3 saniye, 5 saniye de 1-2 dakika kişinin sakinleşeceği süreye kadar değil mi çocuklarımızın, gençlerimizin?
0: Kesinlikle. Ben genelde süre vermiyorum. Çünkü sizin ayrı benim ayrı olur o anlamda. Şiddetine ve dozajına göre. Orada çocuk hisseder zaten. Evet. Tam şu an daha iyiyim. Evet.
1: Gibi. Başka tavsiyeler var mı? Ne tür teknikler uygulayabilir kendine sınav esnasında o kaygıyı hafifletmek için?
0: Önce eğer fiziksel semptomlar varsa bu esnada nefes egzersiziyle fiziksel semptomları aşağıya çekmemiz gerekiyor. Hı hı. Ardından da o sonuç süreç kısmı dediğimiz şey önemli. Şu an sonuçla ilgili düşünüyorsam kendimi sürece çekmem gerekiyor. Karşımda bir soru var ve yapamayacağımı düşünüyorum. Hayır, bu soruyu yapmam için neyi bilmem gerekiyor? Bu soru hangi konudaydı? Soruyla ilgili düşünmek. Sonuçla ilgili değil.
1: Sonuçla ilgili çocukları düşünmeye iten, yine şimdi ebeveynler bana çok kızacaklar ama gerçekçi de olalım ne olursunuz. Yani istemeden belki yapıyorlar. Ben anne ve babaların iyi niyetle yaptığına inanıyorum. Çünkü çocuklarının hayatta başarılı olmasını istiyorlar. İyi yerlere gelmesini istiyorlar. O yüzden de belki farkında olmadan yapıyorlar. Yani çocukların sonuç odaklı, o başaramazsam ne olur sınavdan sonraki sonuçlarla ilgili kaygıya götüren süreci de hep beraber anne, baba, çocuk nasıl yönetebilir sevgili Süreyya Hanım?
0: Aslında demin bahsettiğim gibi sonuçta ölüm dışında her şeyin bir çözümü ve çaresi var. En kötü ne olabilir? Çocuklara problem çözme becerisi öğretmemiz gerekiyor. En kötü ne olabilir ve bu kötü ihtimalle karşılaştığımızda beraber ne yapabiliriz? Yani çözümsüz mü bu? İmkansız mı? Daha iyisi için nelere dikkat etmem gerekiyor? Yani bu soru sormak lazım. Yo, sen şunu yaptın, böyle oldu, şöyle oldu. Sanki böyle bir kapandık ve hiçbir şey yapamıyoruz gibi bir yerde değiliz. Yani tam tersine biz şu an bu durumdayız. Bu durumu çözmek için ne yapalım? Yani şu an o anda ne yapmamız gerekiyor kısmında kalırsak çok daha güzel olur.
1: Kalabiliyor mu ebeveynlerimiz? Size gelen vakalar var mı sınav kaygısıyla gençler ve nelerden daha çok şikayet edip mutsuzluklarını dile getiriyorlar?
0: Aslında ebeveynlerin onları anlamadığını düşündüklerinde geliyorlar. Beraberinde aslında bu konuşulmadığında ve aileler aslında bir süre sonra pratik yaptığında gelişiyor. Pratik yapmaları lazım. Hemen gelişmeyebilir. Ben bunu kas gibi düşünüyorum. Hı hı. Hani spor yaparsınız, bir günde o kas gelişmez. Hiçbir işe de yaramaz. Önemli olan onu düzenli ve stabil devam ettirebilmektir.
2: Aynadaki insan. Yaşamınızdaki her sorun İçinde bir armağan saklı.
1: O pratiklerden bahsedelim mi? Sizde çünkü uzman olarak teknikler çoktur. Hani belki gidip bir psikologdan öneri alamayacak, vakti yoktur, zamanı yoktur. Tabii. Evde nasıl böyle teknikler uygulayabilirler?
0: Önce aslında çocuk ne düşünüyor, bunu anlasınlar. Hı hı. Aklından neler geçiyor bu konu ya da konularla ilgili. Burada felaketleştirme yapıyor mu, yapmıyor mu? Ya da bir düşünce hatası vardır. Bunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Böyle olacak, şöyle olacak, bu böyle yapılacak, bunu yanlış yaptım zaten, yanlış olacak. Bunlar beni işte sevmeyecek, görmeyecek gibi gibi.
1: Böyle bir sonuca götürüyor çocuğu, bu tip yargılara götürüyor.
0: Aynen öyle. Yani bu falcılıktan öte başka bir şey değil. Çünkü bilemem. Bir gün sonra bile ne olacağını bilemem.
1: Evet.
0: Bunları fark ettiğimizde bunu sorgulamak, yani tavsiye vermek değil. soru sorun diyorum ben ailelere. Siz tavsiye verdiğinizde o bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Ama soru sorduğunuzda çocuğa düşünme alanı açmış oluyorsunuz. Evet, bunun başka alternatifi olabilir mi? Bunu nasıl çözebiliriz? Bunun tek açıklaması bu mu? Yoksa başka açıklaması olabilir mi? Gibi aslında sorgulamaya dönük sorular soruyor olmak oradaki alternatifi görmesini sağlar. Bu da o esnadaki hissettiği duyguyu biraz olsun aşağıya çeker. Ben burada ikinci vurgulayacağım şey şu. Bunu şuna benzetiyorum. Vücut enfeksiyon kaptığında ateşim yükselebilir, değil mi? Vücudumda nasıl böyle bir sistem varsa duygu termometresi gibi düşünün. Duygumda çok daha yükselme söz konusuysa demek ki düşüncem enfeksiyon kapmış demektir. Düşüncemle ilgili yolunda gitmeyen bir şey vardır. O zaman düşüncemdeki bu şeyi fark etmem gerekiyor.

0: gerekiyor ki çocuğa da yardımcı olabileyim ya da çocuğa da bunu fark etmesini desteklemem gerekiyor.
1: Siz farkında olmadan ileriki zamanlarda konuşacağımız bir konu başlığı verdiniz bize. Aynadaki insan için var olunuz önce çok teşekkür ediyorum. Düşünce enfeksiyonu.
0: Evet.
1: Harika bir şey. Yani bu yetişkinler de yapıyor
0: kesinlikle.
1: Bunu. Süreyya Hanım, hepimizin belki de farkında olmadan zaman zaman içine düştüğü bir durum bu.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi sınava girdik. Kaygılımızı hafiflettik. Nefes egzersizlerimizi yaptık. Ebeveynlerimize sizin dediğiniz farkındalıkla sorularla bize yaklaştı. Onlar bahçede, okulun bahçesinde sakin sakin bekliyorlar. Çıktık sınavdan. Ama iyi geçti ama kötü geçti. Artık sürece bakıyorsun. Ondan sonra çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Genç o da süreci nasıl yönetmeli?
0: Hemen soru sormayın. Nasıl geçti? Ne yaptın? Zaten çocuk o esnada onu düşünüyor. Alın, biraz dolaşın. O konuyu açacak mı, açmayacak mı? Bekleyin. Ne zaman konuşmak istersen konuşabilirsin denilebilir. Belki hani bizden bir adım bekliyorsa sınav sonrasında da. Ve hani herhangi bir panik yapmadan bir dakika tamam bu normal olağan hayatın bir parçası. Doğmak büyümek gibi işte bazen yemek yemek gibi olağan evet sınava girdik çıktık. Okey yani yemek yedikten sonra da nasıl geçti gibi sormuyoruz sonuçta. Hemen müdahil olmayın. Lütfen hemen müdahil olmayın. Çocuk bunu konuşmaya başladığı anda konuşabiliriz ama önce dinleyin. Hemen yani biz çok konuşmayalım. Yani çok nasihat vermeyelim. Özellikle önergenlik, vergenlik döneminde daha fazla dinleyelim. Yani az konuş, bol dinle.
1: Çok güzel. Şimdi biraz hadi konumuz tabii çocuk ve gençlerde sınav kaygısı ama o aralığı geçmiş yetişkinlerin de sınava girdiğini düşünelim üniversite sınavına. Onlar bu kaygıyı nasıl yönetecekler peki? Biraz bir şey söylemek ister misiniz bu konuda da?
0: Elbette açık öğretim sınavlarına ya da dışarıdan okuyan evet. Büyüklerimiz, yetişkinlerimiz oluyor. Hatta böyle çocuğu sınava girmeden önce kendisinde ya evet ben de açık öğretim sınavına giriyorum ve böyle hissediyorum gibi diyen annelerimiz, babalarımız söz konusu olabiliyor. Demin bahsettiğim şeyler aslında anne baba için de geçerli. Hiçbir ama hiçbir farkı yok. Bu soruları kendileri de sorabilsin. Kendilerini de dinleyebilsinler. Kendilerindeki o aslında o düşünce enfeksiyonunu fark edebilsinler. Bunu fark ettiklerinde aslında hani kendileri bunu hayata geçirdiklerinde zaten çocuğa da geçecek merak etmeyin.
1: Biraz bahsedelim mi? O enfeksiyonu nasıl fark edebiliriz ve nasıl değiştirebiliriz?
0: Şu an aklımdan ne geçiyor ya da neler geçiyor? Yani hissim ne, duygum ne?
1: Bakın, o sınav sürecinde değil mi düşüneceğimiz konu bu?
0: Aynen öyle. Yani bir de...
1: Korkuyor muyum?
0: Üzgün
1: mü sorumu, üzgün müyüm, heyecanlı mıyım? Bunları mı duygularımızı belirleyeceğiz?
0: Aynen öyle.
1: Evet, başka?
0: Önce duygu, çünkü kültürel olarak duygu ifadesinden çok kaçınıyoruz ve fark etmiyoruz. Evet, üzgünüm, evet korktum, evet öfkeliyim, evet mutsuzum. Tamam, mutsuzum çünkü.
1: Bunu devamını getireceğiz.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Endişeliyim çünkü. Neden endişelendim? Beni endişelendiren şey neydi? Hani burada zaten düşünce çıkacak. Bundan dolayı endişelendim. Böyle böyle oldu. Bundan dolayı endişelendim. Aslında orada ha evet ya bak ben bu kadar yoğun bir endişe altındayım. Bu çözümsüz bir şey mi değil? Ya demek ki orada bir tek açıklaması da bu düşüncem değil gibi bir sorgulama altına girdiğimde zaten orada birazcık daha dengeli hale gelecek. Duygum da düşüncem.
1: Düşüncem de. Kaygılı olmak hem hayatta bizi kurtaran, ayakta kalmamızı sağlayan hem de bizi orada bir enfeksiyon kaparsa ciddi ciddi etkileyen bir durum. Onunla ilgili tedavi yol ve yöntemleri nedir? Bu başlık ister sınav olsun, ister başka kaygı, ister iş hayatıyla ilgili, ister evlilikle ilgili vesaire vesaire. Siz lütfen daha da alt başlıkları doldurunuz. Neler uygulanıyor? Bizi rahatlatıcı şeyler söyleyin. Çözümü vardır her hastalıkta olduğu gibi. Çözümü vardır değil mi?
0: Elbette. Burada aslında amacımız evet. Da zaten şu oluyor. Ben bunu tekrardan şöyle de anlatıyorum. Hayatımda ilk defa griple karşılaşırım. Gripin ne olduğunu bilmem. Gider öğrenirim. Gerekirse ilaç tedavisi, gerekirse bununla alakalı olarak yapmam gerekenler söylenir. Daha sonrasında böyle bir griple karşılaştığımda bunu tanır bilirim. Ha evet bak ben bunu daha önce deneyimledim ve böyle bir şey var. Ben çocuklarla çalışırken ailelere de sıklıkla böyle derim. Okey şu an burada bu problemimiz var ya da böyle bir kaygımız var ama bundan sonra hiç çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Mesela bunu tanıyıp bilmek ve nerede yükseliyor, nerede bir hastaneye ya da aslında nerede bir uzmana ihtiyacım var bunu fark edip, orada skalayı aslında fark edip bununla ilgili önlem almak. Bu hayatın farklı yaş dönemlerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Bazen okul korkusu, bazen sınav kaygısı, bazen işte işle ilgili başka bir şey. Çünkü diyoruz ya kaygı hayatta varoluşsal bir şey ve bu bir hayatımızın bir parçası. Ve bununla alakalı olarak nasıl baş edeceğiz? O demin bahsettiğimiz önce duygusal farkındalık. Önce hayatta yaşadığımız olaylara, durumlara karşı nasıl hissediyoruz? Bunu fark edeceğiz. Bize iyi gelen şeyler neler? Bizi rahatlatan şeyler neler? bu noktada bunları çok daha fazla hayatımıza endekslemek ve şarj olmak, şarjımızın bitmesinin önüne geçmek. Çünkü şarj azaldığında batarya zayıflaması gibi düşünün. Yani işlevsiz ve kullanışsız hale geliyorsunuz bir süre sonra. Bizi şarj eden yöntemler insandan insana farklılaşabilir ve burada kendimizi ya evet beni ne şarj ediyor gibi bir soruyor olmak da önemli aslında. Ve demin bahsettiğimiz çocuklar için, gençler için uygulanacak tüm yol, yordam ve yöntemler tüm kaygı bozuklukları ile ilgili olarak sadece bozukluk değil, kaygıyı yönetmek noktasında çok önemli olduğundan bahsedebilirim.
1: Son dakikalarımız çok güzel özetlediniz. Yine konuyla ilgili özellikle vurgulamak istediğiniz yerler varsa buyurunuz.
0: Önce kendimizi fark edeceğiz. Ebeveynsek biz ne yapıyoruz, nasıl davranıyoruz, kendimizi aynalayacağız ki çocuğa da iyi model olabilelim. Çocuğumuzu fark edeceğiz. Onun aslında duygu durumunu iyi anlayacağız ya da alarm olunması gereken kısımları iyi anlayacağız. Ve biz neyi empoze ediyoruz, etmiyoruz, problem çözme becerisi kazandırıyor muyuz, kazandırmıyor muyuz yoksa problemi arttırıyor muyuz? Bunları fark edersek zaten çözüme ulaşacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yine gerçekten son derece istifade edici bir program oldu bizler için. Umarım dinleyicilerimiz açısından da öyle olmuştur. Biz şimdiden sınava girecek olan gençlerimize, çocuklarımıza, yetişkinlerimize, adaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bunları kontrol etmek, bunları yönetebilmek aslında çok kolay. Bakış açımızı galiba çok iyi değiştirmemiz lazım. Öğrenmiş olduğumuz o yanlış bakış açılardan kurtulmamız lazım. Süreyya'nın son dakikalarda zaman niye kendimize ketler vururuz biz yahu? Neden kendimizi böyle, niye bunu yapıyoruz kendimize?
0: Mehmet Dinç hocamız, onun bir ifadesi var, oradan yola çıkayım. Bebekken yürümeye başlayan bir kişi düşse de kalkmaya devam ediyor, yürümeyi öğreniyor. Biz neden aslında bir süre sonra vazgeçiyor ya da bırakıyoruz? O dönem vazgeçmiyoruz. Yürümeyi öğrenmeyen, bu anlamda vazgeçen biri yok. O halde bunu başka olay ya da durumlarda da yapmalıyız.
1: Evet. Ve birbirimize destek olmalıyız. Kesinlikle. Köstek değil galiba bu noktada da çok hassas davranmamız lazım.
0: Kesinlikle.
1: Tekrar teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz programla ilgili katkılarınızdan dolayı. Efendim bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda sınav kaygısı, nedenleri, belirtileri ve çözüm yollarını konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Süreyya Kitapçı olan efendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmayı diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Peki dedi, siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır dediler, biz atalarımızı böyle ibadet yaparken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz dedi. Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim de ve onunla beraber olanlar da sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle ve bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse aleyhindedir. Şüphesiz Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Muharrem ayı, Arabi 12 ayın, yani Arabi ay, kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talib'inde, Ebu'l-Leys-i Semerkandi'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden, aşer eden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bu günlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha

Duadan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki, o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah, kuluna kafi değil mi? Resulüm, seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi böyle sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah, kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız, başına toplanıp sığındıklarınız, onun bu zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek, yakında bunu bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah, ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte, eceline kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak onun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız onundur. Nihayet hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Allah hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları, Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin. Eğer yeryüzündeki bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde kötü azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alay ede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına gelecektir. Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve ona gönülden teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen o en güzele, Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey Allah bilgisinden yoksun cahiller! Bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer sen bile putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek, artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek, onlar hemen dirilip ayakta bakınıp duracaklar. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak, kitap, amel defteri ortaya konulacak, peygamberler ve şahitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diyecekler. Onlar da evet geldi diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir. Onlara girin içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Mü'min Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 85 ayettir. 56 ila 57. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 28. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Bir diğer adı da Gafir'dir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında küfre sapan, nankörlük edenlerden başkası mücadele etmez. Resulüm, şimdi onların şehirlerde rahatça gezip dolaşması seni aldatmasın. Zamanı gelince onların cezaları ihmal edilmez. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini yalanladı. Her ümmet peygamberlerini yakalayıp öldürmeye kastetti. Hakkı giderip yerine batılı koymak için

mücadele edip durdular. Ben de onları azabımla tutup alıverdim. İşte bak, benim azabım nasıl oldu. Böylece inkar edenlere karşı Rabbinin "Kesinlikle onlar ateş ehlidir" şeklindeki sözü gerçekleşti. Arşı taşıyanlar ve onun etrafındaki tavaf eden melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını da şöylece isterler: "Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi sadece sensin. Onları kötülüklerden koru. Sen kimi bu dünyada kötülüklerden korursan, o gün muhakkak ona rahmet etmişsindir. Bu da en büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir." Kafir olanlara şöyle seslenilir: "Allah'ın size olan gazabı artık bugün kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz." Onlar da "Ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızı da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır?" derler. Onlara denilir ki: "Bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca, onun yetkisi başkalarına verilince ona inandınız. Artık hüküm o çok yüce, çok büyük olan Allah'a aittir. O Allah, size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a has kılarak ona dua ve ibadet edin. O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu, vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir. O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki: "Bugün mülk, hükümranlık kimindir?" Yine kendisi cevap verir: "Tek ve kahhar olan, gücü her şeye yeten Allah'ındır." Bugün ahirette herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün kimseye karşı hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Resulüm, onları yaklaşan kıyamet günü için uyar. O zaman yürekleri korkudan adeta gırtlaklarına dayanır, yutkunup dururlar. Zalimlere ne bir yakın akraba ve dost, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. Allah, gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bu dünya azabının sebebi şudur: onlara peygamberleri, açık deliller, mucizeler ve dini, içtimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler
Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur. Azabı pek şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun'a, Vezir-i Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar "Bu bir sihirbazdır, yalancının tekidir." dediler. Musa onlara tarafımızdan hakkı getirince de "Onunla beraber ona inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın." dediler. Fakat kafirlerin hilesi ancak boşuna bir uğraştır. Firavun, "Bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim de o kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum." dedi. Musa, "Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım." dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, "Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün bu yerde, Mısır'da, İsrail oğullarına galip kimseler olarak hükümranlık sizindir. Fakat Musa'yı öldürmeniz yüzünden Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ondan bizi kim kurtarır?" Buna karşı Firavun, "Size ben kendi görüşümden başkasını uygun görmüyorum ve ben size ancak doğru yolu, Hazreti Musa'nın öldürülmesi işini gösteriyorum." dedi. İnanan o kimse, "Ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum." dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. Ey kavmim! Cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdat isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi sapıklığa bırakırsa onu doğru yola getirecek yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra asla bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır, nefretle karşılanırlar. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, "Ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum." İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, "Ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, bu dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat
erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa, işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatı verdi, boğulup gittiler. Onların uğratılacağı azabın biri de ateştir ki, onlar sabah akşam kabirde kıyamete kadar o ateşe arz edileceklerdir. Kıyametin koptuğu günde Firavun kavmini azabın en şiddetlisine sokun denilir. O vakit ateşin içinde inkarcı önderlerle onlara uyan takım birbiriyle tartışacaklar. Güçsüzler takımı dünyada büyüklük taslayan Allah'a teslimiyeti küçümseyen önderlere, "Doğrusu biz hak dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz bir parçacık olsun bizi ateşten kurtarabilir misiniz?" derler. Büyüklük taslayan, güç ve yetki sahibi olanlar da, "Biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi." diyecekler. O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine, "Ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin." derler. Bekçiler onlara, "Size açık deliller, mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi?" derler. "Evet geldi." diye cevap verirler. Bekçiler de, "O halde kendiniz Allah'a yalvarın." derler. Oysa kafirlerin yalvarması artık tamamen boşunadır. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet ve en kötü yurt cehennem vardır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrail oğullarına da o kitabı miras bıraktık. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. O halde Resulüm, sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Kendilerine Allah'tan gelmiş bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden ve beğenmeyip içlerine sindiremeyenler var ya, bu onların içlerindeki asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey değildir. Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. Körle gören, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan aynı olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz?
hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet, kulluk etmeye karşı kibirlenip buna tenezzül etmeyenler, aşağılıklar olarak cehenneme gireceklerdir. Allah, size dinlenmeniz için geceyi, çalışmanız için de aydınlık olarak gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Buna rağmen insanların çoğu şükretmezler. İşte sizin Rabbiniz, her şeyi yaratan Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl olup da onu bir olarak tanımaktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini kasten inkar etmekte olanlar inatla böyle çevrilirler. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargah, göğü de üstünüze bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren ancak Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur, ancak O, Allah vardır. Dini yalnız O'na has kılın ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak edildi. Hem de ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildim. Sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra ayrı ayrı sizi bir menideki spermadan, sonra alakadan, rahim duvarına asılıp gömülen hücre topluluğundan yaratan, sonra bir bebek olarak sizi dünyaya çıkaran, sonra yiğitlik çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye yaşatan O'dur. İçinizden kimine de yiğitlik ve ihtiyarlık çağından önce ölüm gelip çatar. Kiminizin ömrü belli bir vadiye kadar uzatılır. Allah bunları düşünesiniz diye yapmaktadır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der, O da oluverir. Resulüm, Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. Onlar o kitabı, peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklar. Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler nerededir denilecek. Onlar da, bizden uzaklaşıp kayboldular. Daha doğrusu bundan önce biz hiçbir şeye tapmamışız. Meğer onların hiçbir hükmü yokmuş diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşkın halde bırakır. Bu hal sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve böbürlenip taşkınlık yapmanız yüzündendir. Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakk'a karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz, yahut seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin. Nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Bilesin ki hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça
bir ayet veya bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de adalet yerine getirilir. Batıl taraftarları işte böylece hüsrana uğrarlar. Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlar da sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Üstelik onlar bunlardan hem daha çok hem de kuvvet ve yeryüzündeki eserler bakımından daha güçlüydüler. Fakat kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Peygamberleri kendilerine açık delil ve mucizelerle geldiği zaman kendi yanlarındaki beşeri bilgilerle şımarıp gururlandılar. Sonunda peygamberleri alaya aldıkları şeyin cezası kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Artık şiddetli azabımızı görünce Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri de inkar ettik dediler. Ama şiddetli azabımızı gördükleri zaman son pişmanlık anındaki inanmaları kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu budur. İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Fussilet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Adını 3. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Fussilet, ayrı ayrı açıklanmış demektir. Bu surenin diğer isimleri Secde, Secde Hamimi, Mesabih ve Akvaat'tır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için hem müjde verici ve akıbet hakkında uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Buna rağmen yine de onların çoğu Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Onlar hakikati işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz sargılar içindedir, kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. Sen dinine göre amel et. Biz de şüphesiz kendi dinimize göre amel ederiz. Resulüm de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana vahyediliyor ki, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır. Bu sebeple hepiniz iman ve itaatle ona dosdoğru yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Vay Allah'a ortak koşan, Allah yerine başka varlıklara bağlananların haline. İşte onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Hiç şüphesiz iman edip salih, sevabı olan amel işleyenlere gelince onlar için hiç kesilmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten bu arzı, semadan ayrılması ve yer olarak teşekkülü iki günde veya iki devrede yaratan Allah'a karşı nankörlük ediyor ve ona eşler mi tanıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Hem de yeryüzünde dengeyi sağlamak için sabit ulu dağlar meydana getirdi. Onda bereketler yarattı. Orada isteyenler için onun her mevsime göre çeşit çeşit yetişen rızıklarını takdir etti. Bunların hepsi tam 4 gündedir. Sonra iradesi bir duman, gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne ikiniz de isteseniz de istemeseniz de bir düzen ve uyum içinde var olup hükmüme gelin buyurdu. Onlar da
isteyerek geldik.

Allah'ın takdiridir. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz dediler. Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kimdir dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada bekletilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman dünyada yaptıkları şey hakkında kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik edecektir. Onlar derilerine "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" diyecekler. Derileri de "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan da O'dur. Şimdi de yine O'na döndürülüyorsunuz." derler. Siz fenalıkları yaparken halktan utanıp gizleniyordunuz da kulaklarınız, gözleriniz ve cinsel derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağını düşünerek sakınıp gizlenmiyordunuz. Aksine yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sandınız. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi helak etti. Bu yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi dayanabilirlerse artık ateş onlara meskendir. Özür dileyip Rablerinden hoşnutluk isteseler bile yahut iyi amelle hoşnutluk kazanmak için dünyaya tekrar dönmek isteseler de artık özür ve istekleri kabul edilecek değildir. Biz onlara kendi isteklerine göre bir takım yardakçılar katarız. Onlar da onlara hem önlerindeki dünya zevklerine dalmalarını hem de arkalarındaki ahiretin inkarını süslü gösterirler. Bu yüzden kendilerinden önce cin ve insanlardan gelip geçmiş ümmetler arasında gerçekten azaba dair söz onlara da hak oldu. Çünkü onlar Allah'ın emirlerinden saptıkları için böylece ziyana uğrayanlardan olmuşlardır. Küfre sapanlar, inkar edenler, "Bu Kur'an'ı okunurken dinlemeyin ve ona karşı gürültü ve şamata yapın. Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz." dediler. İşte biz de o inkar edenlere, kafirlik yapanlara elbette şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerine karşılık olarak o ateş onlar için ebedi kalma yurdudur. O Allah'tan gelenleri örtbas edip de küfre sapanlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımız altına alalım da en aşağılıklardan olsunlar." derler.

müminler, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde istikamet üzere dosdoğru olanlar var ya, onların üzerlerine ölümleri anında melekler inerler de ilerisi için korkmayın, bıraktığınız evlat ve ailenizden de endişe etmeyin, size söz verilen cennetle sevinip neşelenin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlama olarak canınızın çektiği şeyler orada sizindir ve orada sizin için her istediğiniz şey vardır derler. İnsanları ibadet ve itaat için Allah'a çağıran, salih, sevaplı iş ve hareket yapan ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözde olan kimdir? İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın, candan bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle önleme özelliğine ancak sabredenler kavuşturulur. Ayrıca buna sevaptan büyük pay sahibi olandan başkası da kavuşturulmaz. Eğer şeytandan bir fitnelik ve vesvese seni dürter de iyi halden uzaklaştırırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işiten ve bilendir. Gece, gündüz, güneş ve ay hepsi O'nun birliğinin ve kudretinin alametlerindendir. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız, ne güneşe ne aya secde edin. Ancak ve ancak onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer secdeyi kibirlerine yediremezlerse, kendi aleyhlerinedir. Bilsinler ki Rabbinin huzurundaki melekler zaten gece gündüz hiç usanmaksızın onu tesbih etmektedirler. Onun kudretinin alamet işaretlerinden biri de şudur. Sen yeri boynu bükülmüş kupkuru olarak görürsün. Oysa biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer ve kabarır. Ona can veren Allah elbette ölüleri de diriltir. Çünkü O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında sapıklık eden, batıla saparak inkar edenler, büyüklük taslayıp onları beğenmeyenler, hükümlerinin artık geçersizliğini söyleyenler, şüphesiz bize gizli kalmazlar. O şekilde ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü azaptan emin bir şekilde gelen mi? Artık dilediğinizi yapın, ne yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Şüphesiz ki O bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar, Kur'an kendilerine geldiği zaman nankörlük etmişler, küfre sapmışlardır. Dolayısıyla azaptan kurtulamayacaklardır. Halbuki O cidden eşsiz bir kitaptır. Artık ne önünden ne de arkasından hiçbir şekilde batıl ona yaklaşamaz ve onu bozamaz. O Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her türlü övgüye, hamde layık olan Allah katından indirilmedir. Resulüm, sana senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başkası söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de çok acı veren bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı bir dilde Kur'an yapsaydık, mutlaka ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden bir kitap olacak şey mi? Diyeceklerdi. Onlara de ki, o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanlarınsa kulaklarında bir ağırlık vardır ve o Kur'an onlarda bir körlük meydana getirmekte, onu görememekteler. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar gibi duymuyorlar, anlamıyorlar. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da inanmada ve tamamını alıp almamada ayrılığa

0: üşüdü. Eğer Rabbinden azabın ertelenmesine ait bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbette iş bitirilirdi. Doğrusu onlar bu Kur'an'dan da kaygılı bir şüphe içindedirler. Kim salih, sevabı olan bir iş yaparsa kendi faydasınadır. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Yoksa Rabbin kullara hiçbir şekilde zulmedici değildir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 24'ü dinlediniz.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 24'ü dinlediniz. Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men etmenel ihtilafe ilel mescidi. Etmene idman etmek. Yani devam etmek. Bir şeyi devamlı yapmak demek. İhtilafe ila ile kullanılınca gidip gelmek, çok gitmek manasına geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. İhtilaf yani böyle çokça gidip gelmek manasını ifade ediyor. Mescide kim çok gidip gelmeyi idman ederse, yani bunu çok yaparsa, devamlı mescide gider gelirse bir insan. Yani mescide gitmek, mescitte namaz kılmak kendisinin itiyadı, alışkanlığı olursa. Günde 5 defa gider bir Müslüman. Çünkü davet olunuyor.